yaşında bir güzel döversen nezirim olsun ki sana efendim bir tarla bağışlayacağım. Filanca yerdeki iki tane zeytin ağacımı sana bağışlayacağım. Nezir ediyorum. Döversen bilmem ne. Öyle şey yok. Yani günahta nezir de yok. Yemin de yok. Nezir de yok. Olmaz. Vela fi katı atir rahim. Vela fi mala temlik. Akrabalık bağlarını koparmakta da yemin olmaz. O da günah. Çünkü sıla-i rahim emredilmiştir. Müslümanın vazifesidir. Katı atir rahim, yani akrabalık bağlarına riayet etmemek, onları çiğnemek, kesmek, ters hareket etmek, yemin ettim, nezir ettim, adak ettim, olmaz öyle şey. Onu tutmayacaksın. Ben o adamla konuşmamaya yemin etmiştim. Ne yapayım hocam? Konuş, şeyini öde. Yemin kefaretini öde. Sonra efendim, malik olmadığın şeyde de yemin olmaz. Kimin kesesinden ne harcıyorsun? Mal senin değil ki. Falanca şöyle yaparsa ona efendim vallahi filancanın malını vereceğim. Mal senin değil ki, nasıl veriyorsun? Senin olmayan maldan böyle yemin, nezir vesaire olmaz diyor Peygamber Efendimiz. En iyisi kardeşlerim yemine alışmamaktır. Onun için biz küçüklerimize ne diyoruz? Yemin etme. Ticarete gidiyorsun. Vallahi idare etmez ağabey veya hocam, bize sakallı görünce idare etmez. İdare eder, ben ticareti bilmez miyim? O malı aşağı yukarı az çok biliyorum. İdare etmez. Vallahi sermayesinde aşağı, yalan. Yemini bastırıyor, alışmış. Su gibi yemin ediyor millet. Nefes alıp verir gibi boş yere yemin ediyor. Vallahi da, billahi de, tallahi de bir sürü efendim yeminler. Hepsi yalan. Ondan sonra kendisi senin gül hatırın için şu kadar olsun diyor. Hani idare etmiyordu? Hadi senin hatırın için. Sen beni tanımıyorsun ki, hatırım ne olacak? Ticarette öyle alışmış. En iyisi dürüst alışalım. Yemin etmeyelim. Efendim boş yere sinirlenip yalan yanlış sözler söylemeyelim. İkinci hadis-i şerif uzuncaydı. Onu da izah edelim. Vela yemine liveledim ma yemini valid. Babanın yemini varken evladın yemini olmaz. Çünkü baba evladın sahibidir, hakimidir. Asıl söz babadadır. Çocuk şöyle demiş. Olmaz. Baba var. Vela yemine fi katı atin. Akrabalık bağlarını koparmak hususunda yemin olmaz. Vela nezre fi masiyetin, günah konusunda nezir etmek, adak adamak olmaz. Vela talaka kable nikah, evlenmeden talak boşama olmaz. Filanca kadını alırsam, alır almaz boş olsun. Olmaz, almadın ki. Yok öyle şey. Nikahı olmayan bir şeyin boşaması olmaz. Vela sumte yevmin ilelleyl. Gündüzden geceye kadar susmak yoktur. Bu neden? Onlarda adet varmış, susma adeti. Nezir ederlermiş, ahd ederlermiş ki hiç konuşmayacağım. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnni nezertü lirrahmani savmen felen ükellimel yevme insiyya. Bugün hiç insanlardan kimseyle konuşmamak üzere Allah'a ahdettim diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayeti Meryem Valide hakkında radıyallahu anha. Şimdi bu susma şeyinin doğru olmadığını, susma diye böyle bir ibadet olmadığını Peygamber Efendimiz bildirmek üzere diyor ki, bir gün susup geceye kadar öyle susmak yoktur. Konuşmak gerektiği zaman konuşur. Hayır, konuşamam çünkü susmam lazım. Öyle şey yok. Yani kendi kendine adetler, usuller falan çıkarmaya lüzum yok. Bir kardeşimiz vardı, sabah namazından sonra dükkanı açıyor, gidip o arada da kimseyle konuşmama ahdetmiş, yanından geçen selam veriyor, ağzı kapalı. Ya selamı ver, onun selamına karşılık ver. Bir şey olmaz. Bozulacak diye korkuyor şeyi. Konuşmama usulü bozulacak diye ödü patlıyor. Bir şey olmaz. Selamını vermekte sevap var yani. Kendin ver hatta onun selamına kalmadan. Yani böyle yalan yanlış adetlere lüzum yok. Geceye kadar susmak diye bir şey yok, usul yok. Vela muvasalaten muvasalete fissiyam. Oruçta bir orucu öteki oruca bağlamak yok. Şimdi ben dün oruca niyet etmiştim hocam. Evet. Akşam iftar etmedim. Yattım. Göbeğim de iyi, şişmanım. Gücüm kuvvetim de yerinde. Yarınki oruca da niyet ettim. Yarın da tutarım. Ne yapıyor yani? İftar etmiyor. Sahur yapmıyor. Yarınki oruca. Akşam oldu. Bana mısın demedi hocam. Yarına gene tut. Öyle şey yok. Oruca bağlamak yok. İftar sevap. Sahur bereket. İftarı erken yapmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Suyla bile olsa, hurmayla bile olsa oruçlu olduğu zaman iftar ediverecek, geciktirmeyecek. Sahura da böyle suyla bile olsa, hurmayla bile olsa kalkacak. Sahura kalkmak berekettir. Bizim orucumuz böyle. Öyle bir orucu öteki ortaya bağlamak vesaire filan yoktur. Efendim ben akşamdan gece kalkmak zor oluyor, yatıvereyim şey yapayım. Güzel olanı, sünnete uygun olanı sahura kalkmaktır. Oruç tutacağı zaman. Hocam ne diye oruçtan bahis açtın? Oruç sadece Ramazan'da olmaz. Ramazan'ın dışında da sevap kazanmak için çok oruçlar vardır. Sonra

Her ayın bir başında, bir ortasında bir oruç tutmak sevaptır. Sonra Arabi ayların 13, 14, 15'inde yani mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak sevaptır. Hiç bırakmamış Peygamber Efendimiz. Çarşamba, perşembe, cuma günü 3 gün oruç tutup da cuma günde bir sadaka filan verirse çok büyük sevaplar oluyor. Sonra yine hadis-i şeriflerde okumuştuk ki pazartesi günleri, perşembe günleri insanların amelleri, işledikleri işler, sevaplı, günahlı işler dergah-ı izzete Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru âlisine sunuluyor. İşte kullar bunları işledi ya Rabbi diye. O her şeyi biliyor ama resmi muamelesi için sunuluyor oraya. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kulların amelleri pazartesi, perşembe günü dergah-ı izzete sunulduğu için ben de o günlerde oruçlu olmayı seviyorum ve kendisi pazartesi, perşembe günleri oruç tutmuş. Sevap. Biz de tutmaya çalışalım. Yani o bakımdan demek ki Ramazan gelmeden başka aylarda da oruçlar varmış. Hem de onlarda da çok sevaplar var. Bu oruçları da tutmaya gayret etmeli kardeşlerimiz. O sevaplardan istifade etmeli. Hem Ramazan'a idman olur, hem Ramazan'da kazandığımız güzel hakimiyet duygumuzu, nefse hakimiyet duygumuzu arada perçinlemiş oluruz. Ramazan'da kendimize hakim olmayı öğreniyoruz. Sigarayı bırakıyoruz. Kötü şeyleri bırakıyoruz. Ramazan'dan sonra dolu düzgün tekrar gidiyor. Halbuki arada böyle oruçlar tutarak perçinlemiş oluruz kendimizi. Onun için bu sevaplı oruçlara da kardeşlerimiz devam etmeli. Ama oruçta iftar etmek sevaptır. Sahura kalkmak sevaptır. Öyle yapsın kardeşlerimiz. Bir orucu öteki oruca bağlamasın. Şişmanım, güçlüyüm, kuvvetliyim. Ayrı. En sevaplı şey Peygamber Efendimiz'e tam uymakla olur. Tam uymadığın zaman sevap olmaz. Daha çok zahmet çekersin, boşuna çekersin. Fakat diye kürek çekersin. Bir keresinde yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz'in ordusu, askerleri uzun bir yolculuğa çıktıkları sırada kimisi oruç tuttu. Halbuki yolculukta oruç tutmak gerekmez. Hatta leyse minel birri efendim sıyamu fis sefer. Seferilik halindeyken, yolculuk halindeyken oruç tutmak takvadan da sayılmaz. Birri takvadan da sayılmaz. Yani marifet de değildir, hüner de değildir yani. Madem oruç yolculuğun meşakkati vardır, tutmayıverirsin. Başka zaman tutarsın. Yani Ramazan'da da yolculukta tutma mecburiyeti yoktur. Efendimiz tutmayın demiş. Çok şiddetli sıcak var Suudi Arabistan, bizim gibi değil. 40 derece, 50 derece, 60 derece oluveriyor şey. Güneş insanın iliği kuruyor, dizlerin bağı çözülüyor. Su içemediği zaman çarpılıp düşer aşağı insan o güneşin altında. Tutmayın demiş. Kimisi oruç tutmuş, kimisi tutmamış. Oruç tutmayanlar hizmette bulunmuşlar. Ordunun sularını taşımışlar, yemeklerini pişirmişler, hizmetlerini görmüşler. Efendimiz diyor ki bugün oruç tutmayanlar sevapları aldı götürdü. Tutanlar değil. O bakımdan yerine göre hareket etmeyi bilmek en iyisidir. Sünnet-i seniyeye, dinimizin ahkamına uygun az bir ibadet, sünnete aykırı çok çalışma, çabalama, gayret, hoplama, zıplamadan daha sevaplıdır. Ye dediği yerde yeriz, oruç tuttuğu yerde dediği yerde oruç tutarız, o daha güzel. Söz dinlemek daha iyi. Kurban bayramında oruç tutmak haram. Bayram, herkes yesin, içsin, efendim, bayram etsin diye o gün öyle tayin edilmiş. Onun için her şeyi yerli yerinde yapmayı öğrenmeli Müslüman kardeşlerimiz. La yenamenne ahadüküm hatta yakra'a thülüsel Kur'an. Kalu ve keyfe yestatı'u. Kale, ela yestatı'u en yakra'a kul huvallahu ahad ve kul e'udhu bi rabbil felak ve kul e'udhu bi rabbil nas. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den İbn-i Asakir rivayet etmiş. Efendimiz buyurmuş ki, sizden biriniz sakın ha Kur'an-ı Kerim'in üçte bir kadarını okumadan uyumasın. Kur'an-ı Kerim 606 sayfa, 8 sayfa, 200 sayfa okuyacak öyle yatacak gibi yani anlamışlar ve demişler ki ya Resulallah kişi nasıl güç yetirebilsin üçte birini okumaya her akşam? Her akşam üçte birini okumak hafızların bile zorlanacağı bir şeydir. Başka işi vardır insanın. Yolculuk olur, hastalık olur, ihtiyarlık olur, darlık olur, efendim soğuk olur, sıcak olur. Nasıl güç yetirilebilir? Efendimiz diyor ki sizden biriniz kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okuyamaz mı? Demek istiyor ki yani kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okursa sanki Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş kadar sevap kazanır. Hatırınızda olsun akşamları yatarken inşallah bu akşamdan itibaren ne olacak vazifemiz? Kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okuyup öyle yatacağız. Daha karlı bir şey söyleyeyim. İnsan abdestli olarak yatarsa, abdest aldı, abdestli olarak yattı. Melekler bütün gecesini ibadet etti bu kul diye yazarlar. Horul horul uyur,

enbeği lizil vecheyni en yekune eminen illallahi azze ve celle. İki yüzlü kişinin aziz ve celil olan Allah indinde emniyette güvenilir bir kimse olması mümkün değildir. Yani ona böyle görünen, buna böyle görünen, yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazan, iki türlü hareket eden bir kimse emin sıfatına, emniyetli, güvenilir insan sıfatına sahip olmaz. Allah indinde o yalancıdır. Çünkü bir öyle görünüyor, bir öyle görünüyor. Yanarlı dönerli efendim iki türlü şey yapıyor ve kıyamet gününde de öyle. Yani münafık sıfatıyla muttasıf olduğundan orada da hayra ermez, mükafat bulmaz, efendim işi iyi bir noktaya varmaz. O halde iki yüzlük etmeyeceğiz. Dobra dobra olacağız, açık olacağız, net olacağız, dürüst olacağız. Karşımızdakine kanaatimizi efendim sorduğu zaman, istişare ettiği zaman doğru doğru söyleyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Karşımızdaki kardeşimize hakkı söylemekten çekinmeyeceğiz. Bir kimseye karşı, insanlara karşı duyduğunuz saygı ve korku ve onların kalabalığı sizi hakkı söylemekten men etmesin demişti Peygamber Efendimiz. Hakkı söylemekten durmayacağız. Sevdiğimiz kardeşimiz hata edebilir. Sevdiğimiz kardeşimize ben seni seviyorum ama şu işim biraz garibime gitti, bunu yapma kardeşim, bundan zarar görürsün diye hakikati söyleyebileceğiz. Çünkü Müslüman Müslümana karşı açık kalpli olacak diyor Peygamber Efendimiz. İki yüzlü, yüzüne gülüp arkasından kuyu kazma tarzında olmayacak. Bu güzel ahlaka da sahip olalım inşallah. Dürüst olalım, mert olalım, dobra dobra gerçeği söyleyelim. Efendim 60 ihtilali olmuş. Ben tabii o zaman henüz İstanbul'daydım. Bir müsteşar arkadaş anlattı. Kendisi de böyle yaşlı başlı bir Osmanlı efendisi, yaşlı bir kimse. Meclisin yanında kapısının orada bir bina var. İşte Milli Birlik Komitesi vesaire vesaire öyle her askeri bir şey olduğu sırada efendim orada bir toplantı olmuş. Bu bizim müsteşar olan tanıdık da gitmiş. Bir de bizim fakültede vazife gören birisi vardı. O da gitmiş, o da gitmiş. Bir de bir kadın var, o da gitmiş. Yani mesleki bir toplantı gibi onların ihtisaslarından istifade etmek için çağırmışlar yani oraya. Bütün erkekler tıspıs korkularından susmuşlar. İsmini söylemeye lüzum görmüyorum. O kadın kalkmış dobra dobra, rap rap gerçekleri, doğru şeyleri merdane söylemiş. Aferin. Aşk olsun. Yani erkekler susmuş, kadın erkeklik yapmış, konuşmuş. Bazen böyle oluyor. Bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gidiyor. Sultan Mahmut, efendim Rey şehrini idaresi altına almak istemiş. Rey şehrinin de hükümdarı ölmüş, bir küçük çocuk kalmış. Çocuğun da bir yaşlı şeyi var, büyüğü var, annesi, anneannesi midir neyse yani. Ama tecrübeli bir kadınmış, dindar bir kadınmış, iffetli, zahide bir kadınmış. Yani idare onun elindeymiş. Çocuk küçük olduğu için idare onun elinde. Sultan Mahmut öbür taraftan haber göndermiş, şehri bana teslim etsinler, hutbeyi benim namıma okusunlar, paraları benim adıma bassınlar, benim hakimiyetime girsinler diye. Rey şehrine böyle haber göndermiş. Çocuk küçük, belde küçük, askeri az, Sultan Mahmut meşhur bir sultan, hücum etti mi ezer geçer, canına okur. Şimdi ne yapsın bu hükümdar? Hükümdar küçük de o yaşlı kadın mektup yazmış. Diyor ki, ey Sultan Mahmut, böyle böyle demişsin, bu mektubunu aldım. Allah bilir ki sen bana zulmen, ordu toplayıp hücum edersen ben de müdafaya kalkışır, seninle çarpışırım. Korkmam ve kaçmam. Sen bana hücum edersen ben de seninle çarpışırım. Kadın diyor bunu. Ama kurnaz kadın. Yani cevabın güzelliğine bak. Sen gelirsen, askerle gelirsen seni ezerim mezerim diyorsun ya mektubunda. Ya benim şu istediklerimi yaparsınız ya da ben seni ezer geçerim diyorsun ya, tamam. Gelirsen seninle çarpışırım. İki ihtimal var diyor. Bir, sen beni yenersin diyor. Tabii olacağı o. Aslında bunun ordusu ne kadar? Ötekisi Sultan Mahmut. Sen beni yenersin diyor. Sen diyor zaten meşhur bir sultansın diyor. Cümle cihana hakimsin diyor. Sultan Mahmut bir ihtiyar kadını yenmiş derler diyor. Bu sana şeref getirmez, senin şerefini düşürür diyor. Ama diyor bir de düşün benim seni yendiğimi diyor. Cümle cihana rezil olursun. İhtiyar bir kadın koca Sultan Mahmut'u yenmiş derler diyor. Sultan Mahmut bu mektubu alınca rey şehriyle uğraşmaktan vazgeçmiş. Bak, dil var, söz ola, kese savaşı diyor ya Yunus Emre. Söz ola, kese savaşı, söz ola, kestire başı. Yani söz güzel söylendiği zaman savaşı kaldırıyor ortadan. Kötü söylendiği zaman kesin şu herifin kafasını, canından oluyor insan. Yani söz çok önemli.

için kadınların da merdaneleri oluyormuş demek. Öyle yani yürekleri oluyormuş dobra dobra. Kadınlar öyle olabildikten sonra erkeklerin haydi haydi mert olması lazım. Erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Kadınların erkekleri olduğuna göre, öyle merdaneleri olduğuna göre erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Erkeklerin kadınlaşması yakışık almaz. Onun için dürüst olalım, dobra dobra olalım. Allah'tan korkalım. Allah'tan gayrıdan korkmaya lüzum yoktur. Ve faydası yoktur. Ve zararı vardır. İnsan Allah'tan gayrıdan korkarsa ne olur? Allah ceza olarak kardeşlerim, bak bunun altını çizin, korktuğunu o kişiye musallat eder. Korktuğu mutlak başına gelir. Bak cezadır bu, hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir insan Allah'tan gayrı bir şeyden korkarsa korktuğu mutlaka başına gelir. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar vermeyecekti diyor Peygamber Efendimiz. Sözümün sonu o hikaye olsun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer terbiye etmiş, sahabenin alimlerinden, dindar, ibadet ehli, mübarek bir kimse. Allah şefaatlerine nail etsin. Gelmiş bakmış ki bir kalabalık, şehrin surları kenarında duruyorlar. Yolun ağzında bekleşiyorlar kalabalık. Hayvanları var, yükleri var ama orada kaynaşıp bekleşip duruyorlar. Demiş, ne oluyorsunuz? Diyorlar ki yolumuzun üzerinde bak ileride arslan yatıyor. Hakikaten ileriye bakmış, arslandan birisi oraya uzatmış ayaklarını, yan gelmiş yatmış yolun üzerine. Çölde arslan. Şimdiki şehirler gibi düşünmeyin o zamanın şehirlerini. Yani bu hadiseleri anlamak için. Şimdiki şehirlerin değil, köylerin bile cesametine yaklaşmaz o zamanki şeyler. Küçücük yerleşme yerleri yani. Etrafında surlar vardır veyahut evler yakın yakın yapılmıştır. İşte düşman gelemesin filan diye. Varsa hendeği vardır efendim. Varsa kapısı vardır, kapatılır. Herkes akşamüstü girdikten sonra emniyetli olsun filan diye. Oba gibi bir şeydir yani o zamanın köyleri, şehirleri. Medine'nin 40-50 yıl önceki resimlerine baktım da hayret ettim. Küçücük avuççu kadar bir yer. Köy. Köy gibi yani. Herhalde orada cereyan etmiş olsa gerek bu hadise. Abdullah İbni Ömer bakmış orada hakikaten arslan yatıyor. Yırtıcı bir hayvan. Yürümüş dosdoğru üstüne gitmiş arslan. Neden? İmanı var. Peygamber Efendimiz'den duyduğu hadise dayanarak gidiyor. Bu hadise dayanarak. Efendim gitmiş, arslan orada duruyor. Arslan saldırsa ya, arslan Allah'ın emrinde öyle saldırır mı? Allah'ın sevgili kulları. Evliya, evliyalardan üstün onlar, sahabe onlar. Arslanın yanına kadar gitmiş, hani keçileri, inatçı keçileri kulağından boynuzundan tutarlar ya, arslanın kulağından yapışmış, yoldan kaldırmış, öbür tarafa kadar götürmüş, dehlemiş, kışalamış, ondan sonra dönmüş gelmiş bu tarafa. Adamlara diyor ki hadi yolunuzu açtım gidin. Resulullah doğru söylemiş diyor. Ademoğluna Allah korktuğunu musallat eder. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Hadi yürüyün yolunuza diyor. Yani o hadisi bildiğinden arslanın üstüne yürümüş. O imana sahip olduğundan arslan ona gırlayıp hırlayamamış. İman işi o. Elinde mi? Arslan gürleyerek gelir de gelir elini ayağını yalar. Allah'ın evliyasını. O bakımdan Allah'tan korkmaya kendimizi verelim, alıştıralım. Allah'tan gayriden korkmayalım. Ki onların hücumuna musallat kalmayalım. Çünkü bela olarak Allah sen misin benden gayriden korkan? Al bakalım cezayı diye başımıza onu sarmasın. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.

Seni sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim.

Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize her sevdiklerini. Yerdir bize

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler, sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Modern hayatta hepimiz işlerle uğraşıyoruz. Hepimizin bir idealleri var. Zihnimiz sonsuz olarak işliyor. Sonsuz arzuları, isteği var. Ama sınırlı da bir fiziki ömür olan bedenimiz var. Göçebelik kavramını da Zygmunt Bauman'dan, Polonya asıllı bir filozoftu, kendisi öldü. O da şey der, göçebelik modern hayatın yoksun bırakılmış çocuğudur. Şundan dolayı böyle bir şey söylüyor. Düşünün ki siz pilav satıcısınız arabayla. İşte pilav, tavuk satıyorsunuz. Pilavları aldınız işte gün içinde. Tavuk da 2 saat sonra geldi. Diyelim ki bir yerde, caddede sizin kafanıza göre gittiğiniz yerler var. Orada işte günde 2 saat, keyfinize göre belki 5 saat çalışıyorsunuz ve günlük kazancınızı da elde ediyorsunuz. Yaşamınızı idame ettiriyorsunuz. Ama diyelim ki size bir

0: Birisi geliyor diyor ki yahu sen niye böyle yapıyorsun? Bir git şöyle güzel bir dükkan al, bankadan da bir kredi çek, ondan sonra işlerini büyüt. Böyle bir şey yokken aklımda bir anda ya ben bunu niye yapmayayım deyip bir dükkan açtı. Diyelim ki 20 yıllık bir kredi çekti. Modern hayatta dükkan sahibi oldu ama o dükkan alırkenki çektiği kredi 20 senesini şu açıdan ipotek koydu. Kişi artık keyfine göre pilav tavuk satan kişi değil, 20 sene boyunca kazanç elde etmek zorunda olan, sanki 20 sene boyunca ölmeyecekmiş gibi o kaygıyı ve stresi yaşamak zorunda olan, yerleşik, kendi değerlerine uygun hayattan ekonomik düzenin göçebe yaşantısında 20 sene ikamet etmeye geçti. Bu da bu kişide bir takım sorunları da beraberine getiriyor. Modern Hayat, Kerem Işın Beyefendi'nin bir kitabı vardı. Orada Osmanlı kadınlarının günlük ya da Osmanlı insanların günlük mezarlık ziyaretlerinden gösterirdi şehir içindeki. Sonra bir mimar arkadaşla konuşurken şeyden bahsettik. Yani ya şehrin içinde mezarlıklar yok. İşte Zincirlikuyu'da bir mezarlık var, küçücük bir alan ve mezarlığa define gidiyorsunuz, kafanızı bir kaldırdığınızda bütün etraf gökdelen ve o gökdelenlerin içerisinde çalışan insanlar var. Şimdi insan varoluşu için ölümün olduğu yerde her şey anlamını yitiriyor. Ölüm çok büyük bir gerçeklik. Böyle bir yerde modern hayattaki şehirlerde mezarlıkları şehir dışına yaparak sanki bizim hayatımızda olmayacakmış algısında başlıyor. Zaten sanal dünyaların da ortaya çıkıyor olması sonsuz dünya ve sonsuz hazzı arzulayan insan zihnine hitap ettiği için. Yoksa hepimiz şunu biliyoruz. Biçilen ömür bir aksilik olmadığı takdirde 80-90 sene, belki 100 sene olacaksa 100 sene sonra ölüp gidecek insan. Ama zihin sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyor. Burada fizikten biraz yardım alırsak, fizik biliminden, İtalyan bilim insanı Carlo Rovelli şeyden bahsediyor. Halkalar teorisi vardır diyor dünya üzerinde. Halkalar teorisi nedir? İşte üzerimizde bir penye, bir kazak varsa uzaktan bir bütün gibi gözükür ama bunu bir mikroskop altına koyduğumuzda bunlar ilmek ilmek, halka halka birbirine geçmiş gibi gözükür. Rovelli de diyor ki dünya üzerinde var olan hiçbir şey yok olmaz ama halkalar içerisinde geçiş yapar. Yani boyut değiştirir. O zaman şunu da diyebiliriz. Biz ölüyoruz, öleceğiz ama yok olmayacağız. Yani inanan Müslüman insanlar için işte ölüm sonrası fizik bilimcisi de var olan bir şeyin yok olmayacağını söylüyor. Yine Ravelli şeyden bahsediyor. Zamanın akışkanlığı bütün dünyayı aynı anda gören, gözlemleyen bir teleskop yapmış olabilseydik bunun için zaman diye bir şey olmayacaktı. Çünkü ben Güney Kore'deki, Hawaii'deki, Akrep Enstitüsü'ndeki bir şişenin hareketini dahi gözlemleyebilir halde olacaktım. O zaman zaman bir bütün olacaktı. Ama şu anda mesela biz stüdyodayız. Zaman akışkan bir hale geldi ve bu akışkan zaman içerisinde ben bir yerlere geç kaldığımı düşünmeye başlıyorum. Ya da ben bir şeylere yetişmem, bir şeyleri inşa etmem ya da yerleşik düzenden az önce bahsettiğim göçebe gibi bir düzene geçip arzu ettiğim şeyleri gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani dikkat ederseniz insanların artık şeyleri değişti. İhtiyacı mı yoksa isteği mi? Yani buna ihtiyacım var mı, isteği mi var? Yerleşik şeyinde, kültürde, değerlerde baktığımız zaman ihtiyacı yok. Ama öteki tarafta ne var? İsteği var. İşte ben yazın kum güneş tatili yapmam lazım. Kışın kayak tatili yapmam lazım. Peki bunlar için ekonomik durumum yok. Tamam, kredi çekelim. Ve ben burada ölümü devre dışında bırakıyorum. Neden? Çünkü bankadan 5 yıllık krediyi çektim. Bunu ölmeyeceğimi düşünerekten ödemeye çalışacağımı düşünüyorum. Halbuki işsiz kalacak olma ihtimalimi de devre dışında bıraktım. Bu bizim zamanla çalışmamızı da beraberinde getiriyor. Zaman ne kadar çabuk geçti demeye ya da niye bu zaman geçmiyor demeye başlıyorum. Halbuki onu deneyimleme sürecini ortadan ben kaldırmış oldum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayan

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الأحاديث الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu, el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا

0: عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel magrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rıza nefsi. Subhanallah rıza nefsi. Subhanallah rıza nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallah adada ma halaka fil ard. Ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallahu mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh.

0: Ezzettir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimu'l-melikul-kuddusus-selam. El-mu'minul-muheyminul-azizul-cebbarul-mutekebbir. El-khaliqul-bari'ul-musawwir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olur.

0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء. اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'aluka ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Akra.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler.

0: Yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Akradaşım, yoldaşım.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafat

Atlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır.
En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akran Reklam. Umman'dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillah Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: Demek de doğrusu bile herkes kalkmadan daha yiyecekler vardır mesela. İştahları vardır. Sen çekilince onlar da utanır. Kalkarlar. Onun için sen de kalkma. Hep beraber elini uzatırsın. Az bir şey alırsın. Yemekte evvela büyüklerin ve alimlerin yemeğe el uzatması şart. Tabaklarda da olsa evvela bir büyük başta Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra diğerleri de Bismillah diyerekten girler. Halbuki şimdi devrimizde çok acayip haller oldu. Her gelen hemen mutfaktan gidiyor tabağına yemeğini alıp yiyip gidiyormuş. Yemeğini alıp gidiyor. Bu evde bereket de olmaz. Yemek de yetmez. Çok masraf da olur. Halbuki sofraların vakti vardır. O vakitte herkes toplanır. Güzelce yiyirler. Oh, ne güzel. Tatlı tatlı. Yemekte külfete katliyen girmemeli. Yemekte misafir de olsun ne olursa olsun. Katliyen külfete girmemeli. Yemekler borçla veya meşakkatle yapılmamalı. Misafir gelecek mesela. Para da yok bende. Şuradan borç alayım da. Misafirlere bakayım. Şunu bunu yer. Yok evde ne var? Bu meşakkatli yemeklerin yapılmasını da istememeli. Biz bu ağacım geleceğiz ama sana biz şunu da isteriz, bunu da isteriz gibi böyle terbiye harici şeyler olmamalı. Hazreti Ali Efendimiz'i yemeğe davet etmişler. Hazreti Efendimiz'i. Bu da üç şartla gelirim demiş. Üç şartla gelirim demiş. Birisi çarşıdan bir şey almayacaksın demiş. Evdekilerden de bir şey saklamayacaksın. Çarşıdan almayacaksın, evdekilerden de saklamayacaksın. Evde ne varsa onu getireceksin. Bu hususta aileni de görmeyeceksin. Bunlara da bize yedirdiğinden ayıracaksın. Bu şartla gidelim demiş. Eski devirdeki Müslümanlar kendilerini ziyarete gelen kimselere evlerindeki yiyecek her şeyi çıkarırlar, önlerine korlarmış. Eskiden tabii hep kışlıklarını yaz sonunda hazırlarlar. Her şey ise evinde mevcut. Meyvesi de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu'l Heysem adında ve Eyyub-ül Ensari Hazretleri'nin evlerine yemek kastıyla gitmişler. Hadi bakalım biz aç geldik, karnınızı doyur demişler. Misafiri kapıya kadar da uğurlamak lazımdır. Uğurlar olsun diye yapma. Kapıya kadar yüksek olmasınlar diye efendim, güzel sözlerle uğurlamak. Sünnet. Misafir hane sahibinin izni olmadan evden de çıkması da sünnetten değildir. Ben doydum hadi Allah'a sığındık. Olmaz be. Doydun. Ev sahibi sana izin verirse ne adam. İzin vermedikse oturacaksın. Tabii o da verir izin ama izin istemek lazım yani. Ev sahibine izin istemek lazım. Misafire ziyaretçiye ancak evde hazır bulunanlar takdim olur. Enes vesaire ashab-ı kiram radıyallahu anh evlerinde olan şeyleri çıkartır ve topluca yemek yerler ve Kur'an okurlarmış. Yemek için toplanmak da mekârim-i ahlaktandır. Bu akşam bize toplan, buyurun da beraber yemek yiyelim demek mekârim-i ahlaktandır diyorlar. Güzel. Ashab-ı kiram Hazretleri Kur'an okumak ve zikrullah yapmak için toplanırlar. Ve yemek ama istemezlermiş. Bu bizim için belki biraz şey, acıca. Biz böyle bir şey yaptık mıydı? Gözümüz bakalım ne getirecekler diye bakarlar. Bakarız. Bu olmaz. Biz Allah için geldik, okuduk, zikrullah yaptık. Ölülerimize, bizim ölülerimize Allah rahmet eylesin. Bizim kastımız bu. Ama ev sahibi canı istemiş de bir şey ikram etmiş, o ayrı. Ancak ikram olursa buna da kanaat ederlermiş.
4: İbadet sağlıklı olur, hayatlı olur. Onun için İmam Azam Hazretleri'nin sözleri, sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz demiş. Sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz. Onun için el ilmü ilman. İlmül ebdan, ilmül edyan. Birisi vücut ilmini bilmek, sağlık ilmini bilmek, din ilmini bilmek kadar lazım. Din ilmini bilmeyen, birisi işte namazı, bütün ibadet taatları bilmek nasıl borcumuzsa, sıhhat kaidelerine böyle devirmek vazifemiz. Bunda ihmal, sen Allah'tan, Allah'tan şüphesiz her şey Allah'tan ama sen sebep oluyorsun bu hallerin başına gelmesine. Nasıl ki mesela namaz kılmamız Allah'tandır. Ama biz namazı kılmazsak, girmezsek o zaman da Allah halketmez kudreti. Onun için sıhhat kaidelerinde büyüklerin yazdıklarına size biraz okuyacaktık. İnsan aciz mahluk. Başka mahluklara pek de benzemez. Onun için o Kanun Süleyman nasıl demiş? Olmaya, cihanda olmaya devlet bir nefes sıhhat demiş. Cihanda. Yani en şey, siz Allah muhafaza etsin dedi. Nefes alamayan insanlar var şimdi. Nefes alamıyor ve veremiyor. Sıkıntı var içerisinde. Bunaltı. Çok zor Allah diyor. Bunların en çoğu hep mide bozukluğundan ileri gelen şeyler. Onun için Kanun Sultan neyi söylemiş? En güzel şey sıhhat. Sıhhatın kıymetini de hasta bilir diyorlar. Hasta olduktan sonra da kıymeti yok zaten. Sen bilirsen bitti artık. Ne yazık ki bu vücudu bize teslim eden Allah-u Teala bunu korumayı, muhafazayı da bize emanet etmiş. Bak ben sana verdim bu vücudu. Hadi bakalım sen de koru. Büyüğü bana kulluk et. Bize lazım olan vazifelerden mühimi de midesidir. İnsan en çok iki şeyden tesir olur. Birisi soğuk, birisi de mide. Üşüldür kendisini, bir hasta olur. Bir de midesini bozar, bu da hasta olur. Neden bozulur mide? Lüzumsuz şeyler değil, ağır şeyler değil. Hazmedemez, fazla da yer. O da demirden de olsa bozuluyor işte. Demirdeki et parçası. Onu bozacak her şeyden son derece sakınmak gerekir. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu marifetnamesinde güzel yemek listesi yapmış. Güzel yemek listesi yapmış. Bunları ye, bunları yeme diyerek. Ama biz bugün bunların hiçbirisini kulak astığımız yok işte. Ne bulursa onu yiyoruz. Bilmek başka. Yapmak da başka. Bilirsin de can ister. Can ister, iyiyim der. İştah doldur insanı genç. Ama ileride bunun zararı olacak ya. Yapma yeter. Buna hakim olamaz insan işte. Canı istedi miydi? Mesela bal, kaymak, güzel şey. Canı ister. İyi ama zarar eder arkasında. Hani bal çıkmadı ya, şifamı kararınca. Kararını kaçırdın mı, bu sefer de zarar olur. Burada demiş ki içkinin, sigaranın zararını bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Hatta doktorlarımız ne kadar sigara müptelası oldukları herkese malumdur. Bu iptilalar ekseriyetle gençlik devirlerinde alışıp sonra da adetleşen bir beladır ki terki pek büyük mücadelelere bağlıdır. Zaten bu yemek meselesinde de usule riayet edemediğimizin sebeplerinden birisi de aile arasındaki alışkanlıktır. Bu alışkanlığa tabiat-ı saniye. Tabiat-ı saniye diyorlar ki kurtulmak için yine büyük mücadelelere bağlıdır. Çünkü nefis daima alıştığı şeyi ister. Vermesen elinden gelmez. Vermezseniz sizi rahatsızdır. Artık çok azizim, sebat sahibi olmak gerek ki nefsin elinden yakayı kurtarabilesin. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça da insanlıkta tekemmül denilen, olgunluk denilen, dürüstlük denilen, üstünlük denilen şey olmaz. Okumuşsun başka, biliyorsun başka. Ama o Allah-u Teala'nın istediği üst, olgun bir kul nefsi hakimiyetin üstünde. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça, onun için büyükler, bazı tavsiye ederim,
3: Müzekkiyü Nüfus diye bir kitap okumuştum gençlik devirlerinde. Çok hoşuma gitmişti. Onu şimdi galiba yeni yazıya da çevirmişler. İnsanın nefsini veya terbiye ediyor yani. Bu insan tekemmül denilen, olgunluk denilen şey kolay bir şey değil yani. Zengin olmak kolay. Para sahibi olursun başka. Bilgi sahibi o da olur. O da başka. Ama insan olarak peygamberin istediği, Allah'ın istediği güzel bir kul olabilmek. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes diyor, ben 10 sene onun hizmetkarlığını yaptım da bana bir kere niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi. Bu kolay bir şey mi? Onun için üstünlük mümkün değil demiş, olgunluk. O da yedikçe azdıran bir canavardır. Şimdi o da yedikçe azdıran bir canavar. Hakkından gelemez. Onun hakkından ancak açlık gelmektedir. Başka hiçbir şeyden korkmaz. Onun için koşu atlarını bile, koşturacakları vakitten biraz şeye çekerler onları. Az yemeği çekerler. İhtimalen eskiden besler, sonra koşacağı vakitte onu yemeğini keser. Yemeği yedirirse koşamaz hayvan o zaman. Nasıl yaparsa. Ahiret yolcularına da yakışan ilk şey kendisini açlığa alıştırmaktır. Kanaat. Hastahanedeki hastaların bazısına doktorlar pehriz verirler. Bu herhalde onları öldürmek için değil ya. Hastalığının icabı buna muhtaçtır. Yoksa ölüme sebep olsun diye değil.
5: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına,

gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar, ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri yani şemsi takvimler, dünyanın

Bilinen ay-güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil Nehri'nin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve Güneş'in hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
0: Akra Reklam. Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni

0: İnsanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı.

Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Müşkilatları halleylesin. Müşkillerin hallini asan eylesin. Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey.

1 Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri takvimle miladi takvim arasındaki fark nedir ve biz Müslümanlar olarak neden hicri takvime göre hareket ediyoruz?
2: Şimdi aslında ikisine birden bağlı olarak hareket ediyoruz. Miladi takvim dediğimiz takvim güneş takvimi. Güneşin hareketlerine göre, yani nedir? Mevsimleri belirliyor. Mesela ziraatla uğraşan kişiler ne zaman ekim dikim yapacaklar?
1: Evet.
2: Bunu belirlemek için güneşin döngüsü, yaz, kış, bahar döngüleri önemli. Veya balıkçılar, gelgitin hesaplanması, belirlenmesi açısından ay takvimi önemli. Dolayısıyla aslında bunlar birbiriyle iç içe girmiş durumda. Şimdi okulların tatil olması, başlaması, bu gibi şeyler hep miladi takvime göre yapıldığı için de hicri takvimin hesabı da yapılıp miladi takvimin içerisine adapte ediliyor. Hicri takvim ve miladi takvim arasında 10-11 günlük zaman farkı olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
2: Bu da neyi sağlıyor? Hicri takvimin miladi takvim içerisinde bir döngü içerisinde olmasını sağlıyor. Bu ne demek? Mesela Ramazan ayı. Ramazan ayı her sene 10 gün öne gelerek tüm yılı dolanıyor. Bu da bir nevi aslında dünyadaki insanlar arasında adaleti sağlıyor. Biz şu anda çok sıcakları yaşıyoruz ama güney yarı küre kışı yaşıyor. Eğer Allah Teala bunun sabitlenmesini isteseydi ve sabitlenseydi, bir taraf hep kışın oruç tutacaktı, dolayısıyla da kısa günlerde, bir taraf da hep yazın oruç tutacaktı, o da uzun günlerde, oldukça adaletsiz bir ibadet hayatı olacaktı. Şu anda ise herkesle hitap edecek şekilde herkes aynı sıkıntıyı veya aynı ferahlığı yaşar durumda.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.
3: Tarukun iman ada berapa perkara?
4: Akra. 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
4: Rasul.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: مَنْ بَسَّعَ عَلَىٰ اِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلِّهَا Ebu Said el-Hudri'den İbn-i Hibban ve Teyalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene böyle hoş olacak. Arkasındaki hadis-i şerif men vakara sahibe bid'atin fakat e'ane ala hedmil islam. İki tane hadismiş bu aşure günüyle ilgili. Manası ikisinde aynı. Bir tanesini söylemiş olduk. İkisinin de manası aynı kapıya çıkıyor. Diyor ki ikinci hadis-i şerifte, kim aşure gününde kendisine ve ailesine genişlik, bolluk sağlarsa, demek ki kendisi de biraz bolca böyle şey yapacak, ikram edecek kendisine de. O zaman Allah bütün senesi boyunca, aşureden sonraki bütün senesinde ona bolluk nasip eder diye. Demin okuduğum hadis-i şerif, men vakara sahibe bid'atin. Kim bir

at sahibine kiram ederse, hürmet gösterirse, saygı gösterirse, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Şimdi bid'at, dinde aslı esası olmayan, keyiften, efendim şeyden, kafadan, kembeden, efendim insanların çıkarmış olduğu yalan yanlış usuller. Bizim bütün gayretimizde dinin asliyetini korumaya çalışmamız gerekir. Biliyorsunuz duvarcılar duvar yaparken ne yaparlar? Bir tarafa bir kazık çakarlar, oraya bir ip bağlarlar, bu tarafa da bir kazık çakarlar, o ipe göre tuğlalarını dizerler. Birkaç tuğla yükselttikten sonra yukarıdan bir çekil sarkıtırlar, efendim tuğlaları hep o çekile göre yerleştirirler, duvar muntazam olur. Öyle yapmasa duvarın bir yeri girinti olur, bir yeri çıkıntı olur, bir yeri içe doğru olur, bir yeri dışa doğru olur, eğri büğrü olur. Yani ona bakmasa, hizaya bakmasa. Biz de bu duvar işçiliği gibi İslam'ı neye göre yapacağız? Peygamber Efendimiz'in tarifine göre, Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşayacağız. Herkes aklından bu iyi olsa gerek, kanaatimce bu doğrudur diye bir yol tuttursa ne olur? Tuğlada, her tuğlada bir santim bir santim oynaya oynaya duvarın yıkıldığı gibi bu din yıkılır. Hepimiz bütün gayretimizle sünnet-i seniyeye sarılacağız. Sünnetin zıttı bid'attır. Bid'atın doğrusu sünnettir. Yani Efendimizin yoluna bağlanacağız, sünnete bağlanacağız, dinde yeni bir usul çıkartmamaya dikkat edin. Şimdi hatırıma geldi, büyüklerden, din büyüklerimizden bir tanesi, hani Ramazan'ın hilali göründü mü, görünmedi mi? Yarın oruç tutalım mı, tutmayalım mı? Acaba Şaban'ın 30'u mu olacak? Yoksa Şaban 29'da kalıp da yarın Ramazan mı olacak diye bir tereddütlü gün var. Ona yevmişek derler. Acaba Ramazan mı değil mi falan diye. Şimdi ihtiyaten acaba oruç tutsak mı? O büyük zat diyor ki vallahi tutmam. Çünkü diyor Hristiyanlar öyle yapa yapa dinlerini bozdular. Yani usul neyse o usulü aynen yaparım. Ne az yaparım ne fazla yaparım. Dinin özünü muhafaza ederim. Hepimiz o titizlikte olur. Yani sünnetten fazla yapmak da doğru değil, az yapmak da doğru değil. Sünnete uygun yapmak esas. Bursa'nın valiliğini yapmış merhum paşalardan bir tanesi demiş ki bu caddeyi başından şu türbenin yanına kadar ağaçlandırın. Emrindeki şahıslar girişmişler çalışmaya. Bir zaman sonra teftişe gitmiş. Binmiş paytonuna paşa. O caddeden şöyle yürümüş. Türbenin yanına kadar gelmiş. Bakmış ağaçlar daha ileriye kadar dikilmiş. Buradan ilerideki ağaçları sökün demiş. Neden efendim demişler. İşte daha yani dediğinden de fazlasını yaptık ileriye doğru. Demiş ben sizi bilirim. Bugün bir bahane bulursunuz fazlasını yaparsınız. Yarın bir bahane bulursunuz dediğim kadar da yapmazsın. Tam söz dinlemeye alış. Bu bir fıkra yani ama güzel bir şey. Tam yapmaya alışmak lazım. Nasrettin Hoca'nın kazan tencere hikayesine döner. Yani komşudan ödünç kazan almış. Ondan sonra verirken içine bir tencere koymuş öyle vermiş. Komşusu soruyor. Ne oldu diyor bu tencere ne oluyor? Demiş tam sizin kazan bizdeyken doğurdu demiş. Bu tencere onun yavrusu doğurdu. Adam sevinmiş tabii bir kazanla beraber bir de tencere geldi diye. Bir zaman sonra yine kazan istemiş Nasrettin Hoca. Bildiğiniz fıkra ama yani şeye uyuyor. Seve seve vermiş. Oh bir tencere daha gelecek diye beklemiş. Kazan geri gelmiyor. Demiş hoca efendi biz size bir kazan vermiştik. Ha demiş sorma. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Öldü kazan demiş. E hoca kazan ölür mü? Doğurduğuna inandın da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yapmamıştır ama böyle bir şey yani bir fıkra güzel bir şey. İnsanoğlu kendi tarafına geldi mi diyor aleyhine oldu mu istemiyor. Sünneti tam şey yapacağız. Az da değil fazla da değil. Efendim Peygamber Efendimiz 4 rekat kılın demiş. Ben 8, 16, 32 direkt olmaz. Yani daha fazla yapıyorum. Hayır. Ne dikkat ne kadar dediyse o kadar yap. Ölçüye uygun olsun. Çünkü onun ölçüsünde şey vardır. Efendim Resulullah Efendimiz 33 Sübhanallah diyeyim demiş. Ben daha fazla derim. Tam diyelim diye bak dedelerimiz tesbih çıkartmışlar. 33 rakamı tam olsun diye dedelerimiz tesbih yapmışlar. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Rakam tutsun diye, şaşırmayalım diye tesbih yapmış. Sözü tam tutmak için. Oradan şey yapar. Efendim 33 yerine 35 olursa ne olur? Söz yerini bulmamış olur. Söz dinlemeye alışacağız. İşi muntazam yapmaya alışacağız. Bir yere gideceksek saatinde gitmeye alışacağız. Efendim yarın saat 3'te seninle buluşacağım. Tamam. O 3'te başına taş yağmadığı takdirde orada buluş. Sözünü yerine getir. Yarın sana şunu vereceğim. Şunu yapacağım. Ya vaat etme, ya inşallah de, ya şüpheli söyle ya da yap. Yapamazsan da yani bir büyük özür olsun. Elinde olmayan bir sebepten ne yapayım arabaya bindim, araba kaza yaptı, hastaneye gittim, kendimle değilim. Hani o zaman karşı tarafta tamam der, haklısın der. Ama bu intizama alıştırmalıyız kendimizi. Ümmiyette böyle bizi tenkit ediyorlar, diyorlar ki bu Müslümanlar zamanın kıymetini bilmez. Halbuki ne demek bilmemek? Bizden önceki Müslümanlar çok iyi biliyordu zamanın kıymetini. Zaman bir kılıç gibidir, iyi kullanmazsan seni keser demiş. Zamanın kıymetini bilmeyi bizim büyük

büyüklerimiz asıl tavsiye etmiştir ama biz o büyüklerin iyi talebeleri değiliz de ondan. Gevşedik biz. Sosyal yapımız sarsıldı. Eski töreyi kaybettik. Yeni töreyi almadık. İki cami arasında beynamaz durumuna düştük. Yani sünnete sımsıkı sarılacağız. Bid'atlardan korunacağız. Yaptığımız işin bir aslı esası delili var mı ona göre yapın. Şimdi bana soruyorlar. Hocam Ayet-el Kürsü'yü okuduktan sonra tesbihe bir üfleniyor. Neden? Tesbihe üflemek yok ki. O üfleme Ayet-el Kürsü'den sonra kendisini hıfz etmek için olan üflemedir. Yani okuduğu duanın Ayet-el Kürsü, tesbihe üflemek değil o. Ama kimse bilmiyor şeyini, öyle tutturmuş, öyle gidiyor. Efendim, Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurmuş ki sabah namazının arkasından her kim 3 defa Euzubillahissemîlalimineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti Hüvallahillezî okursa 70 bin melek ona akşama kadar dua eder. Şimdi kimisi başlıyor Euzubillahissemîlalimineşşeytanirracim Estaizubillahi bilmem ne ondan sonra bilmem ne ondan sonra bilmem ne. Peki Efendimiz böyle demedi ki. Efendimizin dediğini yapmak lazım. Başına ayet ekliyor, sonuna ayet ekliyor. Efendimiz söylemedi ki. Daha gerideki efendim Hadid suresinin ayetlerini ekliyor sonuna. Daha evvelki şeyler. Yani sünnete uyacak her şeyimiz. Bid'at olmayacak. Hele itikatta bid'at olmamasına, amelde de bid'at olmamasına çok itina edeceğiz. Böyle titiz Müslüman olun. Saat gibi ne az ne fazla. Şimdi bir fabrikatör tanıdık anlatıyordu. İhale açmış askeriye. Battaniye alacak. 110 dirençli. Şimdi bizim battaniyemizi biz diyor götürüyoruz diyor. Ölçüyor vuruyor. 125 çıkıyor. Alıyor adam. Tabii 125 daha sağlam demek. Yani 125 kilo taksam bile yırtılmıyor battaniye. 130 çıkıyor. Daha sağlam oluyor ama biz ziyan ediyoruz. Yani daha çok iplik harcamışız. Daha şey yapmışız. Zarar bizden. O alıyor tabii. Ölçüyor. 90 olursa almıyor. Bu zayıf diye almıyor diyor. Bizimki bir öyle geliyor, bir öyle geliyor. Kimisi ıskataya çıkıyor. Kimisi iyi oluyor filan. Filanca efendi dedi. Fabrikası ciddi. O geldi. Battaniyeleri koydu. Tartıyorlar 110. Tartıyorlar 110. Tartıyorlar 110. Tartıyorlar 110. İntizam Müslümana yakışır. Yani her şeyi. Çünkü Allah bize intizamı öğrenelim diye namaz vakitleri koymuş, belirli vakitlerde ibadetler koymuş. Bizim her şeyimiz saat gibi çalışmalı. Onun için kim bir bid'at sahibine hürmet ederse dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Çünkü o bir bid'at çıkartır. Alkış toplar, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır. Alkış toplanır, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır. Sonunda bu dinin doğrusu kalmaz ortada. Arnavutluk'ta adamlar rakı ikram etmişler giden. Böyle şey olur mu? Nereden nereye gitmiş yani? İslam nerede, içki nerede? O kadar bozulmuş. Onun için sünnete sımsıkı sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesine sımsıkı sarılacağız. Bid'attan uzak duracağız. Bid'at ehli bir insana da hürmet etmeyeceğiz. Senin bu yaptığın doğru değil. Hizaya gel. Benim sana sevgim senin dindarlığından, iyi halliliğinden, ahlakından. Edepsiz bir kimseyi alkışlarsanız edepsizliğini arttırır. Hatta çocuklara bile ben söylüyorum. Annesine babasına söylüyorum. Kızım gülme şu çocuğa. Yanlış bir şey yaptığı zaman gülme. Küçük çocuktur diye gülüyorlar. Ondan sonra huyu bozuyor. Men veliye burada hareketlemiş ama vül diye de olabilir bu kelime. Min emrin nasi şeyen fe ahlaka babehu dünel miskini evil mazlumi ev zevil haceti ahlakallahu dünehu evzabe rahmetihi inde hacetihi ve fakkarahu inde hacetihi ve fakrihi efkaru ma yekunu ileyh. İbni Asakir ve Ahmed İbni Hanbel yazmışlar bu hadisi şerifeyi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Müslümanların, insanların diyor, nas diyor, insanlar. İnsanların başına bir memuriyetle bir insan getirilmişse, sen git falanca yere şu vazifenin başına geç, insanların tepesine çık, idareci ol diye bir vazifeye getirilmişse bir kimse. O da fe'ahlaka babahu kapısını kapatmışsa. Kime karşı? Dûnel miskini evil mazlumu ev zevil haceti. Fakir ve miskinlere karşı kapatmışsa. Zulüm gören insanlara karşı kapatmışsa. İhtiyaç sahibi kimselere karşı kapatmışsa. Yani fakir geldiği zaman ben açım açığım sen de buranın reisisin, valisisin, efendim beyisin, paşasısın. Sen ihtiyacın var. Ver. Diyemiyor ki kapı kapalı. Efendim veyahut mazlum birisi onu dövmüş, elinden malını almış. Efendim nereye şikayet edersen et korkmuyorum diyor. O da gelmiş o yüksek adama şikayet edecek kapı kapalı. Yanına giremiyor adamın. Derdini anlatamıyor. Zulme uğramış derdini anlatacak yer yok. Veyahut bir başka işi var. Başka bir ihtiyacı var. Efendim kapısı kapalı. Ha, sen misin?
hem memuriyete geçmişsin, bir vazifeyle vazifelendirilmişsin, hem de yanına adam yanaştırmıyorsun, kapıları kapatmışsın, nöbet

kişiler dikmişsin, kimseyi yanına sokmuyorsun. Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Ne zaman? İnde hacetihi ve fakrihi. Allah'ın rahmetine çok ihtiyacı olduğu zaman, çok muhtaç olduğu zaman, çok sıkıntıda olduğu zaman Allah da ona kapısını kapatır. Sana rahmetimi vermiyorum, nasip etmiyorum. Sen o zaman kapattın o ihtiyaç sahiplerine karşı kapını diye. Efkaru ma yekunu ilehi. Yani en çok muhtaç olduğu zamanda Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Bu da deminki hani o Müslümanların hizmetine koşmanın karşılığında bir hadis-i şerif. Koşmamanın cezası. Demek ki memuriyetler, amirlikler, idarecilikler halka hizmet içindir. Halka hizmet için koşacaklar, gayret edecekler ve şikayetleri dinleyecekler. Şikayetleri dinleyecekler, ihtiyaç sahibinin kendisine ulaşmasına yardım edecekler. Allah cümlemize her hususta, her yerde böyle salih arkadaşlar, unuttuğumuz zaman bizi hatırlatacak, hatırladığımız zaman onu yapmakta yardımcı olacak, güzel dostlar nasip eylesin. İşleri böyle şevk ile, zevk ile yapıp Allah'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife mal.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Maide suresinde hangi konuları bulabiliriz? Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de sofra anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Maide suresi. Adını surenin 112-114. Ayetlerinde geçen havarilerin Hazreti İsa'dan, Rabbinden istedikleri sofradan almakta. Medine döneminde Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra nazil olan sure 120 ayet. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Ayeti surenin 3. ayetinde yer almaktadır. Ve Peygamber Efendimizin vefatından 2 ay öncesinde veda haccında inmiştir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Maide suresinin genelinde kurallar, sınırlardan bahsedilir. Kurtubi'ye göre surenin içinde 19 tane farz geçmekte. Kur'an-ı Kerim'de abdest ve teyemmümün ayrıntılı olarak tarif edildiği tek ayet bu surede yer almakta. Surede helal gıda, yemin, içki, kumar, kurban, hac, vasiyet konuları ve kuralları anlatılıyor. Son ayet şöyle biter: Göklerin, yerin ve onlarda bulunan şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir.
0: En güzel rehber. O iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
2: Akra Reklam.
4: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
5: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ebubekir'in Rafi bin Ebir Rafi'ye öğütleri. Zat-ı Selasil seferine katılan mücahitler arasında bulunan Rafi bin Ebir Rafi et-Tai der ki: "Ben Hristiyan dininde bulunan bir adamdım. Sercis adıyla anılırdım. Halka kılavuzluk eder, onlara şu kum yığınlarının yerlerini gösterirdim. Cahiliye devrinde deve kuşu yumurtalarının içine su koyar, kum yığınlarının bir köşesine saklardım. Sonra halkın develerini yağmalar, kum yığınlarına sokardım. Beni arayıp bulmaya kimse güç yetiremezdi. Deve kuşu yumurtalarının içine koyduğum sulara uğrar, onları çıkarır içerdim. Müslüman olduğum zaman Resulullah Aleyhisselam'ın Amr bin As'ı gönderdiği Zat-ı Selasil seferine ben de katılmıştım. Kendi kendime, vallahi ben kendime bir arkadaş seçeceğim dedim. Ebu Bekir'i arkadaş edindim. Hep onun yanında bulunuyordum. Kendisinin üzerinde fedek işi kalın bir harmanisi, abası vardı. İnip konakladığımız yere onu serer, hayvanımıza bineceğimiz zaman onun uçlarını dikenle iliştirip elbise yerine üzerine onu giyerdi. Bunun için kendisine Zatül Abaet, abalı denirdi. Kafileyle Medine'ye yaklaştığımız sırada, ya Ebu Bekir, Allah'ın senin arkadaşlığını bana yararlı kılması için bana bazı öğütler ve bilgiler versen ya dedim. Ebu Bekir, benden sormamış olsan bile sen şunları muhakkak yapmalısın. 1. Kendisine hiçbir şeyi şerik koşmaksızın Allah'ı tevhid etmeni, 1. bilmeni, 2. namaz kılmanı, 3. zekatı vermeni, 4. Ramazan orucunu tutmanı, 5. şu Beytullah'ı hac ve ziyaret etmeni, 6. cünüklükten gusledip yıkanmanı, 7. Müslümanlardan iki kişinin bile başına geçmek arzusunda bulunmamanı sana emir ve tavsiye ederim dedi. Kendisine, ey Ebu Bekir, vallahi ben hiçbir zaman Allah'a kimseyi şerik koşmayacağımı umarım. İnşallah namazı da hiçbir zaman bırakmayacağım. Malım olursa inşallah onun zekatını da öderim. İnşallah Ramazan orucunu da tutacak, hiç bırakmayacağım. Hacı da gücüm yeterse inşallahü teala yapacağım. Cünüplük oldukça inşallah yıkanıp ondan arınacağım. İnsanların başına geçmeye gelince, ey Ebu Bekir, görüyorum ki halk Resulullah Aleyhisselam'ın yanında da, insanlar yanında da ancak bununla şerefleniyorlar. Sense beni ondan nehyediyorsun dedim. Ebu Bekir, sen benden görüşümü sordun, öğüt istedin. Ben de sana görüşümü anlatmaya çalıştım. Sana şunu da haber vereyim ki, Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'ı şu İslam diniyle peygamber gönderdi. O da bu din uğrunda olanca gücüyle çalıştı. Nihayet halk ister istemez ona girdiler. Girince de Allah'a sığınmış, onun komşuluğuna ve himayesine girmiş oldular. Sakın Allah'ın komşuları hakkındaki ahdini bozayım deme. Allah ahdini bozanları ukubete uğratır. Allah'ın komşuluğundan dolayı gazabıysa çok şiddetlidir dedi. Yanından ayrıldım. Resulullah Aleyhisselam vefat edip Ebu Bekir halkın başına getirildiği zaman yanına vardım ve ona, ey Ebu Bekir, sen beni Müslümanlardan iki kişinin bile başına geçmekten nehyetmemiş miydin diye sordum. Ebu Bekir, evet, ben bu sözümün üzerinde duruyor, seni şimdi bile ondan nehyediyorum dedim. Kendisine, ya seni halkın işini üzerine alıp yürütmeye sürükleyen şey ne ola diye sordum. Ebu Bekir, Muhammed ümmetinin ihtilaf ve tefrikaya düşüp helak olmalarından korktum. Bunun için bana tevdi ve emanet ettikleri vazifeden kaçmak, kurtulmak yolunu bulamadım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Amr bin As'ı sorguya çekişi. Medine'ye döndükleri geldikleri zaman Peygamberimiz aleyhisselam ashabına "Amr'ı nasıl buldunuz?" diye sordu. Sahabiler onu hayırla andıktan sonra Peygamberimiz aleyhisselam haber salıp Amr bin As'ı yanına çağırdı. Gelince ona sordu. Amr bin As, Müslümanlara ateş yaktırmadığı ve düşmanları takip ettirmediği hakkında yapılan şikayet üzerine de "Ey Allah'ın peygamberi, Müslümanlar azlık idiler. Düşmanın onları az görmelerinden korktum. Düşmanları takip etmekten de onları nehyettim. Çünkü onlar için pusu kurulmuş olmasından, kendilerinin pusuya düşürülmelerinden korktum" dedi. Amr bin As'ın bu davranışı da Peygamberimiz aleyhisselamın hoşuna gitti. Ve Amr bin As'tan şikayetlenenlere "Görüyor musunuz? Arkadaşınız hem kendisini hem sizi nasıl düşünüyor?" buyurdu. Amr bin As'ın Peygamberimiz aleyhisselama en çok kimi sevdiğini soruşu. Yine Amr bin As der ki, "Resulullah aleyhisselam beni askeri bir birliğin başında Zatü Selas ile göndermişti. Askeri birliğin içinde Ebu Bekir ve Ömer de bulunuyordu. Resulullah aleyhisselamın katında benim yerim daha üstün olmasa herhalde Ebu Bekir ve Ömer'in başında beni kumandan dikerek göndermezdi" diye içime doğdu. Hemen Resulullah aleyhisselamın yanına varıp "Ya Resulallah, halkın sana en sevgilisi hangisidir?" diye sordum. "Ayşe'dir" buyurdu. "Erkeklerden kimdir?" diye sordum. "Ayşe'nin babasıdır" buyurdu. "Ondan sonra kimdir?" diye sordum. "Ondan sonra da Ömer'dir" buyurdu. Bir takım erkeklerin isimlerini daha saydı. Kendi kendime "Artık bu sorumu tekrarlamayayım" dedim. Beni en sonraya bırakmasından korkup sustum. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: aziz ve sevgili dinleyiciler. Hicri yılınız hayırlı olsun. Hicri takvim, tabii Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu yılın ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabii Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına, bütün insanlığın iyiliğini istemek ve hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten kardeşlerimiz var güçleriyle hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana güzelliklerini, temel özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar. Çünkü Müslümanı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini ve şöyle bir düşünün, İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı, onu korumayı ana amaç edinmesi. Bir taraftan da din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. Allah'ın bir olduğunu, varlığını, birliğini, lütfunu, keremini, güzel sıfatlarını, Esma-i Hüsna'sını şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O bakımdan bu Hicri yılımızda inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür, bu kocaman bir emsalsiz incidir, işte kocaman bir elmas pırlantadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Merhaba sevgili Akre dinleyenleri. Çıktığımız kervanımızın bugünkü durağı Üsküdar'ın manevi büyüklerinden olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerindendir kendileri. Asıl adı Mahmud, Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiş. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin neslinden olup seyyittir. Bunu ilahilerinin birinde "Ceddim-i pirim sultan sensin ya Resulallah" diyerek kendisi de ifade eder. Koçhisar'da doğmuş, çocukluğu Sivrihisar'da geçmiştir. O bir asra yakın ömür sürmüş ve 8 padişah devrini idrak etmiş bir Allah dostudur. Asrında gerek eserleri gerekse sohbet, irşat, vaaz ve nasihatleriyle ümmet için bir feyiz kaynağı olmuştur. İlim, tasavvuf ve edebiyat sahasında parlak bir hüviyete sahip bulunan Hüdayi Hazretleri, Allah rızası istikametinde ihlas, samimiyet ve gayret üzere hareket etmiş, zahiri ve batini ilim sebebiyle de hem padişahların hem de halkın sevdiği bir hak dostu olarak gönüllere yerleşmiştir. Osmanlı'nın yükselişten yavaş yavaş duraklamaya doğru seyrettiği dönemde yaşayan Hüdayi Hazretleri, bir yandan sultanlarını adil, gayretli ve maneviyat bakımından zinde olmaları için büyük nimetler sarf etmiş, diğer yandan bir takım kargaşadan bunalan devlet büyüklerinin ve halkın gönül yaralarını adeta bir hekim gibi sarmasını bilmiştir. Bundan dolayı hemen herkes onun sohbet, irşat ve hizmet sofrasına koşarak ferahlamış, dergahı bir saadet ve gönül mekanı olmuştur. Hüdayi Hazretleri talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yapmıştır. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle hususi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin gözde talebesi olmuştur. Sonraki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulunmuş, son olarak da Bursa'ya tayin edilmiştir. Ferhadiye Medresesi'nde

esrar deryasına dalabilmek için ona intisap etmek ister. Ancak eskici dede, "Kadı efendi, nasibiniz benden değil, zamanın mürşidi kamili Muhammed Üftade Hazretlerindendir," der. Bu defa Kadı Mahmud aynı niyetle Üftade Hazretlerinin dergahına yönelir. Fakat hikmet-i ilahi olarak dergaha yaklaştığında atının ayakları kayalara sallanır. O da atından iner ve yürüyerek dergaha varır. Pirin önünde el bağlayıp onun talebesi olmak istediğini söyler. Meşhur Bursa kadısı Mahmud Efendi'yi şaşalı kaftanlar içinde gören Hazreti Pir, gelişen ahvalden manen haberdardır. Ancak Kadı Efendi'nin niyet ve samimiyet derecesini iyice ölçmek istercesine talebeliğe hemen kabul etmez. "Gidin Kadı Efendi, sizin şöhrete boğulmuş, mal ve makam debdebesi içinde şaşalı bir hayatınız var. Bu kapıysa yokluk kapısıdır. Zaten atınız bile buraya gelmek istemediğinden kayalara saplanmadı mı?" der ve dergahın kapısına doğru yürür. Bir yandan şeyhin manevi cazibesi, diğer yandan da gördüğü açık kerametler karşısında hayret vadilerinde dolaşan Kadı Mahmud Efendi, hakikati idrak etmiştir. Kararı kesindir. Zira nefs engelini aşıp vasıl-ı illallah olabilmesi için vakit geçirmeden artık böyle bir kapıya teslim olması zaruridir. Hemen şeyhinin arkasından koşup boyun büker ve "Efendim, iradesiz ve şaşkın bir vaziyetteyim. Adeta dipsiz bir uçuruma düşer gibiyim. Ne olur bana himmet ve yardım elinizi uzatınız. Bu biçareyi talebeniz olmakla şereflendiriniz," der. Bunun üzerine tebessüm eden Üftade Hazretleri, talebelik için kadılık ve müderrisliği bırakması, elindeki bütün mal ve mülkü fakirlere dağıtması ve nefsini terbiye edebilmek için sıkı bir riyazete girmesi gibi üç büyük şart koşar. Çünkü nefsini tanıyıp terbiye etmesi zaruridir. Kadı Mahmud Efendi'nin canı gönülden teslim olmasıyla da onu müritlerinin arasına dahil eder. Sonra da Kadı Mahmud'un kalbindeki kadılık makamının kendisine verdiği gurur, kibir ve ucubu imha etmek için sırtındaki kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını emir buyurur. Ayrıca dergahın hela temizleyiciliği vazifesini yapmasını ister.

0: Akra.
1: Üftade Hazretlerinin huzuruna tam bir teslimiyet ve halisiyet içinde gelen Kadı Mahmud Efendi, üstadının emirlerine canı gönülden tabi olur. Nefsaniyetini besleyen bütün dünyevi alakalardan el çeker. Kısa zamanda büyük mesafeler alır. Öyle ki onu sırtındaki süslü kaftanıyla ciğer satarken gören ahalinin...
2: Bizim Kadı Efendi delirmiş galiba.
3: Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış zavallı.
1: Şeklindeki sözlere dahi aldırmadan üstadının verdiği vazifeleri şevkle ifaya çalışır. Böylece yüce bir olgunluğa hızlı bir şekilde yol almaya başlar. Nefsindeki son varlık emaresini bertaraf etmesi ise pek meşhurdur. Bir gün Kadı Mahmud helâ temizlemekle meşgulken dışarıdan kulağına kadar gelen bir nida duyar.
4: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Şehrimize yeni kadı geliyor.
1: O an gönlünü zayıf bulan nefsi birden büyük bir vesvese fırtınası koparır. Demek yerime yeni bir kadı geliyor. Ah biçare Mahmud, sen böylesine şerefli bir mesleği bıraktın da tuttun helâ temizleyiciliği yapıyorsun. Söyle bakalım, bunca yıldır ne kazandın der. Nefsinin bu tehlikeli serkeşliği karşısında hemen toparlanan Kadı Mahmud Efendi büyük bir iç ürperişiyle hocasını hatırlar. Zira ona kendisine şart koşulan emirleri yerine getireceğine dair söz vermiştir. Derhal tevbe ve istiğfarla nefsinin son derece tehlikeli vesvesesine şiddetli bir şekilde müdahale ve mukabele eder. Ey Mahmud, sen nefsini ayaklar altına alacağına dair üstadına söz vermemiş miydin? Nerede şimdi sözün? Ha? Söyle bu halin nedir? Ancak Kadı Mahmud bu hale o kadar üzülmüştü ki nefsinin ifaline karşı bir takım azarlarla tavır koymak gönlündeki pişmanlık ve teessürü teskin etmemiştir. Hiç düşünmeden elindeki

süpürgeyi bir tarafa fırlatır ve nefsine ceza olarak helâ taşlarını sakalıyla temizlemeye karar verir. Tam bu esnada Üftade Hazretleri kapıda görünür. Kadı Mahmud'a mütebessim bir çehre, yumuşak bir ses ve latif bir edayla hitap eder. Evladım Mahmud, bilirsin ki sakal mübarek bir sünnet-i seniyyedir, der ve yerleri sakalıyla temizlemesine mani olur. Sonra şöyle buyurur. Evladım Mahmud, seyr-ü sülük yolunda verdiğim hizmetlerin gayesi işte bu mertebeyi geçebilmen içindi. Muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Değerli dinleyenler, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile ilgili programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle kendilerinin yazdıkları beyitlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Neyleyim ben dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivası, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister, aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son iki ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin birinci ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dünkü bölümde Arapların büyük şairi Ka'b bin Züheyr'in iman edişini ve Peygamber Efendimiz için yazdığı şiiri takdimini okuduk. Bu güzel şiirin bedeli asırlarca saklanacak peygamber hırkası olmuştu. Ve son olarak konuşan kütüğü okuduk. Halife Muaviye hicretin 50. yılında hacca gelmişti. Muaviye, Allah Resulü'nün mübarek hırkasını şair Ka'b'ın çocuklarından 20 bin dirheme aldığı gibi peygamberimizin asasını da satın aldı. Daha sonra da Allah Resulü'ne ait minberin sökülerek Şam'a taşınmasını emretti. Mervan adlı bir kişi bu minberi sökmek için mescide gittiğinde Medine'de çok şiddetli bir fırtına başladı. Güneş tutuldu. Hava öyle karardı ki güpegündüz yıldızlar görünüyordu. İnsanlar büyük bir paniğe kapıldı. Bunun üzerine Muaviye, ben o minberin güveler tarafından yenmesinden korkmuştum. Bunun için söktürmek istemiştim diyerek bu işten vazgeçti. Böylelikle minber yerinde kaldı. Onlar seni öldürür. Urve bin Mesud, Taif halkının önde gelenlerinden biriydi. Yaptığı kılıçlarla tanınırdı. Taif seferinden sonra Müslüman olduğunda, ''Ya Resulallah, izin ver Taif'e gidip halkımı İslam'a davet edeyim.'' dedi. Peygamberimiz, ''Onlar seni öldürürler diye korkarım.'' buyurunca, ''Ya Resulallah, onlar

0: Beni severler, beni uyurken görseler uyandırmaya kıyamazlar diyerek yola çıktı. Taif'ten bir süre uzaklaşanlar geri döndüklerinde önce Rabbe putunu ziyaret eder, daha sonra saçlarını kazıtıp evlerine giderlerdi. Urve bin Mesud Taif'e döndüğünde o puta uğramadı. Üstelik de onları İslam'a çağırdı. Taifliler kendisine hücum ettiler. Atılan bir ok bilek damarlarını parçaladı. Akrabaları onu kurtarmak için yanına koştu. Fakat kanı bir türlü dinmek bilmiyordu. Allah Resulü benim öldürüleceğimi haber vermişti. Sakın benim yüzümden birbirinizle çarpışmayın diyerek vefat etti. Peygamberimiz onun vefatını haber alınca, Urve bin Mesud, Yasin suresinde adı geçen kişiye benzer ki, o da kavmini Allah'a iman etmeye çağırdığı için öldürülmüştü. Çok şükür ki ümmetim arasında böyle biri var dedi. Urve bin Mesud'un şehit edilmesi üzerine bazı akrabaları Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Daha sonra bu sayı giderek artarak Taiflilerin Müslüman olmasıyla sonuçlandı. Urve'nin daveti boşa gitmedi. Hicretin 9. yılı içinde asıl adı Aşema olan Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Peygamberimiz Habeş ülkesiyle Medine arasında yüzlerce kilometre ve bir de deniz bulunmasına rağmen Aşeme'nin vefatını aynı anda duyurup, "Bugün Allah'ın salih kulu Aşeme vefat etti. Kardeşiniz için Allah'tan af dileyiniz." buyurdu. Daha sonra da "Arkamda saf olunuz." buyurarak cenaze namazını kıldırdı. Habeşistan'dan günler sonra gelen bir atlı Necaşi'nin vefat ettiğini haber verdi. Peygamberimiz Aşeme'den başka hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Aşeme'nin mezarı üzerinde bir nur parlayıp dururdu. Peygamber Odası. Hazreti Ömer Efendimizin inzivaya çekildiği odasını şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü'nün Meşrebe adıyla bilinen odasına girerek selam verdim. O sırada bir hasırın üzerindeydi ve hasırın örgüleri göğsüne iz yapmıştı. Hasırla bedeni arasında bir döşek yoktu. Başının altında da içi hurma lifleriyle dolu bir yastık vardı. Odaya göz gezdirdim. Bir köşede sadece bir avuç kadar ekmeklik arpa duruyordu. Başucuna da henüz tam kurumamış bir pösteki asmıştı. Vücudundaki hasar izlerini gördüğümde ağlamaya başladım. "Ey Hattaboğlu, neden ağlıyorsun?" diye sorunca, "Ya Resulallah, vallahi çok iyi biliyorum ki sen bütün Kisra ve Kayserlerden çok daha şereflisin. Onlar refah içinde yaşarlarken sen çok fakir bir hayat sürüyorsun. Uzandığın şu hasır göğsünü esmiş, izler bırakmış. Odanda ne eşya var ne de yiyecek. Bu yüzden ağlıyorum." diye cevap verince, "Ey Ömer, bu dünya onların, ahirette bizim olsun, istemez misin?" dedi. "İsterim." dediğimde, "O halde bu duruma razı ol." dedi. "Ya Resulallah, hiç olmazsa ümmetine dua et de geçimleri kolay bir hale gelsin. Allah'ı inkar edenler bu sıkıntıyı çekmiyor." diye konuşmaktayken yerinden doğrularak, "Ey Hattapoğlu, yoksa sen şüphe içinde misin? Müşriklerin nasipleri bu dünyadadır. O da hemen geçecektir." buyurdu. Tebük Seferi, Cömertlik İmtihanı. Hicretin 9. yılı yaşanmaktayken Hristiyan Araplar Rum kralı Heraklius'a bir mektup yazıp Müslümanların kıtlık ve yoksulluk içinde kıvrandıklarını, Allah Resulü'nün öldüğünü, kısacası onlara saldırmanın tam zamanı olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Heraklius 40 bin kişilik bir orduyu yola çıkardı. Müslümanlar için Rumlardan daha tehlikeli bir düşman yoktu. Çünkü onların sayıları, silah ve atlarının çokluğu gelip giden tüccarlardan duyulmaktaydı. Peygamberimiz Müslümanların savaş hazırlıklarına başlamasını söyledikten sonra onları askerler için yiyecek ve binecek yardımında bulunmaya çağırdı. Bunun üzerine bir hayır yarışı başladı. Parası olan para, devesi olan deve, hurması olan hurma getirmekteydi. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir hayır yapma konusunda yarışırlardı. Hazreti Ömer, "Bugün onu geçeceğim." diyerek servetinin yarısını bağışladı. Peygamberimiz, "Ey Hattaboğlu, ev halkına ne bıraktın?" deyince, "Ya Resulallah, servetimin yarısını bıraktım." dedi. O sırada Hazreti Ebu Bekir gelip bütün serveti olan 4000 dirhemi verdi. Allah Resulü ona da ailesi için ne bıraktığını sorunca, "Ya Resulallah, onlara Allah ve Resulünü bıraktım," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ağlamaya başlayıp, "Ya Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun. Hayır yolunda hangi yarışı yaptıysak hepsinde beni geçtin. Artık seni hiçbir şeyde geçemem," dedi. Tebük seferi için en fazla bağışı Hazreti Osman yaptı. Peygamberimizin mescitte yaptığı yardım çağrısına ilk önce o katılıp, "Ya Resulallah, ben Allah yolunda sırt çuvalları ve semerleriyle birlikte 100 deve vereceğim," deyince Efendimiz ona tebessüm etti. Hazreti Osman bu tebessümün cennete bedel olduğunu biliyordu. "Ya Resulallah, 100 deve daha," diyerek bağışını artırdı. Peygamberimiz tekrar tebessüm edip, "İslam ordusunu donatan kişiye cennet vardır," buyurdu. Hazreti Osman bu müjde üzerine 100 deve daha vaat etti. Daha sonra da bir elbise dolusu altın getirerek peygamberimizin kucağına boşalttı. Efendimiz, "Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol," diye dua etti. Hazreti Osman bu bağışlarının dışında İslam ordusunun yarıya yakınının yiyecek ve içecek ihtiyacını karşıladı. Kadınlar da bağış için yarış halindeydi. Ümmü Sinan el-Eslemiye bu yarışı şöyle anlatmaktaydı. Hanımların yaptığı bağışlar Hazreti Ayşe'nin evinde toplanmıştı. Oradaki bir kilim, fil dişinden yapılmış bileziklerle, kollara takılan pazubentlerle, ayak bileklerine geçirilen halhallarla, küpe ve yüzüklerle, kısacası Müslümanların savaşa hazırlanmalarını sağlayacak takılarla dolmuştu. Hatta develerin ayaklarını bağlayacak kayışlara kadar her şey bulunuyordu. Tebük seferinin düzenlendiği günlerde hava dışarı çıkılamayacak kadar sıcaktı ve kuraklıktan ötürü kıtlık vardı. Bu yüzden Müslümanlar büyük bir cömertlik ve fedakarlık sınavı içindeydi. Bu arada münafıklar seferden kaçmak için bahane arıyordu. Peygamberimiz bunlardan biri olan Ced bin Kays'ı görünce, "Ey Ced, bu sefere sen de gelmez misin?" dedi. "Ya Resulallah, izin ver gelmeyeyim, yoksa beni günaha sokarsın," deyince sahabiler çok şaşırdı. Ced bu sözüne bir açıklama getirerek, "Ya Resulallah, kavmim iyi bilir ki kadınlara benim kadar düşkün bir insan yoktur. Rum kadınlarını görüp günaha girmekten korkuyorum," dedi. Ced'in oğlu Abdullah iyi bir Müslümandı. Babasına giderek, "Allah Resulü'nün teklifini niçin reddettin? Oysa ki Beni Selimeler içinde senden daha kuvvetli ve zengini yoktur," deyince Ced bu sefer de havaların çok sıcak gittiğini ve savaştan korktuğunu söyledi. Daha sonra da kendisi hakkında Kur'an ayeti ineceğini söyleyen oğlunun ağzına ayakkabıyla vurdu. Abdullah hiçbir şey söylemeden geri döndü. Ced kavminin yanına gidip, "Bu sıcakta sakın evden çıkmayın," dedi. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Onlardan bazıları, "Bana izin ver de fitneye sokma," diyor. Haberin olsun ki onlar zaten fitnenin ta içindedir. Cehennem o kafirleri çepeçevre kuşatmış durumdadır. Tevbe suresi 44. ayet-i kerime. Allah Resulüne karşı gelerek gazaya çıkmayanlar evlerinde oturmaktan çok hoşlandılar. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmekten kaçınıp bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlayabilselerdi. Tevbe suresi 81. ayet-i kerime. Ced'in oğlu Abdullah bu ayetler indiğinde babasına koşarak, "Senin hakkında Kur'an ayeti ineceğini söylemiştim," deyince babası, "Bundan sonra sana bir şey vermeyeceğim. Sen bana Muhammed'den daha katı bir düşmansın," diyerek onu evinden kovdu. Baş münafık Abdullah bin Ümey ise, "Vallahi Muhammed'in askerlerini Rumlar tarafından ikişer ikişer bağlanmış görüyorum," diyerek Müslümanları ümitsizliğe düşürmek istiyordu. Peygamberimiz hicretin 9. yılındaki Recep ayında Perşembe günü 30 bin kişilik bir orduyla akşam serinliğinde yola koyuldu. Bu sırada bazı askerler geri kaldı. Bu durumu haber alan Peygamberimiz, "Onları çağırmayın. Geride kalan kişiler hayırlı insanlarsa Allah onları bize ulaştırır. Hayırlı değillerse şerlerinden kurtulursunuz," dedi. Ebu Zer anlatıyor. Yola çıktığımızda devem çok yavaştı. Arkada kaldım. Kendi kendime onu birkaç gün besleyip dinlendireyim. Sonra koşar yetişirim diyordum. Öyle yaptığımda bir de baktım ki eskisinden daha yavaş gidiyor. Ne yapıp ettiysem fayda vermedi. Onu çölde bırakıp yollara düştüm. Bütün eşyalarımı sırtıma yüklenmiştim. O kadar sıcaktı ki susuzluktan neredeyse bayılmak üzereydim. Birkaç gün sonra ordunun konakladığı yere ulaştım. Beni gördüklerinde Allah Resulüne koşup haber verdiler. Peygamberimiz bana tebessüm edip, Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O yalnız başına yürür, yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür, yalnız başına diriltilir buyurdu. Daha sonra da, ey Ebu Zer, bana gelip kavuşuncaya kadar attığın her adıma karşılık Allah senin bir günahını affetti dedi. Ebu Zer, Allah Resulü'nün belirttiği gibi yalnız yaşadı, yalnız başına öldü. İslam ordusu Tebü'ye gidene kadar 19 yerde konakladı. Bunlardan birisi de Semud kavminin helak edildiği Hicr Vadisi'nin yakınlarıydı. Allah Resulü Semudluların taştan oydukları evlerin önünden geçerken yüzünü elbisesiyle kapadı ve "Burası kaçılacak bir yerdir." diyerek devesini koşturdu. Evleri ve vadiyi hızla geçti. Fakat bu arada bazı askerler Hicr Vadisi'ndeki kuyulardan su almışlardı. Peygamberimiz bu durumu mola verdiklerinde öğrenince, "O kuyunun suyundan içmeyiniz, abdest de almayınız. Eğer o suyla hamur yoğurmuşsanız hamurları develere veriniz." dedi. Ebu Humet Es-Saidi o gece olanları şöyle anlatıyordu. O gece konaklarken taş evlerden uzak yerleri seçtik. O sırada Efendimiz bizlere seslenerek, "Bu gece şiddetli bir kasırga kopacaktır. Sizlerden hiçbiriniz tek başına yerinden ayrılmasın. Devesi olanlar da devesinin dizlerini bağlasın." dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Anadolu İrfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince, uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Efendim merhabalar. Ninniler çocukluk, daha doğrusu bebeklik günlerimizden aşina olduğumuz ilk name, ilk musiki. Geçmişinden günümüze güzel ses ve namelerle harmanlanmış Anadolu insanının kulağına dolan o ilk sesler olarak ninniler, hem çocukların hem de söyleyicilerin ruhunu okşayan, teskin eden, yetiştiren ve olgunlaştıran öğütler, dualar, teşvikler bütünüdür. Anadolu insanı her ferdiyle ninnilerin çocuğu, o dünyanın insanıdır. Ninni işitmemiş, söylememiş bir kimse yoktur toprağımızda. Milletimiz fıtratı itibariyle güzel sanatlara yatkındır. Dolayısıyla tarihin derinliklerinden beri söyleyeceği sözleri ahenkli, ezgili ve ölçülü bir biçimde, dilin imkanları el verdiğince güzel, hoş, dokunaklı, manalı, hatta kafiyeli söylemeye çalışmıştır. Konunun bir başka yönü de Türk toplumunda her kesimden insanın şair ruhlu olması ve toplumumuzun her kesiminin ahenkli ve ölçülü sözler söyleyebilmesidir. Türküler ve ninniler bunun en büyük delilleridir. Çobanımızdan çiftçimize, halk aşığımızdan divan şairlerimize kadar herkes Türkçeyi çok güzel kullanarak manzumeler ortaya koymuştur. Bu gelenek hala devam etmektedir. Türkçenin çok güzel kullanıldığı Türkçe manzumelerin en güzel örneklerinden biri de Türk annelerinin çocuklarına ahenkle, ezgiyle, çoğunlukla da duygu yüklü olarak söylediği ninnilerdir. Ninniler manzumdur. Sade dille, ahenkli, çoğunlukla ölçülü olan bu edebi tür, anne ile çocuk arasındaki gönül bağını kurar, ilk iletişimin tohumlarını atar. Ninniler çocukları yetiştiren nine, anneanne, babaanne, teyze, abla, yenge. Ama özellikle annenin çocukları uyutmak için belli bir ezgiyle söylediği manzum veya mensur sözlere verilen isim. Bu kelimenin ne zamandan beri kullanıldığını bilmiyoruz. Ancak Anadolu'da nenneylemek şekline rastlıyoruz. Divan-ı Lügat-ı Türk'te ise ninni karşılığı olarak balu balu kelimesi kullanılmış. Ninniler eğitim süreçlerinden dualara kadar sosyal hayatta gündeme gelen hemen tüm toplumsal olgu ve olayları içeren, sanki çocuklara bir çırpıda her şeyi öğretebilmek için geniş bir muhtevaya sahiptir. Bu niteliğiyle ninniler çocukları içinde yaşayacakları kültürü tanıtan, onu ısındıran aracılar konumundadır. Ninniler annenin çocuğuyla beraberliğinde bilginin, ihtiyaçların, beklenti ve arzuların dile getirildiği duygu dolu mesajları barındırır. Annenin duygu ve görgü dünyasını çocuğuna nakleder, hem de musiki eşliğinde. Çocuğun susması, rahatlaması, oyalanması ya da uyuması gibi pek çok amaçla annenin dilinden dökülen ninni bukleleri esasen sadece çocuk için değil, anne için de önemli bir psikolojik destek ve ifade imkanı sağlar. Anneler bazen eşlerinden, dostlarından, derdinden, hevesinden, bazen kaynanasından, akrabalarından yakınmaları ninnilerinde dile getirirler. Bu ninniler psikologların ve eğitim uzmanlarının bazı konularda kritik dönem olarak adlandırdıkları bütün bir zamanı kapsayan ve yıllarca süren bir geleneğimizdir. Her anne ninni yakabildiği gibi çevresinden duyduğu ninnileri de tekrarlayabilir. Ninniler çocuğun kız veya erkek oluşuna göre değişebilir.
0: Anadolu İrfanı.
1: Türk anaları çocuğun doğumundan diş çıkardığı zamana kadar birkaç dönem sayarlar. Lohusa'nın yedisi, yani yedinci günü sırf anaya mahsus bir gün olup o gün ana yataktan kalkar. Bu zaman zarfında kırmızı şekerle yapılmış renkli ve sıcak şerbetin lohusayı ziyarete gelen her misafire takdim edilmesi önemli adetlerimizdendir. 7. günü kına gecesi diye anılan bir eğlence tertip edilir. 7. günden sonra bir de 40. gün vardır ki ana da çocuk da o gün ilk defa sokağa çıkar ve hamama giderler. Bu rakamların mutlaka belli bir anlam taşıması gerekmez. Belki bunlar anneyi ve çocuğu normal ve sıradan hayata alıştırmanın birer adımı gibidirler. Bu iki günde 7. ve 40. günde bir takım eğlenceler yapmak da adet hükmündedir. Çocuk kır hamamından sonra beşiğe veya salıncağa yatırılır. Çocuk beşiğe yatmakla beraber ninni de başlar. Bu uygulama 3-4 yaşına kadar devam eder. Şu bir gerçektir ki kültürümüzde örf ve ananelerimizin şekillenmesinde büyük ölçüde İslami inanç ve değerlerin yeri vardır. Çocuğun geçiş törenlerindeki dini unsuru ve motifler tümüyle eğitim sürecinde verilmek istenilen dini ahlaki değerleri öncelikle öğretip benimsetmeyi hedeflemektedir. Ninni metinlerine bakıldığında Türk milletinde eğitime daha beşikte başladığı görülmektedir. Sade bir dille ve seçme kelimelerle söylenmesi, son derece arı ve duru olması ana dil eğitimiyle ilgilidir. Zira incelendiğinde Türkçenin temel kurallarının detaylı bir biçimde ninnilerin içinde yer aldığını görüyoruz. Temel dini değerler ve düşünce kalıplarının oluşmasında erken çocukluk dönemlerinde öğrenilip benimsenen edebi dini metinlerin önemli bir rolü vardır. Zira bu metinlerdeki dini unsurlar çocukların sonraki zamanlarda sahip olacakları ideallerin şekillenmesinde kültürel altyapıyı oluşturur. Bütün bunlar dikkate alındığında ninnilerin ve ninnilerdeki İslami motiflerin kültürümüz açısından ne derece öneme haiz olduğu anlaşılır. Ninnilerde Peygamber Efendimizin yanında büyük peygamberlerden ve hatta sahabilerden bahsedilir. Temel dualarda beşikte öğretilmektedir. Mesela La ilahe illallah, maşallah kızım büyür inşallah, gelin de olur inşallah, hak yolunda durur inşallah, uyur da büyür inşallah, ninni. Dini terbiyeye örnekler de beşikte verilir. Babanın köşede musaf okuması, çocuğun yaratanın kulu olması, bebeğin Allah deyip yürütülmesi, Allah'ın yoktan bebek vermesi, Mustafa'nın büyüyüp Kur'an okuması, sünnet olunması gibi. Anneler evladının uyuması, hastalığının iyileşmesi, büyümesi, yürümesi, okuyup büyük adam olması, Allah'ın onun üzerinden yardımını esirgememesi gibi dilekleri ninnilerde en sık terennüm edilenlerdendir.
0: Anadolu İrfanı.
1: Dervişler Türk İslam tarihinde önemli bir yere sahiptirler. Anadolu'nun fethedilmesinde, İslamlaşmasında onların rolü ihmal ve inkar edilemez. Bu yüzden Anadolu insanı dervişlere, ninnilerinde dahi özel bir yer vermiştir gönüllerinde olduğu gibi. Yine Türk milleti asker millettir. Musikilerin ritmi de yaşam tarzlarına uygundur. Bu durum ninnilerdeki motiflerde de açığa çıkar. Türk anası yiğidini askere, savaşa yollamış ve şehadet haberini almıştır. Eşinden yadigar yavrusuyla baş başa kalıp ciğerparesi evladına ninni söylerken babalarını da her daim yanında hissetmekte, yavrusuna da hissettirmekte, şehitlerin ölmediğini ona da hissettirmektedir. Beşikteki bebeğe ve küçücük çocuğa ninnilerle Türk sayı sisteminin düzenli bir biçimde öğretildiği görülür ninnilerde. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 ve 10'un katları olan sayılar son derece düzenli bir biçimde ninnilerin arasına serpiştirilmiştir. Hatta binli sayıların ninnilerin içinde yer alması gerçekten ilgi çekicidir. Anneler ninnilerinde güzel Türkçemizi çocuktur anlamaz diye düşünmeden, kelime kullanımını sınırlamadan ve çocuk konuşma diline indirgemeden kullanmışlardır. Böylece ninnilerde dini, tarihi, sosyal terimleri, örf, adet ve gelenekleri içeren kavramları günlük konuşma dilinin samimiyetiyle bebeklerine aktarırlar. Eksiklerden bir tanesi, bebekler yalnızca uyutulurken değil, uyandırılırken de ninniyle uyandırılırdı. Mesela şöyle bir ninni bebekler uyandırılırken kullanılırdı. Beşiğimin kulbu bakır, uğlarım takır takır. İçindeki molla bekir, uyan bebek sabah oldu. Ninni bebek sabah oldu. Şu dağdan çıktım yayan, gel bu dertlere dayan. Bebeğim uykudan uyan, ninni bebeğim ninni. Her şeyden önce Türk milletinin bebeklere ve küçük çocuklara bakışıyla onlarla konuşmaya başlamasını, onlara ilk hitabını, seslenmesini ve yakıştırdığı sıfatları gözler önüne sermek gerekir ninnilerimizde. Anasının kuzusu bu hitaplardan biridir mesela. Annesinin tek gülü, arslanım, babasının gözünün nuru, bahçelerin gülü, balam, balım, bebeğim, cicili bebeğim, ciğerimin köşesi, ciğerparem, ciğer güşem, dilek kuşum, elleri kolları kınalı bebek, evimin tek çiçeği, evimin bülbülü, gözleri sürmelim, gül bebeğim, gül yüzlü, gülüm, kuzum, meleğim, nazlı kuşum, lokumum, ömrümün çiçeği paşam, bey oğlum, hanım kızım, Rabbimin meleği, sağ elim, şekerim, şirin nazlı kuşum, tatlı yavrum, uğurlu bebeğim. Bunlara yüzlercesini ve yüzlercesini eklemek mümkündür. Acaba dünyada, dünya dillerinde bundan daha büyük, daha derin, daha samimi, daha içten, daha gönülden, daha geniş, daha yüksek, daha kapsamlı sevgi ve muhabbet ifadeleri var mıdır?
0: Anadolu İrfanı. Bir Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan

Pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz. Ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde

0: Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme," dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yakup'un oğulları onlara dönerek "Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?" dediler. Dediler ki, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır." O seslenen, "Buna ben kefilim," dedi. Yusuf'un kardeşleri, "Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz," dediler. Onlar da, "Eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir?" dediler. "Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. "İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir." Yusuf'un kardeşleri, "Eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı," dediler. Yusuf bunun içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, "Bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür," dedi. "Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir." Kardeşleri, "Ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz," dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz." Bunun üzerine Yakup, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir," dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, "Ah Yusuf'um, ah," diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim. Ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır, dediler. Yusuf şöyle dedi, siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen hakikaten Yusuf musun? Dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri, Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk, dediler. Yusuf da, bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Ahenk, şiirin müziği. Edebi eserlerde, özellikle şiirde, okuyucunun kulağına hoş gelen, bir musiki etkisi yaratan ses düzenine ahenk denir. Ahenk yalnızca kulağa hitap eden bir özellik değildir. Aynı zamanda şiirin duygusunu, anlamını ve estetik gücünü derinleştiren önemli bir unsurdur. Bu yönüyle şiirdeki ahenk, müzikteki makama benzetilebilir. Kelimeler tek başına da ahenkli olabilir ancak esas olan bu kelimelerin cümle ya da mısra içinde birbiriyle kurdukları ses ilişkisidir. Şiirdeki ahenk, kafiye, redif, aliterasyon, nasonans ve ölçü gibi teknik araçlarla sağlanabilir ancak bundan daha öte bir şeydir. Şiirin ruhudur adeta. Umumi ahenk, taklidi ahenk ve tasviri ahenk olmak üzere belagat kitaplarında üç kısma ayrılmıştır. Klasik belagat kitaplarında ahenk kavramı farklı terimlerle de karşılanmıştır. İnsicam, uyum, tecanüs, ses benzerliği, teellüf, uyum sağlama, selaset, akıcılık. Bu da ahengin ne kadar önemli ve çok yönlü bir mesele olduğunu göstermektedir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullah teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o Şehid-i Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdat edilsin.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Aşure günüyle ilgili olarak hatırlatırsam faydalı olacak olan, bugün de eğer çoluk çocuğunuza evin içine efendim böyle çok şeyler alır da yiyecek içecek bolluk bereket hediye çok olursa bu da uygun olur, bunu da yapın. Bu hususta da iki hadis-i şerifi okumak istiyorum size. Efendim birisi Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden, Tayalisi ve Mevahibille Dünniye ve diğer kaynaklarda İbn-i Mesud'dan ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den efendim rivayet edilmiş. İbn-i Abdülber'de, İbn-i Hibban'da, Beyhakkı'yı'da, İbn-i Ali'de şöyle metni: men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Manası şöyle: kim çoluk çocuğuna, aile halkına aşure gününde bir genişlik, bolluk sağlarsa, yiyecek, içecek, giyim, kuşam efendim hususunda evde şöyle bir şenlik, bolluk olursa, çarşıdan bir şeyler alınıp getirilirse eve, efendim Allah da ona, böyle yapan aile reisine bütün sene içinde tamamen bolluk, bereket ihsan eder, genişlikler, efendim rızık ve nimet çokluğu bahşeder. Efendim bir hadis-i şerif bu. Aynı konuda diğer bir hadis-i şerif, efendim Cabir radıyallahu anh'den: men vessa'a ala nefsihi ve ehlihi yevme aşura'e vessa'allahu aleyhi saire senetihi. Aynı manaya geliyor tabi, şey olarak, anlam olarak. Kim kendisinin bizzat kendi şahsı üzerine ve ailesi üzerine bolluk ve genişlik sağlarsa aşure gününde, yani nimet, yiyecek, içecek, giyecek filan konularında bol bol efendim cömertçe böyle ikram verirse, sağlarsa kendisine de, yani efendim Allah-u Teala Hazretleri o senenin öteki günlerinde de ona bolluk, bereket, genişlik, ihsan eyler. Demek ki aşure gününde çarşıya, pazara çıkacağız. Filelerimizi, çantalarımızı, efendim eskiden file kullanılmazdı. Zembil denilen, içine konulan şey görünmeyen şeylerle çarşıdan, pazardan bir şeyler getirilirdi. Bu fileler hafif oluyor tabii. O bakımdan güzel, çok şey alıyor, güzel. Fakat içindeki malzeme görülüyor. Eskiden alınan şeyleri göstermeyi alamayanların canı çeker, üzülürler diye büyüklerimiz uygun bulmamışlar, göstermemişler. Yani içi görünmeyen torbalarda veyahut zembil dediğimiz efendim kaplarda pazar malzemesini eve getirmişler. Yani üzüm var, işte bak efendim bilmem elma almış, işte efendim sebzelerden, meyvelerden, eyvah renk renk şunlar, şunlar, şunlar, ay şunu canım ne kadar istedi filan demesin alamayan fakirler diye. Böyle bir nezaket, serafet. Hatta yemek dükkanlarının bile şey tarafları boyalı olurdu. Efendim sokak tarafları, yani parası olamayan, içeri giremeyen, yemek yiyenler görüp de ağzı sulanmasın diye. Bu eskilerin töresi. Tabii

0: kendileri bir yemek yaptıkları zaman konu komşuya da dağıtmak vardı. Bunun kokusunu onlar da duymuştur. Canları çeker diye. Hadi bakayım kızım, al bu tabağı, şu komşu teyzenin kapısını çalıver, bunu ona hediye ediver. Hadi bakalım bir daha gel, ondan sonra şu tabağı da öteki komşuya efendim götürüver diye. Veyahut efendim böyle meyvelerden, şeylerden, bağdan, küfeden bir şeyler geldiği zaman etraftaki görenlere, komşulara verilirdi. Yani göz hakkı olarak burundan, şeyden duymuşsa kokusunu, canı çekmişse, canı ister diye böyle iyilikler olurdu. Komşular arasında hediyeleşmeler olurdu. Tabii bir de bu Aşure gününde bizim örfümüzde bir şey daha var. Efendim buğday, efendim üzüm, fındık, fıstık, efendim bilmem çeşitli böyle kuru yiyecekler ve tatlı, incir vesaire, kayısı parçaları katılarak bir güzel tatlı yapılıyor. Efendim hoş kokulu, gül kokulu, efendim üzerine nar filan konuluyor, ceviz filan dövülüyor, neyse fındık, ceviz vesaire, güzel bir tatlı oluyor. Buna da Aşure tatlısı diyoruz. Aşure diyoruz efendim kısaca. Tatlısını kullanmadan kelimeyi tek olarak da kullanıyoruz. Bu da evlerde efendim gelenek olarak, töre adet olarak yapılıyor. Konu komşuya da dağıtılıyor. Bir hayır olsun, sevap kazanılsın diye. Aşure günü efendim tatlı dağıtılıyor komşulara. Bu da güzel bir şey. Hem dedelerimizin güzel adetini devam ettirmiş oluruz, hem de bazı kimseleri efendim sevindirmiş oluruz. Onun için inşallah böyle güzel güzel aşure tatlısını da yaparsınız. Kaselere, efendim tabaklara koyup konu komşuya hediye edersiniz. Çünkü hediyeleşmek muhabbetin artmasına sebep olur. İslam da muhabbete çok önem veriyor. Yani Müslümanlar arasında efendim muhabbet olması, insanlar, komşular arasında geçim olması, ailenin fertleri arasında sevgi saygı olması, milletin fertleri arasında efendim böyle uyum ve sevgi, bağlılık, muhabbet olması çok önemli.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Neml suresi 1-44. Ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Neml suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Neml zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, gerçekten ben bir ateş türü ışık fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim, yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir.

Ey Musa, gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma. Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da Firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet, mucize ve delil arasında o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak, o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet karınca vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin dedi. Süleyman onun sözüne gülercesine tebessüm etti. Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et, beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy, dedi. Süleyman, kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, Hüdhüd'ü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. Derken çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüdhüd'e, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız dedi. Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler. Hüdhüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin diyor. Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim dedi.

0: Dediler ki, biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Melike genelleme yaparak dedi ki, hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım. Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir dedi. Yine dedi ki, tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyıp doğruyu bulacak mı, yoksa yola gelmezlerden mi olacak? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi. O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Neml Suresi 1-44. Ayetlerini dinlediniz.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut.
Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Bir İbret Al programından selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, seyahat eden, tecrübelerini bizimle paylaşacak olan çok değerli bir misafirimiz var. Efendim misafirimiz Enver Dost. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar dilerim.
0: Biliyorsunuz programımızda yolculuk yapan,

0: yola rağm olan, seyahat eden arkadaşlarımızın, dostlarımızın tecrübelerini paylaşıyoruz. Güzel hasbihal ediyoruz. Anılarını, hatıralarını, anekdotlarını, tecrübelerini paylaşıyoruz. Bugün de Enver Dost'la birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Enver Dost kimdir? Soy isminiz çok güzel değil mi ya? Dost.
1: Evet, eyvallah. Yani soy ismim şöyle. Bizim aile sülalemiz ismi Haliloğulları. Halil de biliyorsunuz Arapça dost demek. Soy isimimiz oradan geliyor. Yani sülalemizin ismi
0: Haliloğulları. Sonradan mı değiştirilmiş?
1: Yani Cumhuriyet döneminde. Yani önceden hani Haliloğulları olarak biliniyormuş sülalemiz. Oradan dost, Halil. Aynı şekilde.
0: Bazı kelimelerin hiç açıklama ihtiyacı hissedilmez ya kelimelerde. Dost onun gibi bir kelime herhalde değil
1: eyvallah,
0: mi?
1: Eyvallah.
0: Yani arkasına veya önüne bir şey koymanıza gerek yok. Dost.
1: Evet, çok oldukça yalın.
0: Evet. Neler yapıyorsunuz? Okuyorsunuz.
1: Evet,
0: tabii
1: okuyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz sizi görmediği için genç olduğunuzun çok farkında olmayabilir. Çok genç bir delikanlı arkadaşımız.
1: Allah razı olsun.
0: Bu genç yaşta da bayağı geziyorsunuz maşallah.
1: Evet. Yani yaşımdan fazla ülke gezme gibi bir niyetim vardı. Elhamdülillah. Bir iki sene önce onu şey yaptım. 20 yaşına gelmeden yani 21-25 artık onu aşmış olmak elhamdülillah. Allah nasip etti, şükürler olsun diyelim.
0: Neler yapıyorsunuz? Okuyorsunuz?
1: Okuyorum evet. Arapça öğretmenle okuyorum. İkinci sınıfım şu anda hazırlıkla beraber. Onun haricinde boş vakitlerimde gene böyle turistik camilerde turistlere İslamiyet'i anlatmaya yönelik vaktimi değerlendiriyorum. Onun haricinde gene tatillerimde işte para biriktirdikçe olabildiğince yurt dışına, yurt içinde hani gezmeye, görmeye çalışıyorum.
0: Sizde de var mı öyle adres çubuğunuzda ucuz biletler?
1: Evet, sürekli. Evet.
0: Değil mi? Sürekli bakıyor musunuz o uçuş aramalarda en ucuz biletler?
1: Aynen, yani üniversitemizden böyle tatile bir geldiği gibi hemen böyle yurt dışı biletlere hemen şöyle bakıyorum bir. Neler var neler yok, en uygun fiyat, şöyle bir para mı uygun, şey mi uygun, kese mi uygun.
0: Bu zannediyorum zamanla alışkanlık haline geliyor.
1: Evet, yani tatil algısı iyice hani sanki hani evde oturmaya yönelik bir vakit değil de. Sanki hemen tamam şu an bir vakit aralığım var, bu aralıkta hemen bir yere gidip gelmem gerekiyor gibi bir algı oluştu artık bir noktada, alışkanlık oldu gibi.
0: Ve bu böyle oturmuş bir kültüre dönüşüyor değil mi toplumda sanki?
1: Yani evet, artık alışılagelmiş oluyor, artık hani normal olan bu olmuş oluyor bir noktada.
0: Biz mesela programımızın ismini Gez Gör İbret Al'daki ibrete vurgu yapıyoruz. Yani gezelim, görelim, evet seyahat edelim ama bu bizim kendi özümüzden de çok uzaklaşmayalım. Yani bir story çekmek için veya bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak için gibi değil. Ama gittiğimiz yerlerden neler elde ediyoruz, gözlemlerimiz neler, o benim hayatıma bir şey kattı mı? Mesela en büyük şeylerden bir tanesi gezerken karşılaştırmayla insanın şükrünü artırması gibi. Birçok yerde bunu görebiliyorsunuz mesela. Bu önemli. Siz peki nereleri gezdiniz bu vakte kadar?
1: Genellikle Avrupa oldu. Çoğunlukla Avrupa ülkeleri oldu şimdi. Yani Doğu ülkelerinde Ürdün ve Suudi Arabistan'a umre için gitmiştim. Onun haricinde işte İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, işte Balkan ülkeleri, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Karadağ. Onun haricinde Orta Avrupa ülkeleri, işte Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Slovakya, Avusturya.
0: Romanya var mı?
1: Romanya'ya gitmedim henüz. Romanya'ya gitmedim. Daha kuzeyde işte Almanya, Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya.
0: Bayağı bu şekilde Baltık,
1: aynen Baltık ülkelerinde.
0: Yani İskandinavya'ya çıktınız mı?
1: İskandinavya henüz nasip olmadı inşallah.
0: İnşallah
1: bu sömestr diyelim inşallah, ya da bu kışın çok şiddetli olabilir diye yani bakıyorum şu an sürekli böyle bir ucuz bilet kovalama. Hala şu an planlama aşamasında inşallah.
0: Aslında bu Oslo'ya falan uygun biletler olabiliyor. Evet. Kopenhag'a falan bakarsanız olabiliyor. Bir de o ülkeler yanlış anlaşılmasın. Böyle çok büyük vaatlerle çıkan ülkeler. Ama o ülkelerin pazarlama stratejileri çok iyi olduğu için bir özelliği çok büyütülerek önümüze konuluyor.
1: Evet.
0: Yani aslında başkentlerin çok küçük olduğu ama işte örneğin Norveç'te fiyortların olduğu ama o fiyortu sanki bütün bir ülkenin turizmine yayarak gittikleri. Bu anlamda hani kendimize bir öz eleştiri.
1: Evet.
0: Bizim ülkemizin inanılmaz yönü olan, yani güneşi ayrı, yeşili ayrı, mavisi ayrı, insanı ayrı, İç Anadolu'daki medeniyet ve tarih, antik kentler ayrı. O kadar çok yönü olan bir ülke ki hani ne tarafından tutacağımızı ve onu nereye koyacağımız çok şey değil.
1: Evet.
0: Gibi gezerken insan bunu daha çok anlıyor. Bazen o kadar ülkeleri tanıtırken ve gittiğiniz gördüğünüz komik şeylerle karşılaşıyorsunuz ki Allah Allah, hani bu mu?
1: Evet.
0: Ben onu bir Belçika'da küçük bir heykel

0: görmüşsünüzdür
1: evet,
0: belki. Yangını
1: evet.
0: söndüren bebek olarak geçer.
1: Evet.
0: Böyle şaşkınlıkla
1: evet, bu muydu
0: seyrettim.
1: Buraya? Bunun için mi geldim buraya?
0: Ya da Danimarka'daki deniz kızı heykeli.
1: Evet.
0: Yani baktığınızda karada olan bir deniz kızı. Ama hele Japon turistlerin sürekli fotoğraf çektiği aslında çok küçük bir deniz kızının heykeli var orada. Ama nasıl bir pazarlamaysa bu pazarlamanın neticesinde insanlar akın akın oraya gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir de sürü psikolojisi gibi siz de ona adapte oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Böyle ilginç bir şey var bu bölgelerin.
1: Evet.
0: Peki sizin gezdiğiniz bu rotalarda kendinizin planladığı bir bölge var mı?
1: Şöyle en son geçtiğimiz semestrede Almanya'ya tek başıma gitmiştim. Hani Almanya'daki şehirlere bir 6 şehri tek başıma gezmiştim. Onun öncesindeki semestrede de yine tek başıma bir sırt çantasıyla sadece Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya şeklinde böyle hani 4 ülkeyi hani güneyden kuzeye gitme şeklinde gezmiştim.
0: Bazen dinleyicilerimiz diyor ki ya o kadar şey anlatıyorsunuz ki çok yapılabilir, çok kolaymış gibi geliyor diye.
1: Evet.
0: Şimdi benim karşımda Enver Bey kardeşim var. 18-19 yaşında sırt çantasını alıp ülke ülke gezmiş.
1: Evet.
0: Size soruyorum, gerçekten yapılabilir mi? Kolay mı? Riski var mı?
1: Riski yani tabii ki de önceden gideceğim ülkeden hani güvenliğinden yana bir aksi bir yorum görmediğim için hani bir tabii güvenle gidiyorum. Ve onun haricinde hani gezeceğim yerler aşağı yukarı belli. Hani gideceğim şehirler, ne kadar kalacağım belli. İşte kalacağım yer belli. Ve yani sadece yapıyorum. Hani bir ekstra bir şey yok. Hani zaten ekstra hani kış zamanı biletler uygun oluyor. Hani para yönünden de hani aşırı aşırı bir maliyeti olmuyor. Yani bir hani öğrenci olarak hani kenarda köşede biriktirdiğim paralarla hani hemen bir git gel yapılabiliyor tabii. Ama yani gezerken tabii önce sorumluluk kişide oluyor. Çünkü tamam yani bir önceden zaten böyle bir şey, bir tembellik çöküyor insanın üzerine, böyle bakıyorum planlarken ama diyorum şimdi kim yapacak bunu, böyle ondan sonra gideceğim de işte kalacak yer bulacağım, sonra kaç bin adım atacağım orada, işte yürüyeceğim, hep her yere bakacağım, fotoğraf çekeceğim, işte gireceğim konuşacağım insanlarla, burası neymiş öğreneceğim. Tabii bir faaliyet, bir tabii ağırlığı var ama yani direkt işe başlayınca bir anda böyle anlık bir gazla hemen o uçağa hemen bileti alınca artık mecburum, gitmek zorunda gibi bir yerden olmuş oluyor.
0: O zaman bilet alarak başlıyorsunuz.
1: Aynen, bilet alarak başlıyorum.
0: Bilet alarak başladınız besmeleyle.
1: Aynen.
0: Sonra hemen kalacak yer şeyi.
1: Evet, direkt ona başlıyorum. Yani önceden ne kadar tatilim var? Tamam, şu günler arası müsaitim. Hemen tamam, şu günden şuraya kadar aldım biletleri, gidiş dönüş biletlerini. Sonra hemen hangi şehirlere, hangi gün, kaç gün kalacağım mı belirliyorum. Sonrasında tabii artık kalacak yerleri de belirledikten sonra işte o şehirler arası uygun otobüslere bakıyorum belli başlı uygulamalardan. Ondan sonra direkt artık yani yola revan oluyorum bismillah deyip ondan sonra başlıyoruz yolculuğumuza.
0: Genelde öğrenciler en iyisini, en kalitelisini en ucuza getirme hedefinde
1: evet,
0: olan kişiler.
1: Evet, zaten böyle çevremiz hani böyle aile arkadaşları bana soruyorlar işte hani böyle annemin arkadaşları veya babamın arkadaşları diyorlar ya Enver işte biz ailecek gideceğiz. Hani bize önerir misin? Diyorum ya ben hani çok kalitesiz şeyler kullanıyorum. Hani kaldığım hosteller, bindiğim otobüsler hani çok öğrenci işi. Hani diyorum siz şuralardan bakın hani benim yaptığım şekilde yapmayın bence gibi bir yerden söylüyorum.
0: Ama genel olarak konfor alanları çok net değil mi?
1: Evet ama bir noktada hani o konfor alanını aileyle birlikte yapmak pek hani doğru olmayabilir. Hani evet. Ben tek başıma hani bir hani erkek olarak bir öğrenci olarak hani tek başıma tamam hani yapabilirim. Hani lüksümden ödün verebilirim çünkü tek başımayım. Hani yanımda şikayet edecek kimse yok. Bir arkadaşımla gidecek olsam gene hani onun da konforunu düşünmem gerekir ama şu an hani tek başımayım tamam. Yani çok da hani şikayet edeceğim kimse olmayacak. Beni şikayet edecek kimse olmayacak. Yapalım görelim gibi bir yerden daha rahat oluyor tabii. Hani onların da bu lüks konfor alanından çıkmama isteklerini de anlıyorum. O şekilde.
0: Onların da bir seviyesi var. Yani konfor alanı tabanda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci
1: evet,
0: levellar
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Ama gerçek gezenler genel olarak benim gözlemlediğim, misafir ettiğimiz, tecrübelerini paylaşanlarda da aynı şekilde daha böyle konfor alanı öncelemeyen, yani daha orta halli, yani ne çok lüks ailelerde ne de çok diplerde değil.
1: Evet.
0: Ama her halükarda yerinden kalkmayı başaranlar.
1: Evet,
0: yani
1: kesinlikle.
0: Yerinden kalkıp kapıyı açan ve gitme cesareti gösteren kişiler.
1: Evet.
0: Aslında her halükarda yola çıktığınızda bir şekilde bir riski alıyorsunuz yani. Hı-hı. Sabah 5'teki bir uçak için 2'de kalkmış oluyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Hatta daha önceden kalkıyorsunuz. Ertesi günde gezmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Hani gezeceksiniz. Ondan dolayı aslında gezenler turla da olsa şahsi de olsa zamanı sizde yönettiğinizi zannettiğiniz dönemlerde olsa her halükarda bir şekilde yerinden kalkanlar.
1: Evet.
0: Yani bu bence çok önemli bir şey.
1: Evet,
0: yerinden
1: evet,
0: kalkma tabiri. Yani yerinden bir kalk ve ne yapacaksan adım at.
1: Kesinlikle. Kesinlikle ve aynı zamanda benim o iki bahsettiğim dönemde şeye denk geldi. Ramazan ayına denk gelmişti. Hani ben bunları yaparken aynı zamanda oruç da tutuyordum. Hani öyle bir ekstra bir şey de olmuş. Hani oruçluyum ve hani günde işte 40 bin 50 bin adım atıyorum ve geziyorum.
0: Zorlanmadınız
1: gibi.
0: Zorlanmadınız mı ya?
1: Yani elhamdülillah yani çok zorlanmadım. Yani günde hatta yani benim işime geldi biraz daha uyguna denk gelmiş oldu. Sadece günü bir öğünle kapatarak elhamdülillah.
0: Bayağı bir şey masraflar
1: çok,
0: kısılmış.
1: Masraflar evet oldukça kısılı. Tam öğrenci işi oldu yani aslında. Benim işime de geldi elhamdülillah güzel oldu.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
0: Almanya'da nereleri gezdiniz peki?
1: Almanya'da Hamburg, Berlin ve Köln'ü gezmeyi planlamıştım. Sonra
0: Türklerin çok olduğu bölgeler bu arada.
1: Aynen tabii ki de. Hamburg'a gittim. Oraya iki gün planlamıştım. İlk günümü gezdim. Sonra işte sosyal medya hesabımda biraz paylaştım. Sonra hani gurbetçi arkadaşlar hani önceden işte Erasmus'tan tanıştığım olsun vesaire. Hani hemen yan şehirde bu Hamburg'un yanında Bremen diye bir yer var. Hani orada oturan iki arkadaşım yazdı hem var hani biz buradayız hemen atla gel dediler. Ben de o an karar verdim. Hani ikinci günü uyandım. Başlamıştım bir yer gezmeye. Ve ardından mesajlarını görünce direkt dedim iyi tamam hemen gideyim. Aniden hemen gittim bir yan bilet aldım. Oradan hemen direkt geçtim Bremen'e. Hani hiç planım yoktu. O gün sabah uyandım ve direkt bir anda hani hiç planda yokken Bremen'i gezmiş oldum. O arkadaşları görmüş oldum. Hani böyle çok spontanelik de şey oldu. Onun haricinde Berlin'e gittim. Berlin'den yanında bir Potsdam diye küçük bir kent var. Gene orayı da gezdim. Onun haricinde Köln. Köln'ü gezerken de yine Bonn şehrine son anda karar verdim. Bir bilet almıştım böyle hani günlük abonman gibi birazcık o Almanya'dan hani top taşımaya binerken kullanabileceğim. Sonra fark ettim ki o aldığım günlük biletle ben Bonn şehrine de gidip gelebiliyormuşum. Ve o an baktım saat öğlen bir gibi. Dedim akşama kadar gider gelirim ben buraya bence dedim. Atladım hemen tramvaya. Gittim. Gezdim hemen böyle şey yolda giderken de bakıyorum işte Bonn'da nereler gezilir hemen bakıyorum hani tam şurası şurası varmış tam hemen bir oraları gezeyim göreyim sonra hemen gezdim dolaştım sonra akşam olmadan geri döndüm böyle ani spontanelik de çok oldu.
0: Burada gezerken özellikle gittiğim bölgenin teknolojik olarak imkanlarına da bakman çok önemli değil mi?
1: Evet.
0: Yani özellikle uygulamalar, telefonundaki işte çevrim dışı olabilecek uygulamalar, haritalar.
1: Evet.
0: Çünkü bazen gittiğiniz bölgede internet olmayabiliyor. Yani özellikle bu Asya bölgelerinde ya da Afrika bölgelerinde. Ya da yukarıda Türkiye Cumhuriyetler'de
1: kesinlikle.
0: Bazı yerlerde internet çekmiyor.
1: Evet.
0: Kendi ülkesindeki internet bile çekmiyor. Bundan dolayı böyle tedbirli gitmenin, yola çıkmanın çok büyük
1: kesinlikle,
0: bir faydası var.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ya zaten hani burada tamamen hani o spontanelikle hani o rigid bir planlamanın arasında böyle hani böyle birazcık daha hani sırat-ı müstakimde gitmek gerekiyor. Hani böyle tamam hani spontaneliğe de bir anlaşmak gerekiyor ama tedbiri de almak gerekiyor. Hani ana planım bu hani şuraları şuraları gezeceğim, şunları şunları yapacağım, kalacağım yer bu ama o anda arada da hani bir boş alan, bir serbest zaman hani burada da şu da olabilir gibi bir boş alanda bırakmak tabii önemli.
0: Plan sanki bizim böyle aslında Müslümanların oturmuş bir gerçeği.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani düşünün günlük beş vakit namaz çok planlı bir şey. Haftada cuma namazı gibi ya da mesela farz olanlar ama spontane dediğiniz mesela gelişebilecek nafile namazlar mesela gibi ya da yıl içindeki Ramazan, bayramlar, hac yani o kadar organizeli bir dinin mensuplarıyız ki şahsi olarak da aslında planlamama gibi bir lüksümüz yok.
1: Kesinlikle.
0: Belki çok farklı kulvarlar gibi gözüküyor ama bu bir alışkanlık. Bu alışkanlık o tarafa geçtiği zaman ben elimden geleni yapayım sonrası da Allah'a teslimiyetle zuhurata tabi olma
1: kesinlikle.
0: İfadesi gibi.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü yolda çok şey gelebilir başına.
1: Evet.
0: Var mı böyle yol hatıralarınız hiç başınıza
1: yol
0: gelen?
1: Yol hatıraları yani şöyle Almanya'da özellikle hani çok fazla hani hem Türk hem Arap göçmenler dolayısıyla hani onlarla hatta zaten böyle döndüğüm zaman arkadaşlarıma şey dedim hani Almanya'da İngilizce'den çok Türkçe ve Arapça konuştum diye. Hani orada hani göçmenlerle birazcık daha hani diyalog halinde olmaya çalıştım. Böyle bir kere tam böyle gece yolculuğunda otobüsümün duracağı yeri tam bulamamıştım. O arada böyle bir yandan da açım. Hani yemek almam gerekiyor ama hani etrafta hiç yemek satan yer yok. Gece zaten bir mi ne? otomat buldum bir tane ve hani otomat da sadece 1 eurolarla mı ne çalışmış. Bende de bu

0: Bozuk para yok ve bozdurabileceğim yer de yok. Hemen bir tane böyle bir motorla yemek ulaştıran kuryeler gördüm. Hemen birine gittim, dedim ya böyle böyle, hani bende bozuk para, bozdurabilir miyiz falan. Sonra tamam dedi, konuşurken ağzından Arapça bir kelime duydum. Hemen Arapçaya geçtim, dedim Arapça konuşuyor musunuz? Ondan sonra nerelisin? Bir anda oturduk, bayağı sohbet muhabbet etmeye başladık. Ondan sonra Suriyeliymiş ve bir anda böyle hani Suriye hakkında konuşmaya başladık. Türk olduğumu duyunca böyle sevindi. Ondan sonra konuştuk, muhabbet ettik. İşte evine çağırdı, gel ya evime götüreyim seni falan. Diyorum ya hani otobüsüm var, gitmem gerekiyor vesaire. Bayağı onunla bir sohbet muhabbet edilmiş orada oturup böyle hani benle hani
1: Yemek ikram etti mi ya?
0: yemek ikram
1: Karnınız
0: et.
1: açtı ya.
0: Aynen evet, yani şey dedim hani otomattan alacağım. Yok diyor, bunlar boş ver, bunlar buradakiler haram diyor, içinde domuz jelatini falan oluyor o markalar. Boş ver, ben sana bir yer bulayım dedi. Hemen atladım şeye, hemen bir yerden aldık böyle yedik. Sonra beni otobüsün olacağı yere bıraktı. Vesaire böyle hani Avrupa'nın göbeğinde bir anda böyle bir Suriyeli biriyle tanışmış olmak, hani bir Müslüman olmak. Müslümanlığı görünce hani bir selamünaleyküm deyince adam hemen böyle aa evet bu da benden.
1: Ortak bir dil değil mi?
0: Ortak bir dil,
1: Evet.
0: evet yani elhamdülillah.
1: Orada Allah yardım etmiş size.
0: Evet elhamdülillah
1: Yani.
0: öyle oldu. Arapça bilmenin de bir tabii gene bir şeyi.
1: İngilizceniz de var.
0: İngilizce de var. İngilizce ve Arapça var zaten. Oradaki özellikle hani Suriyelilerle, Türklerle daha çok hani irtibat halindeydim. İşte namaz kılacağım zamanlar böyle bakıyorum mesela etraftaki dükkanlara. İşte baktım bir tane Lübnanlı bir dükkana denk geldim. Dedim hemen burada namaz kılabilir miyim? Arapça konuştuğumu duyunca aa gel kardeşim falan. Sonra işte namazı kılıyorum. Diyor nerelisin? Diyorum Türk'üm. Aa diyor, Arapçan iyi falan. Ondan sonra böyle diyorlar gel eve ikram olsun. İşte hani çok teklif alıyor insan böyle hani özellikle hani oradaki göçmenlerden. Böyle onlar böyle hani kendi memleketlerine yakın birilerini görünce böyle ekstra bir misafirperverlik hissediyorlar. Daha çok oradaki göçmenlerle Almanya özelinde olmuştum. Gene Polonya'ya gittiğim zaman da hostel tabii böyle 7 kişilik bir yatak alanı. Hani orada artık sadece geceyi çıkarıp hemen çıkıp gitmek gerekiyor. Orada Ramazan ayı tam ve ben yatsı namazını kılmamıştım. Sonra bir anda yatağımda da yatıyorum, sonra düşündüm ya acaba nerede kılsam? Diyorum herhalde şurada kılar yatarım. Sonra bir anda birisi telefonla konuşurken Arapça konuşuyor gene. Sonra işte o Polonya'daki gördüklerini anlatıyor işte böyle annesine herhalde. Sonra telefon konuşması bitti. Hemen gittim baktım namaz kılıyor. Bekledim namazını bitirmesini. Sonra dedim ki ben de namaz kılabilir miyim dedim Arapça. Oo dedi, sen de mi Müslümansın dedi. Dedi konuştu, hemen namazımı kıldık. Ondan sonra oturduk işte sahur yaptık beraber. İşte tanıştık işte Maripliymiş Faslı. Buraya ailesinin yanına amcasını falan ziyaret etmeye gelmiş. İşte böyle konuştuk vesaire. Hani Almanya biraz daha hani o göçmenler üzerinde bir, hani oraya giden göçmenlerle bir irtibat halinde. Oradaki Türkler, Türk göçmenler, Arap göçmenler. Hani onlarla biraz daha irtibat halinde spontane irtibatlarımız oldu.
1: Peki orada tanıştıklarınla irtibatını devam ettirdiklerin oluyor mu?
0: Evet evet oluyor. Evet yani o bahsettiğim işte mağripli arkadaş hala sosyal medyadan irtibat halindeyiz. Yazıyorum arada hani Türkiye'ye gel hani seni misafir edeyim. O da diyor işte sen işte Fas'a gel ben seni misafir edeyim vesaire.
1: En azından bir kapınız açık.
0: Aynen bir kapı var hani bakalım yani inşallah.
1: Çok güzel. Peki genel olarak mesela kendinde tanımladığın, ben şundan dolayı yola çıkarım dediğin ifadeler var mı?
0: Daha çok benden ötekini tanıma. Evet hani ben burada bir hayat tarzı yaşıyorum. Ben burada böyle yaşıyorum ama hani benim haricimdekiler nasıl bir yaşam sürüyor? Ve Avrupa'da özellikle dikkat ettiğim biraz daha yani oradaki biraz da sanat galerilerini de geziyorum. Hani insanlar hani neyi ifade etmeye çalışıyor? Yaşam tarzları farklı. Hani o farklı yaşam tarzlarını, farklı bakış açılarını biraz daha gözlemleyebilme. Ve yani biraz daha ibret alma noktasında nazarında yani elhamdülillah hani doğma büyüme Allah inancıyla yetişmiş insanlarız ve Allah'a inanmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu, hani bu inancın bizde var olmasının bize getirdiği nimetleri görebilme açısından en azından hani o Avrupa'da biraz hani insanların o iç yaşamlarına aslında hani dışarıya gösterdiklerinin haricinde ifade edemedikleri bazı şeyleri görme açısından da birazcık ben hani gezdiğim ülkelerde Avrupa'da özellikle sanat galerilerinde biraz yapıyorum ya da spontane tanıştığım kişilerde Avrupalı hani biraz konuşuyorum. Bu önceden Litvanya'ya bir kere de Erasmus'la gitmiştim. Oradan tanıştığım arkadaşla böyle bu konu hakkında konuşuyoruz. Yani kendisi hani Hristiyanım diyor ama işte hayatta ha var ha yok gibi. Yani onun verdiği aslında o abesiyet, o böyle anlamsızlık hayatın. Çünkü hayatsa tamamen sanki bir tesadüf oyuncağı olarak biz bu dünyaya gelmişiz.

0: yönelik planlar zaten işte çalışacağım, belki evlenirim falan. Bir gayesizlik var gibi. O noktadan gez gör ibret al derken onu ibret almayı biraz daha hani Avrupa özelinde yani Allah inancının aslında bize ne kadar bir anlamı olduğunu hayattaki karşılaştığımız zorluklarla mücadele edebilmek için sindirebilmek için aslında hani o tevekkül ve o inancın ne kadar bizi rahatlattığını anlayabilmek açısından güzeldi. Çünkü mesela o bahsettiğim arkadaşımın bir yakını vefat etmiş ve böyle şey kendisine hani zarar verme durumuna kadar gidebiliyordu. Ama işte burada konuştuğumuzda ve birazcık hani Allah inancından aslında hani hayatın bu kadar da abes olmadığından bahsettiğim zaman insanın gözü parlıyor bir
1: Değil mi?
0: konuştuğumda. Bu tarz böyle bir biraz daha Avrupa insanının biraz daha ibret alma nazarında ben biraz daha gezdim en azından gezerken konuşurken.
1: Avrupa bölgesi haricinde gittiğiniz rotalar var mı?
0: Ürdün ve Suudi Arabistan oldu şu ana kadar. Onun haricinde hani Türkiye içinde.
1: Bu Arap diliyle alakalı Ürdün'ün bayağı eğitimleri var.
0: Evet.
1: Bu sebeple mi gittiniz?
0: Aynen. Hazırlık sınıfından sonra Ürdün'e gitmiştim.
1: Gezdiniz mi Ürdün'de?
0: Ürdün'de 1,5 ay kadar kaldım ve hem ben
1: Hakkını
0: orada bir...
1: verdim
0: Aynen
1: diyorsunuz.
0: evet orada yani gezecek her yeri gezdik gibi bir şey oldu.
1: Ürdün böyle aşağıda çok şey kalmış ülkelerden bir tanesi. Mesela başından sonuna Ürdün çok büyük bir ülke değil aslında. Ama inanılmaz bir peygamber izi var.
0: Evet.
1: Yani ülkenin her köşesinde peygamber izi var.
0: Evet.
1: Bir de tarihi olarak gerçek olan izler. Yani
0: Evet.
1: ondan dolayı böyle bazen soruyorlar nereye gideyim işte daha böyle gençlerin Avrupa heyecanı daha yüksek.
0: Evet.
1: İşte Avrupa'ya gidelim. Yani tabii ki gidilip görülebilir. Belirli rotalar haricinde birbirine çok benzeyen ülke yapıları var. Ama çok az aşağıya Lübnan bence onlardan bir tanesi. Lübnan beni çok şaşırtmıştı mesela. Lübnan çok harika bir ülke. Hem doğal güzellikleri Akdeniz ülkesi hem yeraltı güzellikleri, yeri üstü güzellikleri, tabiat güzelliği enfes bir
0: Kültür.
1: ülke. Ama Ürdün medeniyet anlamında çok müthiş bir ülke. Yani o Petra'sı
0: Evet.
1: mesela Petra'yı 2 gün rahatlıkla gezebilirsiniz yani.
0: Kesinlikle.
1: Muazzam bir yer ve işte sahabelerin rotaları var orada
0: Evet.
1: Ürdün'de. Onlar çok yani deniz istiyorsan deniz var Kızıldeniz
0: Aynen.
1: kenarı da var
0: Evet.
1: Ürdün'de. Bundan dolayı Ürdün çok gezilecek bir ülke. Aynı
0: Evet.
1: şekilde İran'da mesela hemen yan tarafımız medeniyet anlamında inanılmaz ülkeler. Yani belirli bölgelerini geçiyorum. Yani Tahran'a hiç uğramasan da olur ama Şiraz, İsfahan,
0: Evet.
1: Meşet, Yezid, Kum gibi bölgeler muhakkak hani gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bazen şöyle oluyor. Bir batı, bir doğu. Bir batı, bir doğu gezmek insana çok şey kazandırıyor kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Mesela bir Litvanya şeyiniz var. Yukarılarda Baltık
0: Aynen.
1: ülkeleri değil mi? Ama lisede herhalde bir
0: Evet,
1: gidişiniz var.
0: lisede bu çok hani ünlü değil. Daha çok hani Erasmus sanki üniversiteye mahsus bir şey gibi ama hocalarla aslında yapılabilen şeyler hani bu projeler. Bizim denk geldiğimiz mesela lisede bir hocamız vardı. Sürekli yazıyordu ve sürekli hani bizim lisede Erasmus programları oluyordu. İşte bu programların dönüşümlü programlar oluyordu. Hani mesela bize geliyorlardı bir 2 haftalığına işte yabancı ülkeler, ortak ülkeler. Mesela atıyorum 4 tane ortak ülke var projemizin. Ve o her bir ülkeye gidiliyor 1-2 ay içerisinde. Ve bu projede hani bir bize geliyorlar, bir biz onlara gidiyoruz, bir başka ülkeye gidiyoruz. Hani böyle böyle hani 3-4 ülke tamamlanmış oluyor. Aynen yani lisede böyle bir proje işte 2 kere gitmiştim bir Yunanistan'a bir Litvanya'ya. Bir de 3-4 kere de hani bu karşılama ekibinde yer almıştım bizim lisede. Evet yani bu çok ünlü değil ama hani böyle bir imkan da var aslında hani liselerde yapılabiliyor
1: Evet
0: bu.
1: ben lise Erasmus'larını ilk defa duydum. Genelde üniversitelerde olur ya change
0: Aynen.
1: exchange gibi böyle değişimler falan. Litvanya nasıl siz gittiniz?
0: Aynen. Ya Litvanya zaten biraz hani şey oldu. Öncesinden 2 kere karşılama ekibinde var olmuştum hani Litvanyalılarla hani 2 farklı projede. Hani böyle gelen Litvanyalılarla önceden bir tanışmıştım. Sonra hani onlarla tanıştıktan sonra bir de ben onların ülkesine gidince hani hem onlarla projede hani 1-2 hafta orada dururken bir yandan hani ben onları ziyaret ediyorum bir proje içerisinde. Böyle önceden bir tanıştım oradaki yaşayan insanlarla. Önce onlar benim ülkemi gördü, sonra ben onların ülkesini ziyarete gittim gibi. Evet, bu şekilde olmuş. Yani bir hoca grubu ve öğrenciler 10-15 tane.
1: Peki notlarınız var mı öyle tespit ettiğiniz Litvanya ile alakalı özellikle?
0: Litvanya ile alakalı ya Litvanya çok hani Avrupa'da kenarda köşede kalmış bir
1: Biraz
0: ülke.
1: da Rus etkisi olan.
0: Rus etkisi zaten millet olarak tam böyle var olamamış gibi bir noktada. Çünkü yakın arkadaşım var Kayus. Hala irtibat halindeyiz. Mesela o şey demişti ben geldi gördü ben tanıttım böyle. Sonra ben onların ülkeye gittim ve Otobüste yolculuk ederken bana şey demişti. Emre, hani sizin Türk ve hani orta

0: Orta Doğu halkı, Müslüman ülkeler halksınız hakikaten. Hani sizi bir arada tutan değerler var. Hani mesela sen bir Türkiye'de doğmuş birisiyle hemen şey yapabiliyorsun. Hemen. Mesela bir yerde görsen hemen onunla bir irtibat kurabilirsin. Ya da ya bir anda mesela Iraklı birisiyle de aynısını yapabilirsin. Hani Müslümanlar arasındaki hani bu uhuvvet gerçekten olan bir şey. Hani bizde bu yok dedi Litvanya'da. Sanki bizde hani bu Litvanya özelinde sanki bazıları birkaç politikacı geldi ve bize bir sınır çizdi. Ve dedi ki siz artık Litvanya halkısınız, birbirinizle yaşayın. Dedi ki niye yaşayayım ben bunlarla, ben tanımıyorum ki hani gibi bir noktadan hani o
1: Bir kök
0: uhuvvet,
1: bağlantısı
0: bir
1: yok.
0: kök bağlantısı yok. Hani o uhuvveti sağlayacak ikna edici sebepler yok. Daha çok unsuriyet, biraz daha hani o ırk temelli, o millet, ulus anlayışı onlarda çok ikna edici değil. Evet, hani sanal bir uhuvvet hissediyorum ama sadece evet günü geçirebilmek için, var olabilmek adına. Yoksa hani gerçekten bir kardeşlik hissediyor muyum diye sorarsan hayır demişti bana. Hani o noktadan hani Avrupa'daki o sanal bir uhuvvet, sanal bir kardeşlik ve hani bizim o bu doğudaki özellikle Müslümanlar arasındaki bu uhuvvetin aslında ne kadar önemli olduğunu orada fark etmiştim, Litvanya'da özellikle. Hani bir
1: Evet, Litvanya, Letonya, Estonya değil mi? Onlar
0: Estonya.
1: üç
0: Aynen.
1: küçük küçük
0: Küçük
1: ülkeler.
0: küçük ülkeler ve hani ben Litvanya'ya gittim. O arkadaşımla buluştum. Sonra Letonya'ya beraber gitmiştik. Ve orada hani böyle müzeleri geziyoruz. Sonra işte insanlara konuşuyoruz. Ben şey dedim. Yani Letonya nereden geliyor? Tamam hani ben mesela hani Türk dediğim zaman hani şuradan geliyor. Vesaire Leton hani ney? Bilmiyorum dedi. Müzedekileri soruyoruz. Onlar da yani işte şu zamanda işte birleşen bazı kabilelerin birisi gibi bir noktada. Tam böyle bir millet olabilmiş değiller gibi. Hani özellikle o Baltık ülkeleri. O noktadan hani zaten Letonya ve Estonya kültür bakımından neredeyse yani çok çok az değerler var. Zaten yani birer milyonluk halk. Sadece Litvanya orada birazcık aradan sıyrılmış. Çünkü çok fazla göçmen almış çevreden.
1: Çok şey bir benzetme olacak ama yağla biten ülkeleri birçoğunda Rus etkisi var
0: Evet,
1: bu arada.
0: kesinlikle.
1: Moldova'sından tutun Estonya'sından
0: Aynen.
1: Ukrayna
0: Evet.
1: mesela gibi.
0: Evet.
1: Yani ülkelerde birçoğunda Rus etkileri var.
0: Aynen.
1: İlginç bir şeyi var oranında yönetim sistemleri. Peki var mı böyle hatıralarınız? Çünkü liseden itibaren bir iletişiminiz var
0: Evet.
1: oradakilerle. Bir yakınlık, bir dostluk, bir arkadaşlık olmuştur diye tahmin
0: Evet.
1: ediyorum.
0: Yani özellikle bu Türkiye'ye gelen ilk ikinci olması lazım Erasmus'umda. Bir Armen diye bir İngilizce öğretmeni vardı. Litvanya ekibinde Litvanyalıların hocasıydı. Bizim Türkiye'ye gelmişler Isparta'ya. Gezdirirken hani ilk günden itibaren onunla böyle bir şey olmuştu. Sohbet peyda oldu. Konuşuyoruz ve hani ben ona hani böyle Isparta ve biraz daha Türk kültürü, İslam, tabii hani amacım orada hani biraz daha hani o ilk projeye katılırkenki niyetim, ya ben bu insanlara biraz daha hani İslamiyet'i tanıtayım. Hani bunlar İslamiyet neymiş bir görsünler gibi bir noktada da niyetle konuşuyorduk ve özellikle o Armen bayağı ilgilenmişti bu konuda. Bana sürekli sorular soruyordu işte İslamiyet'le alakalı. Çünkü hani kendisi de diyordu hani ben Hristiyanım ama diyordu. Hani ama çok güçlü bir yerde hani. Hristiyanım ama bilmiyorum hani bir şeyler eksik. Hani bu tam değil gibi bir noktada.
1: Merak ediyordu.
0: Merak
1: Evet.
0: ediyordum. Ve ben hani özellikle hani onu hani boş vakit hani projedeki faaliyetlerimizden arta kalan gezme zamanında sürekli mesela geliyordu benle beraber veya hani öğrencilerle beraber geziyorduk. Ben onları tanıtıyordum. İşte kültürde mesela askıda ekmeği göstermiştim bir noktada. Bir markete girmiştik. Aniden aklıma şey geldi. Aa dedim, bizde askıda ekmek diye bir kültür var. Göstereyim hemen dedim. Dedim Armen beni izle şimdi bak dedim. Para verdim adama. Sonra bir şey almadan çıktım dedi. Bir şey almadın dedi. Dedim ben şu an başka birinin ekmeğini ödedim. Böyle çok duygulandı dedi, ya niye böyle bir şey yaptın? Dedim yani hayır, yani Allah rızası için yaptım. E diyor seni tanımıyor diyor, senin ekmeğini aldığın kişi. Dedim ya Allah bilsin yeter gibi, hani inanç bu zaten diyor hani bizdeki temel. Böyle şey çok duygulandı ondan sonra. Ve cumadan bahsettim ve dedi ki gelebilir miyim ben de dedi hani cuma namazına. Gel dedim sorun yok. Ondan sonra cuma kıldık.
1: Bayağı meraklı.
0: Baya meraklıydı ya, zaten hani o arayış içinde olduğu belliydi. Ve işte cuma kıldık ve diyorum ki hani beni izle. Ondan sonra namazı beraber kıldık ve namazı kıldı, sonra selam verdik. Ben selam verdim hani selamun aleyküm rahmetullah. Baktım Armen devam ediyor. Hani selam vermedi, böyle durdu, böyle gözlerini kapattı duruyor. Yani dokunma hani tamam selam verebilirsin. Aa bitti mi diyor. Ondan sonra bitti dedim. Ondan sonra nasıldı? Valla ne oldu bilmiyorum da bir şeyler hissettim ya dedi. Hani böyle bir şeyler hissettim dedi hani. Çok

0: çok huzurlu hissettim. Ne oldu? Adam hani ne şarkı söyledi, bizim sure okuması hani şarkı gibi dedim. Hani o şarkı değil ama işte ne okudu bilmiyorum ama çok rahatlattı beni de adam. Sonra işte çıkışta dedim tam bir Kur'an alalım sana dedim. Gittik hemen bir Kur'an aldık. Sonra bir amca işte cemaatten imamı bulamadık. Sonra verdi. Sonra dedi bu benim mi? Dedi evet. Para? Yok yani gerek yok. Hani niye yani tam şey alırız alsa. Beni tanımıyor bu. Diyorum tam gerek yok yani tanımasına. Ve yani elhamdülillah onunla irtibatımız döndükten sonra da devam etti. Ve ya bir noktada bir gün aradı ve dedi ki ben hani şehadet getirdim.
1: Ve Müslüman oldum.
0: Ve aynen Müslüman
1: çok
0: olduğumu
1: söyledi.
0: Çok
1: harika bir hikaye değil mi ya?
0: Evet yani elhamdülillah.
1: Ya ama evet. Sizin de çok katkınız olmuş sanki.
0: Yani ben hani tabii yönlendirdim tabii bir noktada. Orada işte hani yaşadığı ülkedeki hani Müslüman komüniteleri birazcık araştırdım. İşte nerelere gidebilirsin, oradaki camiler vesaire. Hani oradaki kişileri şey yaptım. Orada hani İslami neşriyatlar yapan kişilere numarasını verdim. Hani dedim hani bunları arayabilirsin, sorularını sor bunları. Hani orada da hani çünkü böyle hani bir kere şey yapmak değil, yani sürekli devam etme gerekiyor o ilgi. O
1: noktada... İnsan hayatı, dünya ve ahiret hayatını yani kurtarılması çok müthiş bir
0: evet,
1: şey değil
0: mi? Evet, elhamdülillah. Zaten en önemli olay bu gibi yani bir noktada hani o insanlarla hani tamam hani gezelim, görelim, konuşalım. Hani ya da yabancı dili öğreniyorum ama hani tamam hani bu yabancı dili öğrenmenin tabii hani zekatı en azından bunu anlatabilmek de olduğunu yani birazcık düşünüyorum bir nebze. O yüzden evet yani bu önemliydi. Sonra işte başka bir gene Aurimas diye bir arkadaş vardı. O da mesela Türkiye'ye geldi. Ve onunla mesela aynı ben işte hani Isparta'da gezdiriyorum. Sonra imamla denk geldik ve hani dedim böyle bir arkadaş var. Ya ona dedi hemen gel çay içelim falan. Camide oturduk çay içmeye başladık. Hani dedi kardeşin soruları varsa sorsun bana dedi. Ben arada çevirmenlik yaptım işte o arkadaş işte sorularını soruyor. Ben de işte imama soruyorum. İmam da açıklıyor bize. Sonra işte fotoğraf çekindik falan. Sonra işte çıktık diyor ya diyor hani sizin bu... Hani İslamiyet farklı bir şeymiş dedim hani buraya gelirken nasıl bir niyetle geldin şu an ayrılırken hani ne düşünüyorsun dedi. Hani İslamiyet hani deyince evet hani bizde Hristiyanlık var ama hani bizde inanmakla bilmek birbirinden ayrı şeyler. Hani bilmediğin şeye inanırsın gibi bir noktadan. Evet hani Allah'a inanıyorum ben ahirete inanıyorum ama umarım vardır gibi bir noktadan inanıyorum. Ama hani sizin bu İslamiyet'te belli başlı argümanlarınız var. Hani mantıklı bir şey. Hani Allah neden var deyince belli başlı cevaplar verebiliyorsunuz. Yani ahiretin varlığına yönelik bazı sorular sorduğum zaman aklen makul bazı argümanlar sunuyorsunuz. Hani ve bunlar çok mantıklı şeyler. Hani bu noktada hani sizde sanki bilmekle inanmak hani bilmenin son derecesi inanmak gibi bir noktada diye bir yorum yapmıştı. Dedim evet hani bizim...
1: Çok güzel bir tespit değil mi?
0: Evet yani elhamdülillah.
1: Ama o güzel insanlarla da karşılaşmış bu arada.
0: Evet yani onun kesinlikle yani tabii hani kaderin de tecellisi illaki.
1: Peki mesela bu yolculuk bu da bir yolculuk. Yani evet. İlla yola çıkmak, uçağa binip de evet. gitmek değil. Evet. Bu da onun yolculuğunda sizin onun hayatında dokunmuşluğunuz da bir yolculuk aslında evet. bütün de. Peki mesela bu tarz bir iletişimde hiç İslam'ı bilmiyor, işte Müslümanlığı yaşayan bir Müslüman görmedi.
0: Evet.
1: Bu insanlarla iletişim kurarken tespitleriniz var mı? Aslında yaklaşılması şöyle olabilir ya da böyle olabilir dediğiniz maddeler var mıdır böyle kendinize not ettiğiniz?
0: En temelde kendim yaşamam. En güzel örnek olmak yani aslında hani çünkü hani bizim birazcık hani yanlış anlamamız hani... eğitme bir öğretme bir şeyde en güzel eğitme metodu sürekli böyle onlara hani anlatmak değil de hani insanların sende görebilmesi en azından o güzel hasletleri bir noktada. Çünkü mesela hani ben anlatıyorum derken hani onunla bir arkadaşlık kuruyorum. Hani bir sohbet oluşuyor aramızda. Hani onunla arkadaşım onun günlük hayatıyla alakalı ilgileniyorum. Dertlerini dinliyorum. İşte konuşuyoruz. İşte dünya hakkında böyle belli başlı ilgi alanlarımız var. İşte aynı dizileri izliyorsak diziler hakkında konuşuyoruz.
1: Ortak nokta buluyorsunuz.
0: Ortak nokta buluyorum ve aslında en önemli nokta bir Müslümanın çok olunabilesi bir şey olduğunu görebilmesi bence çok önemli. Çünkü
1: yaşayan bir Müslüman.
0: Yaşayan bir Müslüman ve çünkü mesela bizim diğer Hristiyanlık gibi değil dinimiz. Bizim günlük hayatın içinde biz yani sahabelerimiz onlar hayatlarından vazgeçmediler. Hani onlar günlük hayatını yaşayarak gayet güzel bir örnek oldular
1: yani
0: bizlere.
1: Yani ticaretle uğraştı.
0: Ticaretle, evet.
1: Normal hayatın içinde var oldular
0: hayatın
1: değil mi?
0: Hayatın içinde var olabilmeyi bizim İslamiyet'te bir tek bizde var zaten bu. Ve bunu görünce din ve hayat birbiriyle çatışmayan şeyler. Din ve bilim birbiriyle çatışmıyor bunlarda. Onu görüyor ve bakıyor bana. İşte geziyorum. Ondan sonra sosyal medya kullanıyorum.

0: İşte onun izlediği dizileri izliyorum. Hayat hani şey çok olunabilesi ve hani onunla aşağı yukarı aynı ilgi alanlarına sahibim. Ama bakıyor giyinişim de tamam yani böyle dışarıda herhangi görebileceği biri gibi. Bakıyor ama bambaşka bir şey var burada. Onu görünce aa diyor hani aslında ben de böyle olabilirim. Çünkü bakıyor evet aynı ilgi alanları ben de oyun oynuyorum mesela ben de dizi izliyorum. Ve ondan sonra bakıyor aa diyor hani bu da benim gibi. Sonra bir bakıyor ki aha aslında böyle olunabilirmiş. Ya bu noktada özellikle mesela yine şey olmuştu. Litvanya'ya gelen hani bu Kayus'la sonra işte gezerken beraber Türkiye'ye geldi tanıttım. Sonra onun ülkesine gezerken ben namaz kılıyorum mesela. Hani geziyoruz bir anda diyorum ki ya hemen ben bir namaz kılayım diyorum. Adam bakıyor hemen tak montumu seriyorum. 2 dakika hemen kılıyorum. Ve adam şey dedi namaz dediğiniz şey çok kolay bir şey belli ki dedi. Dedim aynen yani hemen. Hani günde 5 vakit deyince hani sanki böyle fazla gibi geliyor aslında ama ya halledilebilir bir şey yani. Hani çok onun yani çok ulaşabileceği bir konumda olarak göstermek. Hani o güzel hasletleri sende öncelikle görebilmesi. Onun açısından yani Müslümanlığı yeni tanıyan birisi açısından ulaşılabilir bir konumda olduğunu görünce bir şevkleniyor bence. Özellikle hani o dediğim hani o Müslüman olan Armen Hoca da mesela bence bakıyor. Evet yani benzer yaşıyoruz. Benzer ilgi alanları sahibiyiz. İşte konuştuğumuz konular benzer konular. Ve bir bakıyor. Evet yani ama bu
1: Ama
0: din...
1: diğeri varoluş gayesi hedefinde giden kişi.
0: Evet.
1: Yani o şeylerden bir tanesi
0: Evet.
1: herhalde onların da aslında hani arayıp da
0: Bulamadı.
1: soruları cevaplarını bulamadıkları
0: Evet.
1: ama dediğiniz gibi karşı tarafta yaşanılabilir olanı gördüğü zaman
0: Evet.
1: yaşayan birini gördüğü zaman aslında soruların cevaplarını buluyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunun bir varoluş gayesi var. Bu
0: Kesinlikle.
1: gerçekten huzurlu.
0: Kesinlikle. Yani çünkü bakıyor yani ona din olarak telkin edilen Avrupa'da Hristiyanlık dünyadan elin eteğini çek. Zaten dünyevi beklentiler var ve hani ondan büyük fedakarlıklar isteniyor. Ve hani aklen de soruları var. Aklen yani Allah var mı yok mu? Evrim diye bir şey var. Ya buna ne diyorsunuz? Deyince kilise bir cevap vermiyor. Ama diyor ki ben bana bunları var. Hani bir beklenti içerisinde. Öyle olunca dine karşı ön yargılar ama sonra bir İslamiyet'i görünce bakıyor ki yani sorularına cevap verebiliyor. Ya Allah'ın varlığı karşısında gayet evet argüman var, mantıklı.
1: Aslında burada şey çıkmıyor mu? Kişisel dostluklar, arkadaşlıklar.
0: Asıl kişisel
1: Evet,
0: dostluklar
1: evet.
0: zaten en önemli
1: Siz
0: olan.
1: bireysel kalitenizi arttırdıkça Müslüman olarak
0: Kesinlikle.
1: o da karşı tarafta anlam buluyor
0: Evet.
1: aslında.
0: En temelde aslında hani
1: Evet.
0: kendim yaşayayım ve hani arkadaşların benden görür gibi bir noktada.
1: Yeni rotalar var mı?
0: Ya şöyle
1: 25'i geçmişsiniz ama.
0: eyvallah. Yani niyetim şimdilik hani bir İspanya'ya gitme niyetim var. Bir orayı daha görmek nasip olmadı. O Endülüs özellikle.
1: Oradan Fas'a arkadaşınıza geçersiniz hemen
0: İnşallah,
1: Cebeli
0: inşallah,
1: Tarık'tan şöyle.
0: inşallah, inşallah. Artık niyetim şimdilik bir İspanya var. Ya Avrupa'da bir 2-3 ülke kaldı tek tük. Yani onları da bir işte Slovenya falan kaldı. Oraları da bir artık hani bir görmüş olayım bir. Ya sadece işte hani şey gezmiş olayım diye.
1: Evet.
0: Birkaç yer daha var. Oraları da bir gördükten sonra inşallah hani yönümü iyice hani doğuda işte İran ve inşallah yani hani Suriye.
1: Özbekistan'ı da alın ama
0: Özbekistan
1: rotanıza.
0: evet tabii ya zaten artık doğunun ucu bucağı yok
1: Evet.
0: artık oradan.
1: Özbekistan ve Umre bireysel
0: Evet
1: olarak çok rahat gidilebilir
0: evet
1: iki
0: evet evet
1: rotamız.
0: evet, evet
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Onu
0: Baya
1: da
0: yani
1: alırsınız.
0: İran'a da çok gitmek istiyorum. Bir yandan ya yani Farsça da öğrenmeye başladım bir noktada. Hani bir İran'a bir gidip görmek ondan sonra Suriye, Lübnan kesinlikle. İnşallah ya doğu artık ucu bucağı yok artık. Yani Avrupa
1: Evet.
0: bir rafa kaldıralım artık. Bir tamam görmüş
1: Bir de
0: olalım.
1: bir pasaport şeyiniz var. Yeşil
0: Evet
1: pasaport
0: yeşil
1: 25'e
0: pasaport
1: kadar.
0: bitmeden bir şu Avrupa bir bitsin. Çünkü bir de hani aslında dediğiniz gibi Orta Doğu. Doğu yani medeniyet buradan çıkma. Hani dünyanın merkezi burası.
1: Mezopotamya.
0: Mezopotamya yani antik medeniyetler bütün peygamberler yani insanlık buradan neşet etmiş. O noktadan hani Avrupa'ya gidince hani bakıyoruz hani çok yani ikincil bir noktada. Yani mesela atıyorum işte Polonya'ya gidiyoruz evet hani kilise var hani neler olmuş tarihi olarak evet şu olmuş işte şu lord bu hani evet güzel ilgi çekici. Ama 1500 yıllardan sonra bir hamle görülüyor orada. Ama burada yani insanın ilk neşet zamanından beri sürekli hamleler var burada. Sürekli bir tarih, sürekli bir işte bir peygamber. Merkez burası tabii ki de.
1: Evet.
0: Bu biraz da hani Avrupa'nın son yıllarda 1500'lerden sonraki artık biraz daha çok zulüm üzerine kurulan refahı sebebiyle aslında bir şu anda bir daha çok ilgi odağı olmuş ama asıl ben zaten bir noktada artık hani arkadaşlarımla konuşurken diyorum hani Avrupa tamam hani ya yani hepsi aşağı yukarı benziyor birbirine artık yani bir noktada hani bir yeri görsem Yani bilhassa aşağı yukarı diğerleri birbirine benziyor. Kültür olarak baktığımız yani, zaman çok da bir derinlik, aşırı bir derinlik yok yani burası kadar.
1: Ortalama her şehirdeki katedraller, şehrin katedrali, veba heykelleri, bütün şehirlerde, Avrupa şehirlerinin genel şeylerinde olan. İşte bazı bölgeler, mesela İtalya gibi, İtalya'nın bazı bölgeleri gibi.
0: İtalya farklı.
1: İşte Fransa'nın bazı bölgeleri gibi böyle. Daha böyle tarihin dokuları olan ülkeler ama yukarı doğru çıktığınızda işte Amsterdam'la, Hollanda'yla başlayan bir doğal güzellikler. Oralar gerçekten hani Allah'ın lütuf ettiği yerler, kesinlikle görülmesi gerekir. İnşallah diyelim.
0: Evet ya, böyle hani şeyde olmasa, böyle Avrupa çok da kötü falan gibi bir şey değil. Avrupa gayet güzel ama merkez burası hani aslında bir noktada. Çünkü Türkiye'yi de gezerken, mesela Doğu'yu gezerken diyorum yani evet hani aslında buranın aslında güzel bir reklamlansa bir aslında, çünkü çok güzel gerçekten.
1: Türkiye kısmında ülkemiz anlamında mütevazi olmaya gerek yok.
0: Hiç
1: yani
0: gerek yok.
1: İnanılmaz bir tarih, inanılmaz bir medeniyet ve enfes bir doğa.
0: Kesinlikle.
1: Doğanın her çeşidi, güneşi, denizi, efendim yeşili apayrı. Hani dini kültür de aynı şekilde.
0: Dini kültür anlamında gerçekten çok önemli. Çünkü hani Avrupa'dan gelen şeyleri gezdirirken hani o derinliği anlatınca mest oluyorlar.
1: Evet.
0: Yani anlatıyorum işte mesela Sparta'daki özellikle hani o camileri anlatıyorum ya. Hani Sparta herhangi bir Anadolu şehri yani evet. Herhangi bir Anadolu şehrinin bile hani o derinliğine aslında biraz vakıf olunsa çok fazla anlatılacak ve aslında çok mest olunacak o kadar fazla şey var.
1: Çok fazla.
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: misafir
0: teşekkür
1: olduğun
0: ederim.
1: İçin, konuk olduğun için.
0: Ben
1: ayaklarınıza sağlık. İnşallah Allah hayırlı mübarek güzel rotalar nasip etsin.
0: İnşallah.
1: Afiyetiyle birlikte.
0: İnşallah.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Enver Dost bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ettik. Güzel gezi, seyahat hikayelerini dinledik. Umarım sizler de keyifli dinlemişsinizdir. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de yolları açık olsun diyoruz efendim. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hak. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem Resulullahi ve kelimetuhu. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîhe ibn Meryem وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah.

0: O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
1: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de

0: kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَاِنَّا لَنْحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا

0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim, dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et.

yapmamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamam.

O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren

0: Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor.

0: geliyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Akra'da yeni bir programla tekrar birlikteyiz efendim. Bugün yine mutluluk ve huzur üzerine konuştuğumuz bir program olacak. İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamla birlikteyiz tekrar. Hocam hoş geldiniz.
2: Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Biz de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam geçtiğimiz programda kavramlar ve tanımlar üzerine başladık. Mutluluk ve huzur birbirine karışan kavramlar dedik ve bunun üzerinden yola çıktık ve mutluluk ve huzuru tanımladıktan sonra iç huzura girdik. Daha sonra sekineye girdik ve sadece bunlar değil, aralarda aslında çok güzel bilgiler de vardı. Kaçıran dinleyicilerimiz varsa Akra Medya'dan tekrar dinleyebilirler. Güzel bir başlangıç olabilir. Fakat tanımlarımız daha bitmedi alanla ilgili. Bu kavramlarla devam edelim istiyorum hocam. Biz sekineyi de anlatmıştınız. Evet. Geçen programda onu da işledik ve oradan kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam.
2: Şimdi sekine bir hal. Belki 5 dakika, 10 dakika, 1 saat sürer dedik. Kişinin manevi bünyesine göre değişebilecek bir şey, Allah-u Teala'nın ikramının şiddetine göre değişebilecek bir şeyken, ama ıstılahta veyahut da akademik bir terim olarak bizim ağzımıza alışan itminan, akademide tumanine diye geçen bir kavram daha var. Sanki bana öyle geliyor ki itminan sekineden daha kalıcı. Bu ikisi birleştiği zaman, bütünleştiği zaman belki tamamıyla iç huzur mu diyebiliriz. Bu tabii kişinin özgün tecrübelerine dayalı olarak gelişebilir, değişebilir. İtminan olduğu gibi söylemek gerekirse yine Ragıp el-İsfahani'nin El-Fazıl Kur'an sözlüğünde 307. sayfaya istinaden, hı hı, burada kaynak kullanmak istiyorum çünkü ilgilisi ve meraklısı baksın, daha fazla bilgi alsın diye. Hı hı. Çünkü biz burada akademik bir ders yapmıyoruz, bir sohbet yapıyoruz. Allah'a çokça ibadet edip onu anmakla gönüllerdeki ızdırap ve sıkıntılardan kurtularak sükunet bulmak anlamında kullanılır diyor. Hı hı. Şimdi bunu biz bilindik, çok meşgul, çok yaygın bir ayet-i kerime var Rad suresinde. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Yani kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Peki amennâ ve saddakna. Biz bunu daraldığımızda 100 defa la havle ve la kuvveti, daraldığımızda 100 istiğfar, dağınık bir şekilde bu bizi itminana çevirir mi? Geçirir mi? El cevap zor. Ha insan var, insana özeniyor. Yani Mevlana Hazretlerinin menkıbelerinde okumuştum. Kendini kilitliyor, yine inzivaya çekiliyor. Giriş yasak. Biri geliyor, herkese yok yok denilirken biri geliyor. Bizatihi Mevlana Hazretleri kendisi çıkıyor. Açıyor, buyur ediyor. Oturtturmadan ayakta göz göze bakıp buna nazar etmek, mürşidin nazarı denir ya. Ya ne şanslı insanlar var, doğuştan şanslı, ne kalıplı insanlar var. Şöyle bakışıyorlar, ayaküstü o adam irşat oluyor ve evladım git falanca yere faaliyetlerimizi yap diyor. Ya biz neyiz diyorsun? Yani özeniyorsun, ne güzel insanlar var, anlatabiliyor muyum? Ayaküstü ya, oturtma bile yok. Öyle kalıp hazır ki, öyle büyük bir maneviyatı var ki hazır geliyor. Dehşet bir şey ya insan. Yani Allah'ım bize de nazar et ya, rahmet et ya, bizi de gör diyesi geliyor yani, dua edesi geliyor insanın. Çünkü onun yanında ben sıfır kalıyorum yani, konuşulmaz, şeye girmez yani, sıraya giremiyorum şu anda. Böyle bir İnsan neye geliyor, neyle geliyor? Basit bir uygulamayla gelmiyor. Bunlar şanslı insanlar, çok nadirattan. Allah-u Teala diyor ki işte zikirse, madem itminanın kaynağı, etken maddesi. Vezkürullaha zikran ketira. 50 yüzlü olmaz bu iş diyor Allah-u Teala. Çokça zikredeceksin.

kişinin kalbinin manevi durumunun kasveti ya da yumuşaklığı, hazırlığı ya da hazır olmamışlığına bağlı olarak zamanla değişir. 20 yaşında giren haliyle hani 15-20 yaşındaki gencin ibadeti çok makbul. Bizim gibi 50'yi devirenlere artık zorluk var. Yani iyice soğumuş bir demir düşünün, onu bükmek ne kadar zorsa, gençlerde de tam tersine, ne kadar delikanlı olursa olsun, benim onun bir Allah demesi benim belki 10 Allah dememe bedel. Yani o daha hızlı ilerler, daha hızlı eğilir. Onun için buradaki kalbin hazır bulunmuşluğuna bağlı olarak zaman ve süreç değişmekle beraber itminana kavuşur. Şimdi bu yolda sebat gerekir. Niye bunu araya özellikle soktum? Şunun için, o kadar zor bir zamanda yaşıyoruz ki, o kadar çok çeldirici var ki. Ben 80'lerin ergeni, 90'ların genciyim. Ama bugün çok farklı. Bugün çok farklı, hakikaten farklı. Dünya daha bir hızlı dönüyor. Zaman daha bir hızlı geçiyor. İnsanlar daha bir farklı. Dolayısıyla burada benim zamanımdaki performansı ya da basitliği beklemek, bence 90'lardan önceki araştırmalara tekrar bir göz atmak lazım. O zaman insan potansiyeli neydi, şimdiki ne? Beni endişelendiren durumlardan bir tanesi. Böyle bir halde çok çeldiricisi var bugünün insanının. Sebatı onun için söylüyorum. Sürekli hazcılığı tetikleyen, keyfi, lezzeti, neşeyi tetikleyen bir dönemdeyiz. Ve bunu ekranla, genel manada dijital ortamlarla çok hızlı yapıyor. Yani bir nevi bitmez, tükenmez beğeniler getir. Algoritma mühendisliği yatıyor bunun altında. Senin hiç canının sıkılacağı şeyler seni analiz ediyor. Göz

0: itminanı kazandırır sadece zikir mi? Hı hı. Başka bir programda belki onu işleyebiliriz. O anlamda itminan sakin ve kararlı olmakla beraber haz hızlı ve geçişken. Hı hı. Daha hızlı kaybolucu, daha hızlı peş peşe gelen, kıyaslayarak girdim. Burada söylemek istediğim, tamamlamak istediğim bir şey var. Tasavvufi kavram olarak huzur ve itminan birbirine daha yakın. İşte hı hı. zikirle beraber nefsin terbiyesi de girdiği zaman bütünleştiğinde anlık haller, sekineler çoğalıp da makam haline geldiğinde tam bir huzura kavuşmuş oluyor insan. Belki hı hı. böyle bir bağlayıp hı hı. çekebiliriz. Peki bugünün diliyle psikoloji bilimi adı altında huzuru nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi elmanın lezzetini çok beğenip armutta da bu olsun deyip elmayı armuda aşılamak gibi bir şey ama insanlar bu kelimelere aşina olduğu için bu bağlamda psikolojik bir tanımlamayı da geçmek istemiyorum alanım itibariyle de. Şimdi insanların en çok kullandığı şey bana dokunmayın depresyondayım panik atağım var. Onun ne demek olduğunu da bilmiyor. İki çarpında geçirince, tansiyonu yükselince panik atağım var deyip kendi kendine hap yazdırıp alan insanlar da var. Allah akıl fikir versin, Allah izan versin. Endişe, kaygı, açgözlülük, arzu, nefret, kötü niyet vesaire falan bir sürü bir durum var. Bu durumları psikolojik bağlamda bir hani hastalık, bir terapiye ihtiyaçmış gibi gösteren bir durum var. İşte iç huzur, zihinsel dinginlik ve vücutta hem kalp hem beden dengesini koruma. Yani homeostatik dediğimiz sabit ve kararlılık. Ne demek bu? Otonom sinir sistemine bağlı olarak kanın akışkanlığının veya diğer organların kendi başına midenin otomatik olarak gelen yiyeceği tanımlayarak asit belirlemesi vesaire böyle sürekli dengede tutma özelliği var. Zihin ve kalp de bir dengeye oturursa hazzın tesirinden kurtularak anlık geçicilerden vazgeçerek o zaman bir huzur tamamen oturma durumu var. Bu huzurda ne yapıyor? Baskın duygu haline gelirse endişeler minik düzeyde yani eşik düzeydeki depresif haller, küçük kaygılar efendime söyleyeyim daha da ileri giderse gelecek rıza makamına geldiği zaman ki burada işleyeceğiz. Bu tarz önemli çalışmalarla daha aktif, daha kaliteli amellerle, davranışlarla huzur duygusunu iyice yaydığın zaman sadrında boşluk bırakmadan kalbinden taşan bir huzur, bedenine yayılan bir huzur olduğunda bu sefer hormonlar da değişmeye başlıyor. Hı hı. Hareketlilik başlıyor. Yani sensörler hemen çalışıyor, devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? Endişe, kaygı, açgözlülük vesaire buna bağlı nevrotik duygular kendiliğinden baskılanıyor. Biz buna tasavvufta ne diyoruz? Nefsi emmarenin yavaş yavaş hizaya gelip ruhun da ibadetlerle takviye, tesviye edilmesiyle nefsin ruha tabi olması gibi bir şey de yani karşılıklı tanımlayabiliriz gibi geliyor bana. Hı hı. Şimdi bu iç huzuru mutluluktan ayırdık. Ne dedik? Biri tensel, maddi yani mutluluk. Hı hı. Biri de daha içsel. Şimdi bugünün insanına düşündüğümüz zaman hazcı insanına çok güzel bir tanım var. Bunu okumadan geçmek istemiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Ben bu metni örnek metin olarak dini iletişim derslerinde de kullanıyorum. İnsanoğlunun huzur arayışı, nefsim, benliğim daima melek ve şeytan sıfatları arasında mücadele eder durur. Değişkendir, halden hale geçiyor. Hayatta kalabilmek uğruna davranışlarımı içgüdüsel ve toplum baskısıyla çevremdeki şartlara göre değiştirir dururum. Hükmetme, iktidar, makam, riyaset, hırs ve hevesim içimi daima kemirir durur. Hiçbir şekilde kanaat göstermez, bitmez, tükenmez, sönmez, tatmin olmaz. Nefret ve kinim tarafından mütemadiyen tüketiliyorken iç huzuru ararım. Teşhis çok doğru. Tam bugünün insanı. Sürekli patinaj. Hı hı. Evrilme. Neredesin? Hangi sosyal, kültürel dokunun

0: içindesin, onun şartlarında orada özellik kazanıyorsun. Sana ne pompalanıyor? Oku, büyük adam ol. Mesela eskiden çocuklar dedelerine işte doktor ol değil mi? Bak ben hastayım. Yaşlı dedeler, yaşlı dediğim. Yani 70'lerde, 80'lerde 60-70 yaşındaki insanlar çok yaşlıydı. 50'sinde bastonla geziyorlardı. Şimdi işte, doktor ol, beni iyi et. Bu şekilde besleniyorsun. Bu çok aşırı dengesiz bir iltifat, sevgiyle desteklenirse seni egoistleştiriyor, egonu şişiriyor. Değişik bir hale geliyor. Yani sen kimin çevresindeysen, hangi çevrede dikildiysen tohum olarak oranın özelliklerini taşıyorsun. Ormanda bir kavak olmakla erik ağaçlarının olduğu bir tarlada kavak olmak arasında çok fark var. Bunun gibi bir şey. Yerine göre insanın da gurbet değiştiren bir şey. Senin aile yapın, Allahu alem, pek Allah'ın razı olmadığı bir yapıda olabilir. Sana öyle bir beğeniler gösterir ki, sana öyle bir özentiler yükler ki, sen onu aramak için şehir değiştirirsin, gurbeti göze alırsın, farklı bir topluluğun, grubun içine girersin, orada yetişip büyürürsün. Hani yeniden doğmak vardır ya, ben 30'undan sonra şurada adam oldum denir ya, hani Allah seni o şeyden çeker, böyle bir ormanın içine, minik bir bahçeden seni alır, bakımı olmayan bahçeden alır, gürül gürül bir ormanın içine sokar, orada adam olursun, gerçekten ağaç olursun.
1: Hocam ne güzel anlattınız. Birçok dinleyicimiz hoca beni anlatıyor diyecekler herhalde.
0: Estağfurullah. Bu yani doğaçlama, belki de sürekli aynı konulara çalıştığımız için, çünkü bildiğiyle amel edin, Allah bilmediğini öğretir. Biz bu konuları çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz, belki deneyimliyoruz. Allah da lütfediyor, belki böyle bir
1: Eyvallah
0: şeydir.
1: hocam.
0: Yani kerameti bizden değil, belki ilmin kendisinden.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
0: Şimdi böyle olunca birey kendini mutlu etmek için ait olmadığı bir yerde, halbuki Allah ona çok büyük bir orman hazırlamışken, bahçede kavak olmanın ayrıcalığını yaşadığını zannetmesi gibi düşünelim. Bu sefer minik hazlara, tamam mı? Şimdi erik ağacı yüklü olduğu için çok böyle hışır hışır rüzgarın o müziğine eşlik edebilen bir yapısı yoktu. Ben köyde büyüdüm. Yani tarım toplumu üyesiyim. Efendime söyleyeyim. Ama kavak ağacı şöyle biraz serpilmişse, boyu şöyle bir 7-8 metreye varıp dallanmışsa, onun yaprakları da bile hafif geniştir. Çınar gibi de değildir. Rüzgar estiği zaman da dalları da incedir. Dalı da yaprağı da hışır hışır birbirine böyle, ha bu kendini önemli bir şey zannettirir eriklerin yanında. Anlatabiliyor muyum? Bu çok büyük bir tehlike. Bu sefer kendi ürettiğin hazlar seni oyalarken, bunu fark eden başkaları ya da başka zihniyetler senin üzerine sürekli haz getirir. Sen de insanlar beni anlıyor, ben çok kıymetli biriyim diye kerameti kendinden bilen cahillere dönüşürsün. Onun için birazcık yükselmek gerekiyor, vazgeçmek gerekiyor. Hazzı terk etmek belki yükselmenin, o balonun yükselmesi için gazın yakılıp hafiflemesi gerekiyor veya sepetteki birçok şeyin, yükün boşaltılması gerekiyor. Peki bu haz niye bu kadar değiniyorum? Bunun felsefesini yapmış adamlar. Hedonizm denmiş. En yüksek mutluluk hazdır diyor. En önemli iyilik de haz verirse iyidir diyor. Yaptığın davranış sana haz veriyorsa, bu dehşetül vahşet bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Ve bu konuda yazılmış bir kitap var, Hedonizm diye. Pompalanan bir düşünce. Buna bakmak lazım. Bir kitabı ben gençlere tavsiye ediyorum. Niye? Şimdi bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber'e geliyorlar bir savaştan sonra. Ya Resulallah, falanca var ya, bir kılıç salladı ki şehit oldu. Vay vay vay, bir görmek lazım. Şehit oldu diyor. Yok diyor Peygamberimiz, şehit olmadı. Şehit değil. Niye? O Medine'nin çıkışındaki hurma bahçeliklerine zarar gelmesin diye savaştı. Eğer hedonik bir

0: bir yaşam tarzına sahipsek ben sadaka verdim. Vay, çok mutluyum ya. Allah'ın bir kuluna yardım ettim. Çok mutluyum. Ha, şeytan hemen. Radarlar çalışıyor. Sensörleri çok kuvvetli. Anında çalışıyor ve sürekli her sadaka verişinde mükemmelsin ya, büyük adamsın ya, baba adamsın ya vesaire vesaire. Allah korusun, o sadakalar yarın mahşerde yüzüne paçavra gibi atılan bir çöpe dönüşmesin. Burada çok dikkat etmek lazım. Hazcı mıyız, huzurlu muyuz?
1: Bu bizim kontrol edebildiğimiz bir şey mi hocam?
0: Evet, kontrol etmen için Kur'an ve sünnet sana argümanlar sunuyor.
1: Hocam burada tabii sizin anlattığınız şeyde biraz şunu da seziyorum. Mesela diyoruz ki işte Batı buna hedonizm demiş, hazcılık ve işte haz varsa iyidir diyor. Bunu aslında biraz tepelere koyuyor. Yani
0: Evet.
1: bir şeyde haz varsa
0: Yükseltiyor,
1: süper diyor.
0: yüceltiyor
1: Ama
0: ki insanlar bir şey zannetsinler bunu.
1: Ama bizim mesela sizinle en baştan beri konuştuklarımızda mutluluktan, huzurdan, sekinetlerden, itminanlardan gelince ben bu sefer ama burada ben şöyle görüyorum. Haz aslında bütün bunlar en aşağısında.
0: Evet.
1: Yani çok da hazım çok da bir numarası
0: İtibar
1: yokmuş gibi
0: yok.
1: geliyor. Yani
0: İtibar
1: onların
0: yok.
1: en yukarıda gördüğü bize şu an konuştuğumuz yerlerde ben de aşağıda kaldı hocam. Büyük bir fark var aslında.
0: Var. O farkı var ama şöyle bir şey. Hazzı insana ibadet tabi haz verir. Namaz kılmışsın, bir selam vermişsin. Secdeye gitmişsin en azından. Tamam mı? Hele ki bunu farz namazın dışında yatak sana battıysa, bir derdin varsa gecenin köründe tutup da Ya Rab diye secdeye gittiysen, hele gözyaşı akıtırsan böyle bir şuranda bir soğukluk, serinlik olur böyle. Ya ben demin ağlıyordum, şimdi ağlayamıyorum. Rahatladım mı ki? Hani böyle buz gibi oluyorsun, tamam mı? O dert bitmiş. Tamam mı? Böyle bir sırıtmalık geliyor adamın yüzüne. Böyle tekrar böyle bir uykuya dalıyorsun ya da uykun da dağıldıysa bir okumaya geçiyorsun. Yani bir kitap okuyayım ya da bir işte bizim işimiz nedir? Yazmak, çizmek, okumak. Yani şurada bitiremediğim sayfa vardı. Ona bir bakayım gibi konu vardı gibi. Ha şimdi bu illaki bir hani huzur. İşte biz onu çok hazcı yaşadığımız için, çok nefsimize göre yaşadığımız için dedik ya en başta, huzurla mutluluk birbirine karışıyor. Şimdi biz mutluluğu tarif etmediğimiz için ben ara kavram olarak hazzı koydum ortaya. Şimdi mutluluğa girince huzurdan farkı gelecek. Onun hakkında da birçok kavramlar var. Haz, o deneyim, kendinden bilip onu kutsarsan, putlaştırırsan, ayette diyor ya, erayte men ittekada ilahehu hevahu. Yani heveslerin var, yaşadın, mutlu oldun. O mutluluğu kutsarsan senin artık putun haline geliyor, sana zarar veriyor. Neden insanlar sosyal medyadan çıkamıyorlar? Ekranın büyüsü. Yok, orada mühendisler çalışıyor, işte algoritma mühendisleri çalışıyor orada. Ne kadar zaman geçiriyorsan ona göre hesap kitap o tür uygulamaları sana sunuyor. Minik cennet yaşatıyor. Sen orada saatlerce kalabiliyorsun. Ne zaman ki gözün ağrıyor, gözünde batma hissi var ya da bir telefon aniden renk değiştiriyor, şarj bitiyor ya da telefon çalıyor ya da biri sesleniyor. O zaman o afyondan çıkıyorsun. Yani
1: Ki o zaman bile bırakmak istemiyoruz. Hala
0: işte o
1: kaydırmaya
0: haz,
1: devam etmek
0: o
1: istiyoruz.
0: haz. Yani Allah herkese Furkan nasip etsin, ayırt etme gücü. Namazdan aldığı manevi hazzı şehvetten ayıramıyorsa vay o insanın haline. Biraz düşünmesi lazım. Allah insana Furkan versin, ayırt etme gücü versin. Bu da çaba gerektiriyor işte. Bu da çaba gerektiriyor. Yani sihirli değnekle olmuyor bu iş. Dönüşüm çaba gerektirir. Niye? Bir demiri büktün. Aa, bu demir bükülmeyecekti. Bunu düzelteyim dediğin zaman bükerken zorlanırsın. Demirin sesi çıkmıyor ama o da zorlanıyor. Tekrar müdahale ediyorsun ona. Anlatabiliyor muyum? Mesela kaportayı kaza yaptın, göçük oldu. Yani öpüyorlar mı, okşuyorlar mı? Kaporta düzel bakayım koçum benim hadi. Masraf çıkar. Yok. Dandun. Çekişliyorlar değil mi? Düzelmek öyle sihirli değnek dedim ya biraz önce Mevlana Hazretleri'nin dervişlerinden olan gibilerine Allah'ın ikramı. Ama kaportayı düzeltirken bile çekiçleniyorsun. Kalbin düzeltilmesi gerekiyor, hizaya girmesi gerekiyor. Bir şeylerden vazgeçmen lazım, bir şeyleri tekrar tekrar yapman gerekiyor. İki namaz teheccüd kılıp da kendini evliya zannetmek de olmuyor. Yani rüyada böyle aksakal

Görmekle de uçtum kaçtım da olmuyor. Yani bu süreç ve çaba hiçbir şekilde bitmiyor. Yani en yüksek insan kim? Hazreti Peygamber. Sürekli tekamül içerisinde. Ne zaman zirveye çıktı? Miraç mı? Değil.

0: haz insanı yoran. Birinden şöyle bir cümle sarf etti. Gençtik yani arkadaş ortamında. Ya günahtan yoruldum ya diyor. Allah Allah dedim. Sonra nerede okudum bilmiyorum. Nefis günah işlemekten yorulur bazen, maneviyata, rahmete ihtiyaç duyarmış. Çok enteresan geldi bu. Ama buna aldanmamak lazım. Yani nefis de yoruluyor günah işlemekten. Hani sen bir ara tutup da böyle bir aylığına işte yaptığın zikrin haddi hesabı yok. Büyük adamsın, beş vakit namazı işte camide kılmaya çalışıyorsun. O şarjın artık dibe vurmuş, eksiye inmiş, sen sıfıra çıkmaya çalışıyorsun. Yani ona aldanmamak gerekiyor. Dedim ya biraz önce sebat lazım diye. Evet. O halde haz tam böyle huzurla mutluluk arasında bir kavramken, acaba mutluluk nedir? Ona bir değinmek istiyorum.
1: Tabii hocam, buyur.
0: Mutluluk sözlüklere baktığınız zaman etimolojik olarak Türkçe'de hani bayramımız kutlu olsun diye bir söz var ya. Kut mübarek anlamına geliyor. Yani eski tarihsel dizilere verdiği zaman Tanrı bana kut verdi diye bir söz vardır. Yani kutsanmak, mübareklik gibi bir teberrük olma gibi bir şey. Kutlu olmak yani.
1: Kutsal da oradan geliyor zaten.
0: Kutsal
1: bu arada hocam.
0: Bizim kut, Türkçe. Evet. Aynen.
1: Köken
0: de,
1: olarak.
0: Allah bana kut verdiyse ben büyük adamım. O zaman benden ağası yok. Ben mutluyum ya. Daha ne isteyeyim? Allah bana değer vermiş. Allah bana makam vermiş. Allah bana büyüklük vermiş. Yani kibir değil. Kendi kibriya sıfatından bahsetmiş. Güç vermiş, kudret vermiş. Anlatabiliyor muyum? Yani kut bendedir diyor ya eski Türkçe'de. Yani sözlük altında konuştuğumuz için. Burada sıkıntı işte biraz önce bahsettiğimiz şey, sekülerizm merkezli, hedonizm temelli, sanal oluşumlarla beslenen bir mutluluk anlayışın yaygınlık kazandığı günümüzde Kur'an'ın tavsiyeleriyle, sünnetin tavsiyeleriyle, alimlerin tavsiyeleriyle mutluluk nasıl olur, nasıl yaşanır? Buna biraz kısmen değinelim. Bu şekilde hani açıklayalım istiyorum. Ne diyor? Dini sözlüklerde, din terminolojisiyle ilgili sözlüklerde, insanların dünyada ve ahirette ulaşmayı hedefledikleri en yüksek ideal, şuurun tatmini, ruhun tatmini ve huzuru dinginlik hali. Dedik ya, salt mutluluk huzuru getirmez ama huzur mutluluğu getirebilir. Her huzurlu insan mutlu olabilir ama her mutlu insan huzurlu olmayabilir. İşte mutluluk biraz daha sınırlı. Wi-Fi'de bir alt çizgi şeklinde söyleyebiliriz. Daha en altta has. O tamamen keyifçilik, anlık. Yani mutluluk biraz daha ideal. Mesela bir anne baba çocuğu olduğu zaman, şimdi bir videoda seyrettim, 110 yaşındaki bir dede 85 yaşındaki kızı yorulmuş oturmuş, ver elini kızım elimden tut yürüyelim diyor. Ona göre de hala çocuk. Anlatabiliyor muyum? Şimdi baba evladı olmakla ömür boyu mutludur. Evladı çünkü. Evet. O torun sahibi olmuş, o çok mutlu, arıyor kızını, maşallah kızım bir torunumuz daha olmuş. Ömür boyu sürüyor. Ama haz şu, bir insan torunu olunca da çocuğu olunca, ha oldu bitti tamam, sokağa mı atıyoruz? Hayır. Ama bir açken bir yemeğe gidiyorsun, açsın. Bir de eğer kamyoncu durağına denk gelirsen, esnaf lokantasına girip de lezzetli, bayatlamamış bir yemek yersen, bir de açsan, bir de sevdiğin yemek varsa, o yemeğin tadı damağında kalır.
1: Evet.
0: Ha oldu bitti, yarım saat yemek yedin. İşte iyiydi be, şöyleydi ya, işte arkasına da bir demli çay içtik falan filan muhabbeti, bir saat bitti işte, daha su yok. Öbür durakta başka yemek yiyeceksin.
1: Evet.
0: Yani bu şekilde haz, mutluluk ve huzur derecelendirmek gerekirse, bizim mutluluk dediğimiz tam anlamıyla Türkçeleştirdiğimiz şey, acaba bunu dini literatürde ne tür kavramlar var, nelere bakabiliriz? Saadet, eski Türk filmlerine bakın, Yeşilçam filmlerine, sizi tanıdığıma bahtiyar oldum diyor mesela. Bahtiyar artık isim bile kullanılmıyor mesela, işte oğlumuzun mezuniyetinden dolayı çok mesudum.
1: Evet.
0: Bunlar bir isim olarak kaldı. Saadet kelimesinden geliyor mesut olmak. Yani eski Türkçe'de tabii batılı teknolojinin

0: hızlı değişkenliği gelişimi bizim dilimizi de hem kısalttı hem de yozlaştırdı. Bunlar eski Türkçe dediğimiz 80'lere kadar 90'lara kadar kullanılan kelimelerdi. Çok da eski değil. Şimdiki gençlere 30 sene önceki kelime ama değil. Evet, saadet mesela son mutluluk. İnsanın son mutluluğu ne olabilir? Çocuklarını dindar yetiştirmiş, hafız etmiş, ehli namaz. Efendime söyleyeyim. Çocukları çok mutlu. Ölürken yanında cennetteki makamını görmüş, tebessüm etmiş, çocukları da içi rahat etmiş. Babamız makamını gördü, tebessüm ederek, gülümseyerek canını teslim. En yüksek saadetil kusva, son mutluluk, ilahi mutluluk, yani nihai nokta şeklinde bu hayatta olunabilecek en son gelinebilecek en kuvvetli şey. Veyahut da saadetül ulya, saadetül ulya, büyük
1: Evet.
0: yüce mutluluk şeklinde değiştirebiliriz. Mutluluk hazdan biraz daha uzun, kalıcı. İnsan niye mutlu olur? Olur. Mesela çalıştığın işte normal düz memurken şef olursun, mutlu olursun. Bu mutluluk bir ay sürer, 2 ay sürer, 3 ay sürer. Nereye kadar sürer? Şeflikte yorulup da sınava hazırlanıp müdür oluncaya kadar sürer. Müdür oldun, daha da mutlu olursun. Peki bu seni tam tatmin etti mi? Müdür olmanın getirdiği sorumluluklar, insanlara hükmetmenin verdiği zorluklar, eve gittiğinde kafan şişi, gönlün sıkıntılı ama huzursuzsun. Yani yükselmek seni mutlu edebilir ama müthiş sonsuz bir mutluluk değil. Mutlak mutluluk cennette. Şöyle bir hayal et. Mahşerin defteri dürülmüş. Kapı açılmış, konfetiler patlatılıyor. Mis gibi kokular dağılıyor. Böyle en sevdiğin müziklerle bando takımı seni karşılıyor. Cennet ehli efendimiz gelmiş. Seni alıyorlar. Hiç konuşmanın mecali kalmayacak bir köşke götürüyorlar. Cennet suyuyla yıkanıyorsun. Cennet ipeğiyle elbiseler dikiliyor. Balkona çıkıyorsun. Köşke ve temaşa ediyorsun. Sınır yok. Rabbim bana hangi nimetleri vermiş? Şöyle bir bakıyorsun. Ve Allah sana nida ediyor. Yasin suresindeki haliyle selamun kavlen min rabbir rahim, verdiğim nimetlerden razı mısın? Bu sesi duydum, vahiy aldım. İşte en yüksek şey bu. Bir de her haftalık cumalık büyük adamlardansan Rabbül Alemin'i temaşaya gidiyorsun. Zirve bu. Bunu düşün şöyle bir, yani ben kısa kestim ama bir programa sunmaz bunu kurgulamak. Adamın yerinden kalkası gelmez. Şöyle bir cennet tasviri. Çünkü insanların kafasında Kur'an-ı Kerim çok sık okunmadığı için cennet tasviri çok zayıf. Yani bir bakmak lazım Vakıa'ya, Yasin'e, Rahman surelerine. Ver coşkuyu. Adamın ölesi geliyor
1: Bir de hocam orada hep şu çok motive edici değil mi? Yani ne düşünüyorsak o değil, daha
0: daha
1: fazlası.
0: fazlası.
1: Yani mümkün değil tam doğruyu yakalamamız. Ne
0: Evet.
1: düşünüyorsan düşünebildiğin kadar ucu yok, daha fazlası.
0: Evet, nimetin la tentehi, bitmeyen nimetler.
1: Evet.
0: Onun için yani son nihai mutluluk o son perde. Çok güzel son, yani en son anı iyi kurgulamak lazım. İnsanın zihninde sonu nasıl şekillendirirse beden zihne tabi olacağından o gayrete gelir diye düşünüyorum. Onun için yolumuzu aydınlatanlar her daim her asırda ölümü terbiye edici, yetiştirici, geliştirici şekilde tefekkür etmeyi bize hep tavsiye etmişler. Peşinden takip edenler. Onun için mutluluk belki Farabi'nin tanımıyla da saadetin ötesinde insan ruhunun vücutta maddeye ihtiyaç hissetmeyecek bir tekabül mertebesine ulaşıncaya kadar yaşadığı duygular. Bir başka ifadeyle mutluluk insan nefsinin maddeye muhtaç olmayacak şekilde yetkinleşmesi. Yine niye geliyoruz? Saadetül kusvaya geliyoruz. Peki huzurda sekine ile itminan vardı. Bunları da açıklayalım. Dinleyicilerimizi çok sıkmadan konuyu biraz burada keselim. Burada da ne var? Bizde sevinç, mutluluğu işaret eden, mutlulukla beraber kullandığımız daha Türkçeleşmiş, daha çok kullandığımız çok sevinçliyim, çok neşeliyim. Burada Arapçasını karşılayan sürur, ferah

0: kavramları var. Bunlar da bizdeki sevinç kelimesini karşılıyor. Bolluk, mutluluk, içte gizlenen, açığa vurulmayan sevinç şeklinde. Yani çok mutluyum ya. İçim içime sığmıyor ya. Hı hı. Şimdi oğlun, çocuğun, kızın yaramazlık yaptığı zaman böyle zıvanadan çıkmasın. Senin canından bir can o. Yani özür dilerim, yani eziyet eder gibi bir amelde bulunmasın bir davranışta. Yani kulağını çekersin, kaşının birini kaldırırsın. Ama çocuk uyurken bütün saflığıyla onu yatağına yatırıp uyutup böyle kendinden geçmiş halini gördüğünde kokmaya doyamazsın. İşte hani Allah alem, Allah korusun, nazarın bile değer. İçten öyle bir seversin ki böyle oh, bir coşku gelir böyle. Tamam mı? Tarif edemediğim böyle, o çocuğu alıp içine sokasın gelir böyle. Göğsünün içine alasın gelir. İşte bu hani içten gelen bir sevinç, mutluluk. Bu maddi şeylerle olan bir şey mutluluk. Ama itminanı hatırladığımızda, iç huzur ya da gayrimüslimlerin inner peace dediği şey daha çok ibadetlerle, manevi ritüellerle sağlanan bir şey. Artık yavaş yavaş netleşmeye başlasın kavramlar.
1: Evet hocam.
0: Peki gayrimüslimin maneviyatı olur mu? Olmaz olur mu? Ben eskiden buna karşı çıkardım. Hocam ben ateistim ama ormana gittiğim zaman kendimi bir aşkınlıkla beraber hissediyorum. Maneviyatım yükseliyor diyor. Yazmış çünkü, ben ezbere konuşmuyorum ve yani ölçek dolduruyorum. Kısa cümlelerle yazmak istediğiniz var mı diye. Çalışmanız çok güzel, takdir ediyorum ama ben ateistim, size katılmıyorum. Fakat bu cümle çok hoşuma gitti deyip işte aşkın bir varlığa inanıyorum diyor ama Allah'a inanmıyorum diyor. Allah insaf, irfan, hidayet nasip etsin. Bu nasıl olur diyorum ya. Adam diyor ki hiking yapıyorum, jogging yapıyorum, çok aşkın varlıkla kendimi bütünleşmiş hissediyorum, çok huzurluyum diyor. Ayet-i kerimeler tekrar tekrar okundukça insanın kafasında bir takım fikirler patlamaya başlıyor. Sebbahalillahi ma fi semavati ve ma fil ard. Yer, gök ve içinde ne varsa Allah'ı tesbih eder, Allah'ı zikreder. Velakin la tefkavun, ancak siz bunu anlayamazsınız. Anlayanlar var. Ya Yunus Emre kendi makamında çiçekle konuşmuş. Açılmış perde. Maddenin arkasına geçmiş. Mana dilini çözmüş. Ama bu herkeste olmuyor. Şöyle bir şey düşünün. Bir doğru çizgisi düşünün. Alt taraf eksi, üst taraf artı. Çizginin kendisi nötr, sıfır noktası. Hidayet noktası diye düşün. Alt taraf eksi noktası. Adam eksi de yorulmuş. Tamam mı? Bir takım travmalar, iş gücü, hayat zorluğu, işte metro bozuldu, 2 saat bekle, 3 saat tekrar git, 5 saat evine varıyor İstanbul gibi bir yerde. Bir de bunun ateist olduğunu düşün. Vardır bunda bir hayır da diyemiyor. Ne yapacak adam? Sürekli enerjisi tükeniyor. Sürekli tükeniyor. Ama hafta sonu hemen bir parkta mangal yaptığı zaman keyfi yerine geliyor. Ota çimene bastığı zaman, ağaca sarıldığı zaman ya da hiking, jogging yaptığı zaman kendine geliyor. Ha, bu nedir? Adamın enerjisi o kadar düşük ki, eksilerde geziyor ki, Allah'ın zikriyle cemadat dediğimiz, insan alt varlığı olarak cemadat dediğimiz, hayvanın da ötesinde taşlar, Allah'ı zikretmekten Allah korkusuyla taşlar yuvarlanır. Veya infeceret, taş parçalanır, pınarlar, coşkun pınarlar fışkırır. Yani hani bu nehirleri besleyen kaynaklar oluyor ya, fışkırıyor yani, bir yerden çıkıyor. Bu infijar, işte bu Allah'ı zikretmenin verdiği enerji. Nasıl kabirde öldü dediğimiz insana yaş hurma dalı kabir azabına perde olabiliyorsa, Hazreti Peygamber'in uygulamasında görüyoruz bunu. Oncağız da, o garibanım da, Allah hidayet versin, dağ taşa işte yok ayağımı bastım, 300 tane protein aldım falan filan, böyle gevşiyor, rahatlıktan gelişiyor. Yani o elektrik akıp gidiyor. O zikrine bilmese de, duymasa da uyum sağlıyor. O zikirden gelen enerji o adamı sıfıra yaklaştırıyor. Rahatlatıyor. Ha, namaz kılsa belki çok daha iyi olacak. Zikirle meşgul olsa belki çok daha iyi olacak falan filan. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada tam olarak düşündüğümüzde kalıcı diyemeyiz. Yani ömürlük nimetlere sahip olmanın verdiği sevinç mutluluğu getiriyor. İş yerinde yükselmek, makam sahibi olmak insanı mutlu eder. Gelirinin artması mutlu eder. Çoluk çocuğa kavuşmak, aile kurmak, kendisini sevdiği, onu seven bir eşe sahip olması mutlu eder. Çocukları hasta olmadığı zaman ne yapar? Mutlu olur. Onları parka çıkarır, onlarla meşgul olur. Hepsi bunların mutlu olur. Niye? Ömürlük bunlar sermaye. Ömürlük sermayeler, madde insanı mutlu eder deriz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle bir neticelendirelim isterim. Mutluluk esnasında şuna bir bakalım, hemen bitirelim. Ne oluyor? İnsan bütüncül bir varlıktır. Ruhu, kalbi var da bedeni de var diyoruz ya. Peki ne oluyor? Mutlulukta bildiğimiz dopamin, endorfin, serotonin. İnsan bu duyguları nelerle hissediyor? Sensörlerine. İşte beyin bunu farklı, henüz çözemediğimiz sensörleriyle maneviyattan, kalpten algılayıp vücuda sinyal gönderiyor ve endokrin sistemi çalışıyor. Hormonlar kana karışınca biz böyle gevşiyoruz, mutlu oluyoruz, neşeleniyoruz vesaire. Peki mutluluk kimyasalları bunlar. Huzurun kimyasalı var mı? Epifiz bezi de bu işi yapıyor. Yani epifiz bezi de karanlık, beynin karanlık noktasında olup gözlerimizin retinasına ve alın çakramıza bağlı sinirler vasıtasıyla ışıkla beslenmekle, ama daha çok melatonin üretiyor, daha çok karanlığı seviyor. Onun için gece gözyaşını, şöyle bir giriş yapayım, parantez açayım. Takdir ettiğim bir tıp profesörü var. İsim vermek istemiyorum burada. 29 defa Mesnevi'yi okudum diyor. Oradan böyle alıntılı fotoğraflar atıyor. Mıncırını çıkarmış Mesnevi'nin. Tıp diliyle bazı şeyler açıklamaya çalışıyor. Diyor ki gece karanlığında gözyaşı dökerek fazla potasyum muydu, gözyaşında bir şey var, onu atarsa gözde mavi ışık belirir. Çünkü ölmekte olan ölüm anında gözde mavi ışık olur, perdeler kalkar diyor. Yani tıp ilmiyle maneviyatı açıklamaya çalışıyor. İşte bundan sorumlu olan epifiz bezi. Karanlığı seviyor. Ne kadar karanlıkta oturup da tefekkür edersen o kadar yükselmeye başlıyor. Bir de gamma osilasyonundan bahsediyorlar. Ölüm esnasındaki sınırlı sayıda çalışmalar şunu gösteriyor. Gerçek ölümden bahsediyorum. Gamma hertz'i normalde 30 ile 50'lerde seyrederken 110'a kadar tespit edilmiş. Yani beyin çığlık atıyor. Bütün dalgalar uçuşuyor böyle. Yani sınırlarını aşıyor. Gamma osilasyonunda da perde açılıyor. Azrail'i gördüğü, yani dünyadan koptup gözlerin tavana dikilip de kilitlendiği an gamma osilasyonu yükseliyor. Peki ben de derim ki ölüm tefekkürünü çok gerçekçi kurgulayabilirsek, gamma osilasyonunu, bir de bunu karanlıkta gecenin üçünde yapıp, ya Rab ben bu sona gideceğim, ölüm hak, beni affet deyip de gözyaşı dökersek, acaba insanın itminanı, huzuru daha hızlı mı gelir? Etkin madde olabilir mi şeklinde düşünmüyor değilim. Sanki azıcık bana öyle gibi geliyor. Bizden yardım bekleyen insanlara, danışanlarımıza bu konuda kurgulanmış ölüm tefekkürü yaptığımızda 50-70 dakikalık yani duyarsızlaştırıcı bir etken madde şeklinde çok hızlı bazı sorunları terk edebiliyor. Bana iyi gibi geliyor. Diyelim. Burada tamamlayalım inşallah. Evet.
1: Çok güzel bir noktaya getirdiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu konuyla ilgili, huzur ve mutlulukla ilgili birçok kavramı konuştuk. Bu noktada akademik camia ne diyor, ilim ne diyor, bilim ne diyor? Hem ilimi hem bilimi biraz konuşmuş olduk hocam. Çok güzel bir noktaya geldik. Çok teşekkür ediyoruz bu programımıza da sunmuş olduğunuz katkılar için. Tabii konu derya deniz bir konu. Biraz daha ilerleyeceğiz inşallah hocam.
0: Tabii ki ilerleyeceğiz ama nihayeti yok. Nasıl ki huzurun nihayeti yok.
1: Evet.
0: Mutluluğun da ömürlük bir şey.
1: Evet.
0: Allah hazlara takılıp kalmaktan korusun.
1: Amin, amin.
0: Gerçek mutluluğu nasip etsin inşallah.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dostlar, bugünkü programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamızla beraberdik. Bugün kendisinden huzur ve mutluluğa dair kavramlar ve tanımlar üzerine birçok bilgi aldık. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Ultra. Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akra. Reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: La yemine aleyke ve la nezre fî masiyetillâh ve fî katî'atir rahimin ve la fî mâ la temlik. Bu hadis-i şerif de arkasındaki hadis-i şerifle çift gidiyor. Onu da okuyalım. La yemine lüveledim ma yeminil valid ve la yemine li zevcetim ma yemini zevç ve la yemine li memlukin ma yemini melik ve la yemine fi katıatin ve la nezre fi masiyetin ve la talaka kable nikah ve la itakate kable meleke ve la sumte yevmen sumte yevmin ile leyl ve la muvasaleten fissiyam ve la yutme ba'de hulm ve la radaa ba'de fitam ve la taarrube ba'de hicre ve la hicrete ba'de feth. Bu ikisi hadis-i şerif. Birisini başlayalım izaha. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a günah yolunda yemin ve nezir olmaz. Adak adamak olmaz. Adamışsa tutmak gerekmez. Yani mesela yemin ediyor mesela. Vallahi billahi ben o adamı öldürürüm. Öldüreceğim. Öldürürsen katil olursun. Bir Müslümanı müteammiden öldürürsen ebedi cehenneme gidersin. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Öldürmeyeceksin. Canım öldürmeyeceğim de vallahi billahi evinin camlarını şangır şungur aşağı indireceğim. Yapma. Bu doğru bir şey değil. İslam'da la darara ve la dırar. Mala zarar vermek yok. Adama kızıyorsan polise söyle. Mahkemeye ver. Ama camından ne istiyorsun? İslam onu şey yapmıyor. Yemin ettim. Bırak da hocam şu camları taşlayayım. Yok. La yemine aleyke fi masiyetillah. Allah'a isyan yolunda yemin edilmez zaten. Etmişsin. Ettiysen tutmakta gerekmez. Kefaretini verirsin. Yemini tatbik etmezsin. Tamam mı? Günah yolunda söz verdim. Allah'a ille yapacağım demek yoktur yani. Günahtan dönmek asıl sevaptır. Yalnız yersiz yere dilini kullandığın için boş yere yemin ettiğinden ceza olarak kefaretini vereceksin tabii. Yemin kefaretini vereceksin ama onu icra etmek doğru olmaz. İcra etmeyeceksin. Sonra velâ nezire fî masiyetillah, Allah'a isyan yolunda nezirde yoktur. Eğer efendim filanca adamı köşe başında bir güzel döversen nezirim olsun ki sana efendim bir tarla bağışlayacağım. Filanca yerdeki iki tane zeytin ağacımı sana bağışlayacağım. Nezir ediyorum. Döversen bilmem ne. Öyle şey yok. Yani günahta nezir de yok. Yemin de yok. Nezir de yok. Olmaz. Vela fi katı atir rahim. Vela fi mala temlik. Akrabalık bağlarını koparmakta da yemin olmaz. O da günah. Çünkü sıla-i rahim emredilmiştir. Müslümanın vazifesidir. Katı ati rahim, yani akrabalık bağlarına riayet etmemek, onları çiğnemek, kesmek, ters hareket etmek, yemin ettim, nezir ettim, adak ettim, olmaz öyle şey. Onu tutmayacaksın. Ben o adamla konuşmamaya yemin etmiştim. Ne yapayım hocam? Konuş, şeyini öde. Yemin kefaretini öde. Sonra, efendim, malik olmadığın şeyde de yemin olmaz. Kimin kesesinden ne harcıyorsun? Mal senin değil ki. Falanca şöyle yaparsa ona efendim vallahi filancanın malını vereceğim. Mal senin değil ki, nasıl veriyorsun? Senin olmayan maldan böyle yemin, nezir vesaire olmaz diyor Peygamber Efendimiz. En iyisi kardeşlerim yemine alışmamaktır. Onun için biz küçüklerimize ne diyoruz? Yemin etme. Ticarete gidiyorsun. Vallahi idare etmez ağabey veya hocam bize sakallı görünce idare etme. İdare eder, ben ticareti bilmez miyim? O malı aşağı yukarı az çok biliyorum. İdare etmez. Vallahi sermayesinde aşağı. Yalan. Yemini bastırıyor, alışmış. Su gibi yemin ediyor millet. Nefes alıp verir gibi boş yere yemin ediyor. Vallahi de billahi de tallahi de bir sürü efendim yeminler Hepsi yalan. Ondan sonra kendisi senin gül hatırın için şu kadar olsun diyor. Hani idare etmiyordu? Hadi senin hatırın için. Sen beni tanımıyorsun ki hatırım ne olacak? Ticarette öyle alışmış. En iyisi dürüstle alışalım. Yemin etmeyelim. Efendim boş yere sinirlenip yalan yanlış sözler söylemeyelim. İkinci hadis-i şerif uzuncaydı. Onu da izah edelim. Vela yemine liveledim ma yemini valid. Babanın yemini varken evladın yemini olmaz. Çünkü baba evladın sahibidir, hakimidir. Asıl söz babadadır. Çocuk şöyle demiş. Olmaz. Baba var. Vela yemine fi katiatin, akrabalık bağlarını koparmak hususunda yemin olmaz. Vela nezre fi masiyetin, günah konusunda nezretmek, adak adamak olmaz. Vela talaka kable nikah, evlenmeden talak boşama olmaz. Filanca kadını alırsam, alır almaz boş olsun. Olmaz, almadın ki. Yok öyle şey. Nikahı olmayan bir şeyin boşaması olmaz. Vela sumte yevmin ilelleyl, gündüzden geceye kadar susmak yoktur. Bu neden? Onlarda adet varmış, susma adeti. Nezir ederlermiş, ahd ederlermiş ki hiç konuşmayacağım. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. İnni nezertü lirrahmani savmen felen ükellimel yevme.

Zinziya, bugün hiç insanlardan kimseyle konuşmamak üzere Allah'a ahdettim diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayeti Meryem Valide hakkında radıyallahu anha. Şimdi bu susma şeyinin doğru olmadığını, susma diye böyle bir ibadet olmadığını Peygamber Efendimiz bildirmek üzere diyor ki, bir gün susup geceye kadar öyle susmak yoktur. Konuşmak gerektiği zaman konuşur. Hayır, konuşamam çünkü susmam lazım. Öyle şey yok. Yani kendi kendine adetler, usuller falan çıkarmaya lüzum yok. Bir kardeşimiz vardı. Sabah namazından sonra dükkanı açıyor. Gidip o arada da kimseyle konuşmama ahdetmiş. Yanından geçen selam veriyor. Ağzı kapalı. Ya selamı ver. Onun selamına karşılık ver. Bir şey olmaz. Bozulacak diye korkuyor şeyi. Konuşmama usulü bozulacak diye ödü patlıyor. Bir şey olmaz. Selamı vermekte sevap var yani. Kendin ver hatta onun selamına kalmadan. Yani böyle yalan yanlış adetlere lüzum yok. Geceye kadar susmak diye bir şey yok, usul yok. Vela muvasalaten muvasalete fissiyam. Oruçta bir orucu öteki oruca bağlamak yok. Şimdi ben dün oruca niyet etmiştim hocam. Evet. Akşam iftar etmedim. Yattım. Göbeğim de iyi, şişmanım. Gücüm kuvvetim de yerinde. Yarınki oruca da niyet ettim. Yarın da tutarım. Ne yapıyor yani? İftar etmiyor. Sahur yapmıyor. Yarınki oruca. Akşam oldu. Bana mısın demedi hocam. Yarına gene tut. Öyle şey yok. Orucu oruca bağlamak yok. İftar sevap. Sahur bereket. İftarı erken yapmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Suyla bile olsa, hurmayla bile olsa oruçlu olduğu zaman iftar ediverecek, geciktirmeyecek. Sahura da böyle suyla bile olsa, hurmayla bile olsa kalkacak. Sahura kalkmak berekettir. Bizim orucumuz böyle. Öyle bir orucu öteki orucuya bağlamak vesaire filan yoktur. Efendim ben akşamdan gece kalkmak zor oluyor, yatıvereyim şey yapayım. Güzel olanı, sünnete uygun olanı sahura kalkmaktır. Oruç tutacağı zaman. Hocam ne diye oruçtan bahis açtın? Oruç sadece Ramazan'da olmaz. Ramazan'ın dışında da sevap kazanmak için çok oruçlar vardır. Sonra her ayın bir başında, bir ortasında bir oruç tutmak sevaptır. Sonra Arabi ayların 13, 14, 15'inde yani mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç tutmak sevaptır. Hiç bırakmamış Peygamber Efendimiz. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü 3 gün oruç tutup da Cuma günde bir sadaka filan verirse çok büyük sevaplar oluyor. Sonra yine hadis-i şeriflerde okumuştuk ki pazartesi günleri, perşembe günleri insanların amelleri, işledikleri işler, sevaplı, günahlı işler dergah-ı izzete Allah-u Teala Hazretlerinin huzuru âlisine sunuluyor. İşte kullar bunları işledi ya Rabbi diye. O her şeyi biliyor ama resmi muamelesi için sunuluyor oraya. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kulların amelleri pazartesi, perşembe günü dergah-ı izzete sunulduğu için ben de o günlerde oruçlu olmayı seviyorum ve kendisi pazartesi, perşembe günleri oruç tutmuş. Sevap. Biz de tutmaya çalışalım. Yani o bakımdan demek ki Ramazan gelmeden başka aylarda da oruçlar varmış. Hem de onlarda da çok sevaplar var. Bu oruçları da tutmaya gayret etmeli kardeşlerimiz. O sevaplardan istifade etmeli. Hem Ramazan'a idman olur, hem Ramazan'da kazandığımız güzel hakimiyet duygumuzu, nefse hakimiyet duygumuzu arada perçinlemiş oluruz. Ramazan'da kendimize hakim olmayı öğreniyoruz. Sigarayı bırakıyoruz. Kötü şeyleri bırakıyoruz. Ramazan'dan sonra dolu düzgün tekrar gidiyor. Halbuki arada böyle oruçlar tutarak perçinlemiş oluruz kendimizi. Onun için bu sevaplı oruçlara da kardeşlerimiz devam etmeli. Ama oruçta iftar etmek sevaptır. Sahura kalkmak sevaptır. Öyle yapsın kardeşlerimiz. Bir orucu öteki oruca bağlamasın. Şişmanım, güçlüyüm, kuvvetliyim. Ayrı. En sevaplı şey Peygamber Efendimiz'e tam uymakla olur. Tam uymadığın zaman sevap olmaz. Daha çok zahmet çekersin, boşuna çekersin. Akıntıya kürek çekersin. Bir keresinde yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz'in ordusu, askerleri uzun bir yolculuğa çıktıkları sırada kimisi oruç tuttu. Halbuki yolculukta oruç tutmak gerekmez. Hatta leyse minel birri efendim es-sıyamu fis-sefer. Seferilik halindeyken, yolculuk halindeyken oruç tutmak takvadan da sayılmaz. Birri takvadan da sayılmaz. Yani marifet de değildir, hüner de değildir yani. Madem oruç yolculuğun meşakkati vardır, tutmayıverirsin. Başka zaman tutarsın. Yani Ramazan'da da yolculukta tutma mecburiyeti yoktur. Efendimiz tutmayın demiş. Çok şiddetli sıcak var Suudi Arabistan, bizim gibi değil. 40 derece, 50 derece, 60 derece oluveriyor şey. Güneş insanın iliği kuruyor, dizlerin bağı çözülüyor. Su içemediği zaman çarpılıp düşer aşağı insan o güneşin altında. Tutmayın demiş. Kimisi oruç tutmuş, kimisi tutmamış. Oruç tutmayanlar hizmette bulunmuşlar. Ordunun sularını taşımışlar, yemeklerini pişirmişler, hizmetlerini görmüşler. Efendimiz diyor ki bugün oruç

tutmayanlar sevapları aldı götürdü. Tutanlar değil. O bakımdan yerine göre hareket etmeyi bilmek en iyisidir. Sünnet-i seniyeye, dinimizin ahkamına uygun az bir ibadet, sünnete aykırı çok çalışma, çabalama, gayret, hoplama, zıplamadan daha sevaplıdır. Ye dediği yerde yeriz, oruç tuttuğu yerde dediği yerde oruç tutarız, o daha güzel. Söz dinlemek daha iyi. Kurban bayramında oruç tutmak haram. Bayram, herkes yesin, içsin, efendim, bayram etsin diye o gün öyle tayin edilmiş. Onun için her şeyi yerli yerinde yapmayı öğrenmeli Müslüman kardeşlerimiz. La yenamenne ahadukum hatta yakra'a thulusel Kur'an. Kalu ve keyfe yestatı'u. Kale, ela yestatı'u en yakra'a kul huvallahu ahad ve kul e'udhu bi rabbil felak ve kul e'udhu bi rabbin nas. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den İbn Asakir rivayet etmiş. Efendimiz buyurmuş ki, sizden biriniz sakın ha Kur'an-ı Kerim'in üçte bir kadarını okumadan uyumasın. Kur'an-ı Kerim 606 sayfa, 8 sayfa, 200 sayfa okuyacak öyle yatacak gibi yani anlamışlar ve demişler ki ya Resulallah kişi nasıl güç yetirebilsin üçte birini okumaya her akşam? Her akşam üçte birini okumak hafızların bile zorlanacağı bir şeydir. Başka işi vardır insanın. Yolculuk olur, hastalık olur, ihtiyarlık olur, darlık olur, efendim soğuk olur, sıcak olur. Nasıl güç yetirilebilir? Efendimiz diyor ki sizden biriniz kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okuyamaz mı? Demek istiyor ki yani kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okursa sanki Kur'an-ı Kerim'in üçte birini okumuş kadar sevap kazanır. Hatırınızda olsun, akşamları yatarken İnşallah bu akşamdan itibaren ne olacak vazifemiz? Kul huvallah, kul evzu bi rabbil felak, kul evzu bi rabbin nas okuyup öyle yatacağız. Daha karlı bir şey söyleyeyim. İnsan abdestli olarak yatarsa, abdest aldı, abdestli olarak yattı. Melekler bütün gecesini ibadet etti bu kul diye yazarlar. Horul horul uyur, harıl harıl ibadet sevabı alır. Neden? Abdestli yattı diye. Hatta melekler arıların çiçeklere kondukları gibi, efendim bala koştukları gibi o abdestli kulun etrafına toplaşırlar. Şeytan sokulamaz. Meleklerle, hurilerle güzel bir gece geçer. Ölürse cennetlik olur. Onun için gece abdestli yatmaya dikkat edin. Tabi abdest alınca 4 rekatta namaz kılıverirsiniz artık. Öyle yatarsınız. Efendim kulü vallah, kulü evzü bir rabbil felak, kulü evzü bir rabbil nasihi de okuyun. La yenbeği lizil vecheyni en yekune eminen illallahi azze ve celle. İki yüzlü kişinin aziz ve celil olan Allah indinde emniyette güvenilir bir kimse olması mümkün değildir. Yani ona böyle görünen, buna böyle görünen, yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazan iki türlü hareket eden bir kimse emin sıfatına, emniyetli, güvenilir insan sıfatına sahip olmaz. Allah indinde o yalancıdır. Çünkü bir öyle görünüyor, bir öyle görünüyor. Yanarlı dönerli, efendim iki türlü şey yapıyor ve kıyamet gününde de öyle. Yani münafık sıfatıyla muttasıf olduğundan orada da hayra ermez, mükafat bulmaz, efendim işi iyi bir noktaya varmaz. O halde iki yüzlük etmeyeceğiz. Dobra dobra olacağız, açık olacağız, net olacağız, dürüst olacağız. Karşımızdakine kanaatimizi efendim sorduğu zaman, istişare ettiği zaman doğru doğru söyleyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Karşımızdaki kardeşimize hakkı söylemekten çekinmeyeceğiz. Bir kimseye karşı, insanlara karşı duyduğunuz saygı ve korku ve onların kalabalığı sizi hakkı söylemekten men etmesin demişti Peygamber Efendimiz. Hakkı söylemekten durmayacağız. Sevdiğimiz kardeşimiz hata edebilir. Sevdiğimiz kardeşimize ben seni seviyorum ama şu işim biraz garibime gitti. Bunu yapma kardeşim. Bundan zarar görürsün diye hakikati söyleyebileceğiz. Çünkü Müslüman Müslümana karşı açık kalpli olacak diyor Peygamber Efendimiz. İki yüzlü, yüzüne gülüp arkasından kuyu kazma tarzında olmayacak. Bu güzel ahlaka da sahip olalım inşallah. Dürüst olalım, mert olalım. Dobra dobra gerçeği söyleyelim. Efendim 60 ihtilali olmuş. Ben tabii o zaman henüz İstanbul'daydım. Bir müsteşar arkadaş anlattı. Kendisi de böyle yaşlı başlı bir Osmanlı efendisi, yaşlı bir kimse. Meclisin yanında kapısının orada bir bina var. İşte Milli Birlik Komitesi vesaire vesaire öyle her askeri bir şey olduğu sırada efendim orada bir toplantı olmuş. Bu bizim müsteşar olan tanıdık da gitmiş. Bir de bizim fakültede vazife gören birisi vardı. O da gitmiş, o da gitmiş. Bir de bir kadın var, o da gitmiş. Yani mesleki bir toplantı gibi onların ihtisaslarından istifade etmek için çağırmışlar yani oraya. Bütün erkekler tıs pıs korkularından susmuşlar.
İsmini söylemeye lüzum görmüyorum. O kadın kalkmış dobra dobra rap rap gerçekleri, doğru şeyleri merdane söylemiş. Aferin. Aşk olsun. Yani erkekler susmuş, kadın erkeklik yapmış, konuşmuş. Bazen böyle oluyor. Bir kitapta okumuştum, çok hoşuma gidiyor. Sultan Mahmut, efendim Rey şehrini idaresi altına almak istemiş. Rey şehrinin de hükümdarı ölmüş, bir küçük çocuk kalmış. Çocuğun da bir yaşlı şeyi var, büyüğü var, annesi, anneannesi midir neyse yani. Ama tecrübeli bir kadınmış, dindar bir kadınmış, iffetli, zahide bir kadınmış. Yani idare onun elindeymiş. Çocuk küçük olduğu için idare onun elinde. Sultan Mahmut öbür taraftan haber göndermiş, şehri bana teslim etsinler, hutbeyi benim namıma okusunlar, paraları benim adıma bassınlar, benim hakimiyetime girsinler diye. Rey şehrine böyle haber göndermiş. Çocuk küçük, belde küçük, askeri az, Sultan Mahmut meşhur bir sultan, hücum etti mi ezer geçer, canına okur. Şimdi ne yapsın bu hükümdar? Hükümdar küçük de o yaşlı kadın mektup yazmış. Diyor ki, ey Sultan Mahmut, böyle böyle demişsin, bu mektubunu aldım. Allah bilir ki sen bana zulmen, ordu toplayıp hücum edersen ben de müdafaya kalkışır, seninle çarpışırım. Korkmam ve kaçmam. Sen bana hücum edersen ben de seninle çarpışırım. Kadın diyor bunu. Ama kurnaz kadın. Yani cevabın güzelliğine bak. Sen gelirsen, askerle gelirsen seni ezerim mezerim diyorsun ya mektubunda. Ya benim şu istediklerimi yaparsınız ya da ben seni ezer geçerim diyorsun ya, tamam. Gelirsen seninle çarpışırım. İki ihtimal var diyor. Bir, sen beni yenersin diyor. Tabii olacağı o. Aslında bunun ordusu ne kadar? Ötekisi Sultan Mahmut. Sen beni yenersin diyor. Sen diyor zaten meşhur bir sultansın diyor. Cümle cihana hakimsin diyor. Sultan Mahmut bir ihtiyar kadını yenmiş derler diyor. Bu sana şeref getirmez, senin şerefini düşürür diyor. Ama diyor bir de düşün benim seni yendiğimi diyor. Cümle cihana rezil olursun diyor. İhtiyar bir kadın koca Sultan Mahmut'u yenmiş derler diyor. Sultan Mahmut bu mektubu alınca rey şehriyle uğraşmaktan vazgeçmiş. Bak, dil var, söz ola, kese savaşı diyor ya Yunus Emre. Söz ola, kese savaşı, söz ola, kestire başı. Yani söz güzel söylendiği zaman savaşı kaldırıyor ortadan. Kötü söylendiği zaman kesin şu herifin kafasını, canından oluyor insan. Yani söz çok önemli. Onun için kadınların da merdaneleri oluyormuş demek ki. Öyle yani yüreklileri oluyormuş, dobra dobra. Kadınlar öyle olabildikten sonra erkeklerin haydi haydi mert olması lazım. Erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Kadınların erkekleri olduğuna göre, öyle merdaneleri olduğuna göre erkeklerin haydi haydi erkek olması lazım. Erkeklerin kadınlaşması yakışık almaz. Onun için dürüst olalım, dobra dobra olalım. Allah'tan korkalım. Allah'tan gayrıdan korkmaya lüzum yoktur. Ve faydası yoktur. Ve zararı vardır. İnsan Allah'tan gayrıdan korkarsa ne olur? Allah ceza olarak, kardeşlerim bak bunun altını çizin, korktuğunu o kişiye musallat eder. Korktuğu mutlak başına gelir. Bak cezadır bu, hadis-i şerifte bildiriliyor. Bir insan Allah'tan gayrı bir şeyden korkarsa korktuğu mutlaka başına gelir. Eğer Ademoğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar vermeyecekti diyor Peygamber Efendimiz. Sözümün sonu o hikaye olsun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer terbiye etmiş, sahabenin alimlerinden, dindar, ibadet ehli, mübarek bir kimse. Allah şefaatlerine nail etsin. Gelmiş bakmış ki bir kalabalık, şehrin surları kenarında duruyorlar. Yolun ağzında bekleşiyorlar kalabalık. Hayvanları var, yükleri var ama orada kaynaşıp bekleşip duruyorlar. Demiş, ne oluyorsunuz? Diyorlar ki yolumuzun üzerinde bak ileride arslan yatıyor. Hakikaten ileriye bakmış, arslandan birisi oraya uzatmış ayaklarını, yan gelmiş yatmış yolun üzerine. Çölde arslan. Şimdiki şehirler gibi düşünmeyin o zamanın şehirlerini. Yani bu hadiseleri anlamak için. Şimdiki şehirlerin değil, köylerin bile cesametine yaklaşmaz o zamanki şeyler. Küçücük yerleşme yerleri yani. Etraf

girdikten sonra emniyette olsun filan diye. Oba gibi bir şeydir yani o zamanın köyleri, şehirleri. Medine'nin 40-50 yıl önceki resimlerine baktım da hayret ettim. Küçücük avuç içi kadar bir yer. Köy. Köy gibi yani. Herhalde orada cereyan etmiş olsa gerek bu hadise. Abdullah İbni Ömer bakmış orada hakikaten arslan yatıyor. Yırtıcı bir hayvan. Yürümüş dosdoğru üstüne gitmiş arslan. Neden? İmanı var. Peygamber Efendimiz'den duyduğu hadise dayanarak gidiyor. Bu hadise dayanarak. Efendim gitmiş, arslan orada duruyor. Arslan saldırsa ya, arslan Allah'ın emrinde öyle saldırır mı? Allah'ın sevgili kulları. Evliyalardan üstün onlar, sahabe onlar. Arslanın yanına kadar gitmiş, hani keçileri, inatçı keçileri kulağından boynuzundan tutarlar ya, arslanın kulağından yapışmış, yoldan kaldırmış, öbür tarafa kadar götürmüş, dehlemiş, kışalamış. Ondan sonra dönmüş gelmiş bu tarafa. Adamlara diyor ki hadi yolunuzu açtım gidin. Resulullah doğru söylemiş diyor. Adem oğluna Allah korktuğunu musallat eder. Eğer Adem oğlu Allah'tan gayrı hiçbir şeyden korkmasaydı hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Hadi yürüyün yolunuza diyor. Yani o hadisi bildiğinden arslanın üstüne yürümüş. O imana sahip olduğundan arslan ona gırlayıp hırlayamamış. İman işi o. Elinde mi? Arslan gürleyerek gelir de gelir elini ayağını yalar. Allah'ın evliyasını. O bakımdan Allah'tan korkmaya kendimizi verelim, alıştıralım. Allah'tan gayriden korkmayalım. Ki onların hücumuna musallat kalmayalım. Çünkü bela olarak Allah sen misin benden gayriden korkan al bakalım cezayı diye başımıza onu sarmasın. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra Reklam.
3: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
2: Akra Reklam.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi vel ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne ma'asik. Ve min ta'atike ma tubelliguna bihi cennetek. Ve min el yakini ma tuhavvilu bihi aleyna musibatid dunya. Ve metta'na bi esma'ina ve abasarina ve kuvvetina ma ahyeytena. واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. bize

0: cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: Allahümme rahmeteke arju, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
0: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed ve entel musta'anu ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar. Yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura e ahyahullahu teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin.
1: Akra Mercek. Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda kişisel hayat planı oluşturmaya dair notları paylaşmaya devam edeceğiz. Bir düşünelim. Kaç saat uykuda geçiriyoruz? Zamanımızı, ömür sermayemizi istediğimiz kadar verimli kullanabiliyor muyuz? Yüklü miktar paramız olsa nerelere yatırım yapardık? Ömür sermayemizi de yatırım aracı olarak görmeyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi hangimiz istemeyiz? Yüce Rabbimiz bizlere mesajında diyor ki, asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir hüsran içindedir. İnsan ve hüsran kelimeleri burada neden yan yana? Ömür sermayemiz buzun eriyip gitmesi gibi eriyip gidiyor. Ölüm geldiğinde zamanı durdurmak, eceli ertelemek mümkün değil. Zamanı geriye sarıp hayatı yeni baştan yaşamak istesek de ölüm anı fırsatların bittiği bir an. Peki hüsrandan kurtulmanın yolu nedir? Aynı mesajın devamında bu sorunun da cevabı var. Ancak iman edip de salih, sevaplı amel ve hareketlerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler

hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Hadi biz de bu reçeteye sımsıkı sarılalım ve uygulamaya koyulalım. Plan yapmak işimize yaramıyor mu? Büyük bir hevesle planlar yapıyor ama daha ilk günkü hedeflere ulaşamadan aksiliklerle mi karşılaşıyoruz? Programlarımız hayal kırıklığıyla mı sonuçlanıyor? Kendimize başarılı kişilere örnek alalım öyleyse. Onlar nasıl başarıyorlar? Araştırmalar gösteriyor ki başarılı kişilerin en önemli vasıfları olaylar bekledikleri gibi gitmediğinde vazgeçmemeleri. Yapamıyorum deyip kenara çekilmiyorlar. Amaçlarına, hedeflerine inanıyor ve yeni yollar deniyorlar. Hatalarından ders alıp sonraki denemede bunları bertaraf etmek için çaba sarf ediyorlar. Hedeflere giden yol, hayat planının ilk aşaması hayaller kurmaktır. Hayal kurmak, kendimize amacımızın reklamını yapmaktır. Her gün ne kadar çok reklam seyrediyor ve dinliyoruz. Reklamıyla defalarca karşılaştığımız nesne, farkında olarak veya olmayarak aklımızdan çıkmıyor ve ona ulaşmak için çaba sarf etmeye başlıyoruz. O halde amaçlarımızın bir reklam filmini hazırlayalım kendimize. Nedir amacımız? Hayırlı bir ömür mü? Bunu başarmış olarak hayal edelim kendimizi. Neler hissederiz? Peki neler yapabiliriz bu güzel sonucu hazırlamak için? Labirent bulmacaları biliriz. Örneğin bir adam yolunu kaybetmiş, evine ulaşmak istiyor. Birkaç labirentten hangisi hedefe ulaştırır diye sorulur. Bu sorunun çözümünde ev hedefinden başlayıp geriye adama doğru çizdiğimizde doğru cevabı kolayca buluruz. O halde hedefimizin tam tanımını yapıp o hedefi başarmış gibi hissederek başarma yolunda neler yaptığımızı hayal etmek önemli. Yaratılış gayesine uygun hayırlı bir hayat hedefine ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle yaratılış gayesinin tam bir tanımını yaparak işe başlarız. Bu dünyaya biz niye geldik diye sorarız. Aynı şekilde hayat planımız doğru sorulara doğru cevaplar bulmakla başlıyor. Doğru cevapları bulan insan yaşamında bu doğruları gerçekleştirmek istiyor ve bu hedefle yola çıkıyor. Hayatımızı planlamak için önce şu anda neredeyiz? Onu tespit edelim. Yaşam zaman çizgimizi çizelim. Bize sunulan her gün bir fırsat. Şimdiler için de fırsatlar saklar. Şimdileri kaçırmayalım. Şimdileri ertelemeyelim. Şimdileri şimdi değerlendirelim. Zihnimizde hayırlı hedefler canlandıralım. Onlara ulaşmanın planlarını yapalım. Başarmak istediğimiz hayat filminin senaryosunu zihnimizde tekraren oynatalım. Başarılı bir öğrenci olmayı seçiyorum. Ders çalışma zamanımı oyun oynama zamanının önüne geçiriyorum gibi. Sağlıklı olmayı seçiyorum. Sağlıklı yiyecekler tercih ediyorum gibi. Yaratıcımın hoşnutluğunu kazanmayı seçiyorum. Kazancımın helal olmasına dikkat ediyorum gibi. Hedeflerimizin canlı bir hayal olarak karşımızda durması iç disiplinimizi sağlar. İç disiplin bize ne sağlar? Daha sonraki daha hayırlı bir sonuç için anlık zevkleri reddetmeyi ve gelecekteki daha büyük bir ödül için geçici hazlardan vazgeçmeyi sağlar. Kaç kez denediysem olmadı. Artık denemeye gerek yok. Şu hedefimi başaramam. Zaten etrafımdakiler de ancak bu kadar yapabileceğimi söylüyor. Ben de artık hedefimden vazgeçtim diyorsak, psikolojide bu durumumuza öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Hayatımızın başarı planının formülünü aşama aşama gözden geçirelim. 1. Halis bir niyet, bu niyete uygun hedef ve amaç belirleme. 2. Bu niyetimize uygun hedef ve amacın bize neler kazandıracağını hissetmek ve yaşamak. Bu basamak amacımızın reklamı. 3. İçsel disiplin. Seçimler söz konusunda bizi amacımıza götürecek olanı anlık hazları terk edip gelecekteki daha büyük bir ödül için çaba sarf etmek. 4. İçsel disiplin sayesinde seçimleri ömrü boyunca devam edecek, hayırlı alışkanlıklar için önce zor gelse de tekrarlamak. 5. Başarabileceğimize inanmak. Ettiği duanın kabul edileceğine inanmaktır. Yağmur duasına çıkarken yanına şemsiye almaktır. 6. Yaptığımız işi sevmek. Sevdiği işi yapmak ve yaptığı işi sevmek insanın enerjisini ve başarısını yükselten çok önemli bir unsurdur. 7. Büyük hedefi parçalara bölüp bir dizi küçük hedefler belirleyip onları bitirerek adım adım başarıya ulaşmak.
ve 8. Önceki başarısızlıkları değil, başarıları hatırlayın.

0: hatırlayarak bizi bu başarılara götüren motivasyon stratejisini bulmak. Bir kalem ve defter alıp bugüne kadarki büyük küçük başarılarınızı yazdık diyelim. Bizi bu başarılara götüren etmenlerle birlikte. Bundan sonra gelecekten ne bekliyoruz onu da yazalım. Hedeflerimiz neler? Neleri yapmak bizi mutlu eder? Ne olmak ve olmamak istiyoruz? Hangi hedeflerimize ulaşabileceğimize gerçekten inanıyor, hangilerini öylesine istiyoruz? Yazmaya devam edelim. Bir araştırmada başarılı insanların özellikleri araştırılmış. Aklı, zekası, çalışması. Hedefe ulaşan insanların bu özelliklerinden daha önemli bir özellikleri ortaya çıkmış. Hedeflerini yazıya geçirmeleri. Amaç ve hedefleri yazıya geçirmek, beyni bu yönde programlamak anlamına geliyor. Harika bir bilgisayarımız var, uzay problemlerini çözecek kapasitede. Mükemmel yaratılan beynimiz, bu yüksek kapasiteli bir bilgisayar gibi en karmaşık matematik problemlerini çözebilecek nitelikte. Bugüne kadar bitirmeyi değil, başlamayı alışkanlık edindiysek, toparlayalım artık yarım kalan şu işlerimizi. Yarım kalan işler yaşam enerjimizi çalıyor çünkü. Bitirilmiş işlerse beynimizde açık kalan dosyaları kapatarak bilgisayar misali hızımızı artırıyor. Geçmişten kazandığımız tecrübelerle, taze, sağlaması yapılmış niyetlerle haydi yeni planlar yapalım. Bugün, dünün yarını. Dün, bugün neler yaptık? Yarın neler yapmak istiyoruz? Her günü diğerinden daha iyiye programlayalım. Gayret gösterelim. Tevfik Allah'tandır. Değerli dinleyicilerimiz, kişisel hayat planı dosyamızın ikinci bölümünü paylaştık bu programımızda. Detayları akra.media adresinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için

0: Arafat'a kadar, Müzdelifi'ye kadar gelmiş fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman Fil yılında oldu, Fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen, uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.
1: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
2: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenler. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de her zaman olduğu gibi stüdyoda misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş buldum.
2: İyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah. Biraz gribal enfeksiyonum var ama ses durumumdan da bellidir. Elhamdülillah.
2: Allah'a şükür. Versin, Allah şifa versin inşallah.
3: Amin. Amin inşallah.
2: Bugün en güzel isimlerden Esma-ül Hüsna'dan Elhay ismini işleyeceğiz inşallah. Elhay dediğimizde bizim ne anlamamız gerekiyor? Bize bakan yönüyle değerlendirdiğimizde neler söylemek istersiniz hocam? Söz sizde, lütfen buyurun.
3: Biliyorsunuz geçen hafta Kadir ismini, El Kadir'i işlemiştik. Kur'an'daki geçiş sırasına göre de işlediğimiz için özellikle Elhay mutlak diri, mutlak var olan, yaşayan anlamı taşır. Aslında El-Hay ismi o kadar insana yakın ve insanın hep idrakinde olması gereken bir esmadır ki Bazen hani kendimizi yalnız hissettiğimizde ya da hiç kimsenin bizi duymadığını hissettiğimizde veya öyle bir şey ki hani çok bazen zaten yanlış bir şeydir o Rab tasavvurunun çok uzaklarda yer alması ki Allah insana şah damarından daha yakındır. El Hay ismi.

0: Yani düşündüğünüzde onun hayatta olması, onun diri olması. Ben hac dönemimde böyle bir anım var. Zor bir hac, yoğun. Zaten hac ibadeti kendi içinde bedeni zorluğu ama ruhen de büyük yoğunluğu gerektiren bir ibadettir. Hiç unutmuyorum. Tavafta çok kalabalık ama belki de 500 bin kişiyle aynı anda tavaf yapıyorsunuz. Belki 1 milyon. Yürüyecek haliniz yok ve beraber gidiyorsunuz. Orada El Hay ismi beni çok etkilemişti. Bir kere Allah'ın kamusal anlamdaki Beytullah diye geçiyor çünkü Allah'ın evi ve siz Allah'ın misafirisiniz ve onun ikramıyla müşahede ediyorsunuz ve böyle bir ev sahipliğindeki Rabbinizin diri, canlı, yani orada müşahede edebileceğiniz, hissedebileceğiniz bir atmosferdi. Ben çok etkilenmiştim. Zaten Kabe'deki imamlar da dua ederken El Hayy Kayyum'u çok sıklıkla kullanırlar. Herhalde dualara icabet ederken kullanılacak en sık isimlerden biri El Hay. Tabii El Hay isminin bizdeki yansıması bizim için önemli, biliyorsunuz ve biz El Hay'ın kainattaki, yani yaratıcı olan Allah'ın yarattığı tüm mahlukatın mahlukata dokunuşu El Hay. Çünkü onlara bir dinamizm katıyor. Şimdi öyle ki biz El Hay, hayat ismi de oradan geliyor. Yaşayan demek, hayat dolan demek. Biz yaşamayı, hani bizde hareket edebilme, nefes alabilme, mesela ölüm halini nefessizlik hali olarak tanımlarız. Ama ölüm hayatın zıttı değildir. Yani diriliğin sadece oradaki şey başka bir, El Hay isminin başka bir tezahürüdür. Bizim için mevt olan başka bir canlı için dirileşme şeyidir. Dolayısıyla burada El Hay isminin hiç unutmamamız gereken, her durumda, her koşulda El Hay her daim var.
1: Evet, siz başta mutlak diri dediniz manasında. Normalde biz de evet sizin de ifade ettiğiniz gibi her nefes alışımız bizim diriliğimizin alameti. Mevt haline de geçiş olabiliyor bizde. Hak Teala'da mutlak diri olması hiç o geçişin olmayacağı manasında mıdır?
0: Tabii ki
1: Mutlak olması.
0: zaten onun El Hay ismi, onun mutlak diri olmasının bizdeki tezahürleri var. Dikkat edin. İsimler bazen zatını tanımlarken bazen onun muhatabı olan gereklerinden ortaya çıkan, mesela Rahim ismi için demiştik. Bir Rahim sıfatının, isminin yerleşmesi için bir şey olması lazım. Bir muhatabı olması gerekiyor ya da bir vedutta, yani sevmesi için bir karşılığı olması gerekiyor.
1: Bir mezahir
0: Evet.
1: denilen.
0: Hay isminde de hayatta oluşunun muhataplarına şey veriyor. Bir anlamda hayat veriyor. Yani tezahürü o kadar çok ki, bitkiler
1: Kaynağı.
0: aleminde, maden aleminde bile, toprak aleminde bile, hayvanlar aleminde, insanlar aleminde, melekut aleminde, uzay, kainat aleminde biz Hay ismini her an tezahür ettiğini bilmeliyiz. Tabii bu, hani Esma-ül Hüsna içerisindeki El Hay'ın kelime anlamı içerdikleri veya bu anlamdaki hani tezahürleri noktasında birçok yayın var. Ben sadece bir kısmından bahsedeceğim yapılan deneylerde. Mesela bir yumurta kırılma esnasında bir radyoaktif dalgalara ölçen bir laboratuvar ortamında o çat sesinden sonra bitkilerde tepkisel şeyler hissedilmiş veya bizim göremediğimiz, okuyamadığımız iletişimler var ve bu iletişimler belli şeyler tepkide bulunma. Zaten hayatta olmak demek, eylem içinde olmak demek. Hayatta olmak yani dirilik, durağanlığı değil, tam tersine bir devingenliği içerir. Kalbin durmuş olması, bedenin mevt olması anlamına gelir. Ruh tevefi eder, beden mevt olur. Dolayısıyla ölüm ya da mevt hali o diriliğin o şeydeki, katmandaki zıttıdır. Ama başka bir katmanda o mevt hali başka bir hayatın karşılığı da olabilir. Onu bilmiyoruz. Evet. Bizim

0: her bir geçen sene bizde bir değişimi. Bu değişim bu diriliğin neticesi. Dirilik demek hep her daim taze kalmak anlamı da taşımıyor. Devingenlik. Ve öyle bir şey ki aslında kainattaki her şey bir dönüşüm, bu diriliğin getirdiği dönüşümler var. Nasıl? Gaz toza, toz katıya, katı sıvıya, sıvı tekrar gaza dönüşüp bir dönüşüm içerisinde bir etkileşim. Yani madde enerji, enerji madde geçişkenliği. Ve bu geçişkenlik her daim bir yaşayan Allah'ın, diri olan Allah'ın dokunuşuyla alakalı. Der ki ayette, Kadir ismiyle ilişkili olan ayetlerin çoğunda mevt olan arza su indirilerek oraya hay getirir. Hay eder, diriltir suyla. Siz bunu çok görmüşsünüzdür. Kuru bir çiçeğe bakım yaptığınızda bir su verdiğiniz, orada yeniden pörtlemiş incecik yemyeşil şeyler görürsünüz. İşte o Hay isminin tecellisidir. Ve orada o koşulun yerine gelmesi demek aslında Allah'ın Hay sıfatının göstergesi olarak düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Hay isminin tecellisi bize düşen sorumluluklar da getirmiş oluyor.
1: Biz hayatın her alanında aslında bunu görebiliyoruz gözlemlediğimizde. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yapraklar döküldüğünde evet belki onlar ölmüş gibi görünebilir ama organizmaya dönüşüyorlar, başka bir hayata dönüşüyorlar.
0: Ve de bu dönüşüm garantili bir dönüşüm de olmayabilir. Bilmediğimiz bir şekilde dönüşüyor ve bizim bilgimiz bu noktada sınırlı. Biz sadece şuna bakmalıyız. Bizim katımızda, bizim katmanımızda yani insan katmanında hayatta olmanın ve hay olan Allah'a karşı ve kendime karşı ve çevreme karşı belli sorumluluklarım var. Zaten biz esmadan yansımaları işlerken her bir esmanın bize getirileri ve düşündürdükleri ve yaptırması gerektirdikleri üzerine olmalı. Bu anlamda El Hay isminden hani çok etkileniyorum değişimin iki şeyi var, sebebi var. Birincisi benim her şeye müdahil, dipdiri ve canlı, hayat veren bir Rabb'a karşı ben mesuliyetim var. Ve benim tevekkülüm sadece onadır. O dokunduğuna hayat verir ve bu anlamda benim o canlılığın bitme gibi bir ihtimali de yoktur. Dolayısıyla benim güvencemi ve güvenimi en sağlayan merkezde olan sıfatlarından bir tanesidir. Sadece bu değil. İkincisi benim diriliğimin, çünkü bizde hayat sadece dünya hayatı değildir. Ahiret hayatı da var. Yani bizde insana verilmiş hayat hiç bitmeyecek. Mesela ölümü, mevti tadacaksınız diye geçer üç yerde. Öleceksiniz diye değil. Ve mevt cesedin dünyadaki ceset haline gelme ya da onun cansız hale gelme, ama ruhumuz teveffi yapıyor. Yani vefat ediyor. Yani göç ediyor. Ve bunu yaparken mevti tadıyoruz. Yani ölümü tadacağız. Dolayısıyla bizde hayat o noktada devam edecek. Ölüm bir yokluk değil bu noktada. Ve benim kendime karşı sorumluluğumda ben sadece dünyadaki varoluşumda, yani ölümle karşılaşıncaya, o ölümü tatma anını karşılaşıncaya kadar biriktirmem gereken şeyler var. Yapmam gereken şeyler var. Zaten Kayyum isminde işleyeceğim El Hay ve Kayyum'un bir arada alınmasının da bir sebebi var. Diri olmak demek eylemde olmak demek. Diri olmak demek işe müdahil olmak demek. Bir şekilde ve benim bana düşen esas belki burada dile getirmeliyiz. Mesela bir hayvanın bir başka hayvanı öldürmesi onu sorumlu kılmaz. Ama insanın kendi cinsine hayattayken, diriyken ona müdahil olması, hem kendi kendine hem bir başkasına, bu onun sorumluluğundadır. Dolayısıyla hesap gerektirir. Bunun için biz de çok önemlidir. Ve hatta öyle ki biz kurban keserken, ki bir diriyi öldürme şeklidir. Bir tek kuralı vardır. Sadece Allah adına kesilmiş olması. Allah adına kesilmişlerin dışında biz yiyemeyiz. Haramdır. Kitabımız

0: da sadece Allah adına kesilmiş olanların etlerini yiyebiliriz. Ve bu anlamda onun bizdeki, çünkü bitkiden hayvana, hayvandan insana geçen belli şey, hayat şeyleri vardır. Ve dikkat edin, biz aldığımız gıdalarla o hayatı devam ettirdiğimiz, yani biyologlar, tıp
1: Evet.
0: bu konuda incelemeler yaparken gıdasız kalan insanın, aç kalan insanın ölüme gideceğini bilir. Çünkü gıda almak gerekir ve gıdayı alma işleminde de belli canlılardan transfer etmeniz gerekiyor. Onun etinden, işte bitkinin ne diyeyim, suyundan belki. Yani bir şekilde bu devingenliği sağlayan bir mekanizma var. Şimdi burada söyleyeceğim şey şu. Biz Hay isminin tecellileri arasında kendimiz eylemimizle hem kendi diriliğimize hem başkalarının diriliğine ve dirliğine destek olmak, onlara şifa olmak ya da en azından bu gayret içerisinde onların diriliğini destekleyici olmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu bence en önemli kısmı, bu bize yansıması. Yani her şeyi dokunuşumuzla, varlığımızla dirilik getirmek. Nasıl? Diriliğin şeyleri var.
1: Alametleri,
0: Evet.
1: belirtileri.
0: Belirtiler var. Bir, her şey bir amaç uğruna. Güneş bile diriliğini sağlarken bir amacı var ve onu yerine getiriyor. Bütün kainatta her şey secdeyle tesbih halinde işini yapıyor oluşu o diriliğin temel göstergesi. Bu anlamda bize, sadece bize bırakılmış bir kısım var ki bu kısım bizim bu diriliğimizin başka şeylere dirilik getirmesi. Mesela bizim bitkilere karşı, hayvanlara karşı sorumluluklarımız var. İşte balkona gelmiş bir serçeye vereceğimiz bir avuç bulgur o diriliğe bir katkı getiriyor.
1: Evet.
0: Bir destek oluyorsunuz. İşte yediğiniz ya da yemediğiniz bir yemek artığını bir kediye, mahalledeki kediye, sokaktaki bir hayvana vererek onun diriliğine destek oluyorsunuz. Veya ayağa, mesela ben veterinerleri çok severim bu anlamda. Çok da önemli bulurum. Bir hayvanın, canı yanan hayvana tedavi ettirebiliyorsunuz. Yani bu anlamda getirdiğimiz her bir çaba bir dirilik katıyor. Bu sadece hayvanlar için değil, bitkiler için de öyle.
1: Evet.
0: İşte budamak, her sonbahar, şey ilkbahara doğru budayarak onun yeniden dirilişine, sistemine katkıda bulunmak bize düşen görevler olarak.
1: Yeryüzüne baktığımızda insanoğlunun aklı olduğu için buna yatırım yapabilir. Ama tam zıttını görüyoruz neredeyse. Sadece insanoğlu yok ediyor gibi.
0: Evet.
1: Doyduktan sonra yemeye devam eden tek canlı insandır deniyor. Yani bir hayvan bile avını avladıktan sonra sadece
0: Tüketmek
1: doyacağı kadar.
0: diriliğe destek midir? Böyle bakmak
1: Yeteri
0: lazım.
1: kadarsa destek, fazlasıysa
0: Bravo. Yani zaten kastım buydu. Çılgınca tüketmek. Çılgınca birçok şeyi, sadece gıda noktasında söylemiyorum. Eşyalanma noktasında söylüyorum. Her bir eşya, belli canlıların yok edilişi ise, işte an giydiğimiz kürk, işte ne bileyim giydiğimiz çizme, deri, kullandığımız çanta, bir şeylerin derisi, bunları yapmayalım anlamında söylemiyorum ama bunun fazlasıyla biz diriliğe mi hizmet ediyoruz? Onların başka bir şekilde dönüşmesine mi? Ben bu noktada tabii ki söylediğinizde çok haklısınız. İnsanın her dokunuşunun, her eyleminin o Hay isminin tezahürü olarak yansımalı. Bir çiçeğe su verirken Hay ismini zikrederek, işte kendimizde gördüğümüz bir hareket kabiliyetini tekrar ederken Hay isminin bizdeki yansımasıyla bize bağışladığı hayata şükrederek, işte hastalıktan ayağa kalktığımızda o hastalık anındaki hareketsizliğimiz ya da zorlanmamızla iyileşme halindeki o geçişteki farklılığı şükrederek, fark ederek, farkında olarak. Ve belki de sadece kendimizle ilgili değil, çevremizdeki insanlara hayat bahşederek, yani bu tırnak içinde söylüyorum, hani varlığınız destek, güven ve katkı getirecek şekle dönüşmeli. Doğrusu bu dönem

0: Hem de belki de dinleyicilerimizi bundan tenzih ederek söylüyorum. Geçmişte Müslüman olmak bir zorluktu belki ama aynı zamanda müthiş bir güvenceydi.
1: Evet.
0: Yani benim sıkıntıda olduğumda bana destek olacak Müslüman kardeşlerim vardı. Bir lokmasını benimle paylaşacak insanlar vardı. Ve biz azdık ama birbirimiz için hizmete koşardık. Birbirimiz için her an birilerine yardım ederdik. Şimdi de öyleyiz belki. Belki de benim bulunduğum şu anki sistem beni bundan uzak tuttu, onu bilmiyorum. Ama bunu kaybettiğimizi düşünüyorum. Hani o hayırlı ümmet olma yolunda hayrımızı hissettirecek dokunuşlardır. Hay isminin bizdeki tezahürü olması gerektiği diye düşünüyorum. Yani yaşatmak adına hani derler ya mesela tıp uzmanı, doktor olmak büyük bir şeydir. Çünkü bir insanı yaşatmış olmak tüm insanlığı yaşatmış olmak demektir der ayette. Bir insanı öldürmüş olmak kasıtsız, şeysiz, fesatlık yapmayan ya da masum bir insanı öldürmüş olmak tüm insanlığı öldürmüş olmakla eşdeğer der ayet-i kerime. Dolayısıyla biz bu noktada çevremizde, hareketlerimizde ve yaptıklarımızda dirilik getirecek, canlılık getirecek, heyecan getirecek dokunuşlar yapmalıyız, gayretler içinde bulunmalıyız. Zaten onu sağlayan bir mekanizmanın esas sahibi Elhai olan Allah.
1: Acaba burada kalplerimizin ölmesiyle mi alakalı? Zira dışımıza yatırım yaptıkça iç alemimizdeki o diriliği görmezden mi gelmeye başladık? Onun ölmesine mi vesile olduk?
0: Aslında çok doğru bir yere temas ettiniz. Bazen hani sadece bedenin yaşaması değil, ruhun hayatta olmasını sağlayan mekanizma var. Bu mekanizmanın karargahı kalptir. Kalbi perdelenmiş olan, kalbini siyah noktalarla karartmış olanların ruh canlılığı kalmaz. Hayatla bağları kalmaz, istekleri kalmaz. Depresyon ve mutsuzluk içerisinde kıvranırlar. Her şeyleri vardır. Ama şükredecek halleri bile yoktur. Her şeyden mutsuzdurlar. Oysa kalp temizliği hep başkasına yapacağımız girişimlerle, bunu ben hep söylüyorum. Yani insanın ahsen amele işlediği, salih amel yaptığı her durum o kalbin perdelerinin teker teker kalkmasını sağlayan şeydir. Çünkü size rağmen hiç de nefsi olmayan bir gayret içinde olmanız sadece karşılığı Allah içindir. Sadece Allah için yapılan her şeyde Allah sizin kalbinize Hay ismiyle tezahür eder. Orayı canlandırır ve size hidayeti ulaştırır. Zaten hidayetin koşuludur hayat vermesi. Vahiy bu anlamda hayat getiren, şifa getiren bir ilaçtır aslında. Kendisi öyle söyler. Bir şifadır, bir nurdur, bir ışıktır der. Dolayısıyla bizim belki de sadece beden diriliğimiz değil ki onun zaten belli bir şeyi var. Eceli müsemması var. Her yaratılmışın bir eceli müsemması var. Yani bir geçiş zamanı var. Ve o ne ertelenebilir diyor, ne öne çekilebilir diyor ayet. Bu şu demek. Yani benim bir süreliğine buradayım. Ve bir süreliğine burada oluşumun diriliğimi gösterecek eylemlere ihtiyaç var. Bu anlamda miskinleşmek bize uygun düşmez. Biz tembellik yapamayız. Çünkü eğer diri olacaksak hareket halinde olmak zorundayız. Eğer diri olacaksak ve dirilik katacaksak o harekete hayır katmak zorundayız. Eğer diri olacak ve dirilik katacaksak o hayır işini sürdürülebilir, kurumsallaştırılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Biz öldükten sonra da devam etsin, yaşasın. Şu an kaç tane vakıf var biliyor musunuz? Geçenlerde Kudüs'e gittiğimde gördüm. Hürrem'in açtığı bir kız çocukları vakfı var. Hala akarı var biliyor musunuz? Hala öyle bir sisteme bağlamışlar ki vakfı. O vakıf sürekli kendini besliyor. Ve kaç yüzyıl geçti düşünün.
1: Ve hala diri diyebiliriz.
0: Hala diri. Yani yaptığımız amellerin o diri şeklinde kalması da son aşama olmalı. Dolayısıyla dört şeyimiz var. Bir,

0: kendi diriliğimizi öncelemek. Yani ben miskinleşemem, ben erteleyemem, ben vazgeçemem. Yaptığım mutlaka bana kolay gelen bir şeyi yapmak durumundayım. Bu noktada da bana kolay gelen şey benim kendi tanımamla alakalı. Herkesin yaptığını yapmak değildir derdim. Bana kolay gelen insanlara faydalı, bana ve insanlara faydalı olacak bir şey. Nedir bu? Okuyan olabiliriz, yazan olabiliriz, düşünen olabiliriz, yapan olabiliriz, el becerimiz olabilir. Yani sonuçta bir işe yarama noktasında o dirilik birincisi bende çok önemli olmalı. İkincisi bunun bir hayra vesilesi olmalı. Yani bir benim dışımda başka şeylere, hayvanlara, bitkilere, insanlara her neyse o sisteme yönelik bir girişimi içermeli. Ve bu girişim hayra vesile olmalı dedik ya, en azından o anda. En azından o anda. Hani daimileştiremeyebiliriz her hayrımızı. Yani yolda geçen bir minik kedi gördük, elimizdeki bir yiyeceği paylaştık. O sürdürülebilir bir sistem kuramayabiliriz. O bir o anlıktır ama o anı kurtarmışızdır. Zaten an be an, her bir andan hesap vereceğimiz için, her bir anda diriliğimizi, ne kadar diriliğimizi ötekilere taşıdığımızı gösterebilmemiz için bunu yapmakla mükellefiz. Biz çok büyük sonuçlar elde etmek değil bizim hedefimiz. Zaten hay ve kayyum olan Rabbin huzurundayız. O zaten işin başında. O zaten en diri olarak, mutlak diri olarak, zaten yaşayan olarak o hiç ölmeyecek. O hiç yok olmayacak. Ve o her zaman diri, hareket halinde kayyum olarak işleri yönetiyor. Yani dolayısıyla biz sadece o düzen içerisinde, o muhteşem Rabbin huzurunda biz sadece onun hoşuna gideceği, onun razı olacağı ve onun bu isminin tezellisini yaşayacağımız. İşte bir çiçek besleyerek ya da bahçede bir tımar ederek, işte ağaçları aşılayarak, işte meyvelerin tadının güzelleşmesini sağlayarak. Bunların hepsi bir şey müdahale değildir. Tam tersine Hay isminin bizdeki tezahürü, bizdeki yansımasının neticeleridir. Ben tarımda Ar-Ge'ye, hayvancılıkta Ar-Ge'ye, yani her alanda Ar-Ge dediğim araştırma geliştirme faaliyetlerine çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu daha çok para kazanmak için, daha çok süt çıkartmak için, işte daha çok ürün çıkartmak için olmamalı. Ya da bunu hani kapitalist bir niyetle değil. İşte hayır kısmı burada. İnsanlara daha leziz, daha sıhhi, daha onların yapısına, fıtri yapısına uygun hale getirmeye çaba olmalı.
1: Evet.
0: Derdimiz de bu olmalı. Zaten bu ikisi birbiriyle çatışan öyle kuvvetler ki bugünlerde bunu çok görüyoruz. Yani bir Ar-Ge çalışması yapılıyor ki bütün insanlığa zarar veriyor. Bir Ar-Ge çalışması yapılıyor ki insanlara hayat veriyor.
1: Evet, ihya ediyor.
0: İhya ediyor daha doğrusu. Dolayısıyla biz bu noktada üçüncü aşkı da bunu başkalarına, her çevremizden ne varsa illa arayıp bulmak zorunda değiliz. O gelir zaten, önünüze düşer. Hayatınıza dirilik katıp bu diriliği başkalarına ortak etmek. Evet. Ve bunu bir hayırlı iş için yapmak ve dördüncüsü de mümkünse bunu sürdürülebilir hale getirmek. Bir bakım olabilir, bir dernek olabilir ya da bir sistem olabilir veya bununla ilgili üretilmiş bir makine olabilir. Her zaman söylerim. Gerçekten bazen dağ gibi bir bulaşık, işte bir sürü misafirin gelmiş, hemen onları makineye yerleştirince o bulaşık makinesini her kim keşfettiyse ona dua ediyorum.
1: Evet.
0: Onun Müslüman olup olmaması beni ilgilendirmiyor. O insanlığa getirdiği bir hayır var ve çok isterim onun bir Müslüman kişi olmasını. Yani bulanın, evet, aynı zamanda. Yani neden biz bulmuyoruz? Neden biz bize teşekkür edilecek? İyi ki de bunu yapmış dedirtecek işler yapmıyoruz. Yazılımlar gerçekleştirmiyoruz. Makineler üretmiyoruz. İnsanlığın hayrına. İşte o üretebildiğimiz her bir diriliğe katkı getirecek sistem, canlı kalacak sistem. Yani bir bakıma, evet, sizi hayat içerisinde her daim hayat içinde olmak.
1: Hayra vesile olduğumuz kadar diriyiz diyebilir miyiz?
0: Elbette. Bir de tabii burada bir noktayı da değinmem gerekiyor. Çünkü son bir nokta şehit olmak. Daha doğrusu Allah yolunda ölenlere

0: ölü demeyin. Onlar ölü değil, bilakis diridirler der. Allah yolunda ölmeyi Peygamber Efendimiz şehitlik olarak tanımlamıştır. Şehit olmak anlamındaki o kendimizi yaşarken Allah'ın huzurunda olması gerektiği gibi davranma halidir. Zaten onun maksimumu canını onun için vermektir. Ve orada vermiş olduğun can seni hayattan geri bırakmayan demektir ki bilmiyoruz. Allah katında onlar diri. Müthiş bir şey. Yani herhalde Hay isminin en büyük yansıması bu nokta olsa gerek diye düşünüyorum. Hayatının bu yolda her daim şehit olurcasına harcayan insanların da ben birer şehit olduğunu düşünüyorum. En baş şehidimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hayatını Allah yolunda her daim mücadele ederek çaba içinde geçirmiş ve her daim kendisini buna mükellef kılmış. Ne güzel bir hayat. Ve o hayatın devamı da diri olarak devam edecek demektir ki bize ne güzel bir hedef sunulmuş diye düşünüyorum.
1: Evet. Hızır Aleyhisselam da aklıma geldi ki zira yeşillik manasındadır denir. Dokunduğunu hep yeşillendiren
0: tabii,
1: hayata vesile. Doğru.
0: Arapçada hızır yeşil demek, hızır.
1: Ağzınıza sağlık. Bugün de farklı bir fikir telakkisi oldu bizim için bir manada. İnşallah hayrımızı çoğaltırız. Daim diri kalanlardan oluruz inşallah. Amin. Allah razı
0: Amin.
1: Olsun.
0: Sizden de.
1: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bugün El Hay ismini işledi. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar Esma'dan Yansımalar'da birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, selametle kalın.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili arkadaşlar. Hepiniz radyo başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında çok önemli bir konuyu, çok temel bir konuyu ehil bir misafirimizle, konuğumuzla konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamla beraberiz. Tabii sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında olduğunu söyledim programımızın. Bu noktada böyle en temelden başlayacağız. Akıl nedir? Aklı konuşacağız. Düşünce tarihimizde akıl nerede, nasıl işlenmiş? Bunları dinleyeceğiz Mustafa hocamdan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız hocam?
2: Teşekkür ederim. Sizleri de iyi gördük.
1: Allah razı olsun hocam. Bizlerdeyiz.
2: Eyvallah efendim.
1: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz öncelikle.
2: Estağfurullah.
1: Sağduyulu akıl dedik. Şimdi sizinle bu konuda konuşmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde akıl, düşünmek, tefekkür gibi sorular var. Tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz gibi falan. Hı hı. Çok temel bir noktada. Bugün günümüze geldiğimiz zaman artık akletme yetimizi de biraz böyle bile isteye zayıflatıyoruz gibi bir husus var. Bu nokta o yüzden çok önemli. O yüzden böyle temelden başlayalım sizinle. Akıl nedir? Düşünce tarihimizde akıl nerede yer alır? Bu konuda neler konuşulmuş, neler tartışılmış? Şöyle uzun uzadıya doya doya konuşalım hocam.
2: İnşallah.
1: Buyurunuz.
2: Sevgili Hüseyin Bey, ben de sohbetimize başlamadan önce kıymetli dinleyicilerimizi hürmetle, muhabbetle selamlarım. Sağduyulu dinleyicilerimize sağduyulu günler temenni ederim. Efendim, biz bugün aslında düşünce tarihinin belki de başka hiçbir kelimede, kavramda ilgi görmediği kadar ilgi gören bir kavramı konuşacağız. Aklı konuşacağız. Çünkü Farabi'ye göre akıl insandan ibarettir. Mevlana da bunu tersine çevirir. İnsan akıldan ibarettir der. Dolayısıyla biz bugün insanı insan yapan bir melekeden konuşacağız. Ki o meleke insana dini, ahlaki ve hukuki sorumluluğunu yüklemiştir. Kur'an tabiriyle emaneti yüklenmesinin yegane sebebidir. O meleklerle Cenab-ı Hak arasındaki muharebe

0: hatırlayacak olursak orada insana dair, insanın yeryüzünde fitne fesat çıkaracağına dair melekler düşüncelerini Cenab-ı Hakk'a arz edince Cenab-ı Hak en sonunda inni alemu ma la talemun, ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurarak insanı yeryüzünde halife olarak var etmiştir. İnsanı insan yapan ve insanı halife yapan şey onun akıl melekesidir. Dolayısıyla biz bugün bu çerçevede çok önemli bir kavramı konuşacağız ve belirttiğim gibi başka hiçbir kavram bu derece herhalde düşünce tarihinde, düşünce tarihinin çeşitli disiplinlerini İslam düşüncesi de dahil olmak üzere meşgul etmiş olması gerek diye düşünüyorum. Dilerseniz önce etimolojik Arapça akale kökünden gelen akıl kelimesinin, daha sonra belki Türkçemizdeki Oğuz ve Batı dillerindeki kavramlara da değiniriz. Önce bir etimolojik tahlille çok ayrıntıya dalmadan başlayalım dilerseniz. Şimdi akıl, akale, bağ ve bağlamak köklerinden geliyor. Tutmak, hapsetmek, engellemek, korumak gibi anlamları var. Dolayısıyla bu anlam örüntüsü içerisinde, bu semantik anlam alanı içerisinde bu kelimelerin ortak alanlarına baktığımız zaman akıl hep bir şeyi tutmak, hapsetmek, men etmek, bir objeyi bağlamak, sabitlemekle ilgilidir. Ve idrak edip bir şeyi akla bağlamak da diyebiliriz burada. Mesela diyete de akıl denilmiştir. Diyet de maktulün yakınlarını mecazen bağlayıp, tırnak içinde mecazen bağlayıp intikam almalarını engeller. Engellemek yine manası burada, altını çizelim. Ve böylece kanın dökülmesine de engel olmuş olur. Dolayısıyla kişiyi kötülüklerden, yanlışlardan, çirkinliklerden alıkoyan bir meleke anlamı bu çerçevede hep verilmiştir akıl kavramına. Düşünce tarihimizde akla ontolojik manada ilk defa bakan düşünürümüz Muhasibi'dir. Şerefül Akl ve Mahiyetühü adlı eserinde. Dolayısıyla ona göre akıl nedir? Sahibini tehlikeli şeylerden çıkmaza sürüklenmesini engelleyip onu kötü yola düşmekten alıkoyan melekesidir der Muhasibi. Dolayısıyla akıl sebep sonuç arasındaki bağları da kurar. Biraz daha entelektüel manada bakacak olursak ve kulu Allah'a bağlar. Ya da daha geniş bir çerçevede alemi Allah'a bağlar. Alem ile Allah arasında, yaradan ile yaratılan arasında, kul ile mabut ile abid arasındaki bağlantıyı akıl kurar. Dolayısıyla bu dediğimiz gibi, başta belirttiğimiz gibi dini mükellefiyetin de esası sayılmıştır. Türkçemizde us kelimesi kullanılır. Divan-ı Lügat-ı Türk'te de geçer. Hani uslu çocuk, uslu oğul ve uslu adam derken aslında akıllı anlamında. Yani yaramazlık yapmayan, kötülüklerden uzak duran, kendisini tehlikelerden uzak tutmayı başarabilen anlamı verilmiştir.
1: Kökenini bilince daha böyle yerli yerine oturuyor hocam.
0: Oturmuş oluyor. Dolayısıyla bu hayırla şerrin, iyi ile kötünün arasını ayırt etme anlamı da verilmiş bu divan lügat-ı Türk'te bu kavrama. Son olarak belki Batı dillerindeki iki kavrama temas etmek gerekir. Reason ve intellect kavramlarına. Reason sebep demektir malumlarınız. Şimdi her iki kelime de Arapçaya akıl olarak çevriliyor. Ama daha çok lügatlerde reason akla, intellect ise müdrikeye, yani anlama yetisine verilir.
1: Bizdeki zeka, akıl ve zeka gibi mi?
0: Evet, aynen, ben de oraya gelecektim. Yani reason nazari istidlale, intellect ise ihsasa ve hadse mukabil tutularak yüksek bir bilgi kuvveti olarak anlaşılmıştır. Ve İslam düşünce tarihinde akıl dediğimiz zaman daha çok aslında Hazreti Ali'de kökenini bulduğumuz matbu ve mesmu akıl. Yani matbu, verili olan, yaratılıştan bir meleke, kabiliyet olarak insanın ruhuna konulan ve zeka karşılığında kullandığımız akıl. Mesmu akıl ise hayattan beslenen, hayatta işte duyusal, duygusal ve bilişsel algısı çocuğun geliştikçe hayatla birlikte büyüyen ve gelişen, dolayısıyla akıl dediğimiz kavrama tekabül eden mesmu akıl denilen, ki bu Hazreti Ali'de bulur kökenini bu ayırım. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Buradan dilerseniz terim anlamına geçelim. Tabii İslam düşüncesinde kelamcılar, filozoflar, mutasavvıflar her bir disiplinin çalışanları kendi

0: kalbine yerleştirdiği bir nur ve basiret olup efendim fayda ve zarara delalet etmesi yönüyle artan ve genişleyen bir bilgi ya da marifettir muhasibiye göre. Yine Allah Teala'nın kullarından çoğuna ya da imtihana tabi tuttuklarına koyduğu bir kabiliyettir. Ve bu yönüyle akıl insanın kendisiyle bilip ikrar ya da inkar ettiği bir kabiliyetidir der. Bir başka cümlesi de şöyledir. İnsanın Allah'ı bilip şehadet ettiği, kendisini tanıyıp kendisi için yararlı ve zararlı olan şeyleri ayırabildiği kabiliyetidir der. İşte bundan dolayı cezai sorumluluk da bu kabiliyet üzerine bina edilmiştir. Netice itibariyle muhasibinin akla ilahi hitabı, ilahi hitaba muhatap olma ve onu anlama görevi verdiği anlaşılıyor bu yaklaşımında.
1: Enteresan noktalardan bir tanesi hocam, aklın yerini zihne değil kalbe koyması dikkatimi çekti hocam.
0: Evet, oraya geleceğim. Yani aklın yeri tabii nerededir diye çok ilginç bir tartışma var burada. Aha. Sorduğunuz için oraya gelmiş olalım. Bu Hanife Hazretleri bazı alimlere göre aklın yerinin beyin olduğunu söyler. Yani kendisi de bu görüştedir Ebu Hanife Hazretleri. Ama İmam Şafii de ve onun arasında bulunduğu bir grup ulema da aklın yerinin kalp olduğunu söyler. Razi Kitab-ı Nefs ve Ruh adlı eserinde bu konuyu tartışır. Efendim, aklın yerinin kalp olduğu sonucuna gelir. Burada tabii akleden kalpler tabiri var Kur'an-ı Kerim'de, Hac suresinde geçen. Onu belki programın diğer ilerleyen bölümlerinde konuşmak gerekecek. Neticede Razi'nin de kanaati aklın yerinin kalp olduğudur. Farabi de aklın kalpte bulunduğunu söyler. Son dönem Şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi de aklın yerinin kalp olduğu şeklindeki görüşün Aristo'ya dayandığını söyler. Efendim, Sühreverdi daha başka bir açılım getirir konuya ve der ki bu tartışmalar soyut olan aklın hakikatinin anlaşılamamasından ibarettir. İlginç bir konu da bence şudur. Roger Penrose ülkemizde Us Nerede adıyla yayınlanan kitabında Us Beden tartışmaları merkezinde şu soruyu sorar. Nasıl olur da maddesel bir nesne yani beyin bilinci uyandırabilir? Beyin bilinç ilişkisine odaklanır ve nasıl olur da bilinç kendi istemiyle maddesel nesnelerin görünüşte fiziksel olarak belirli eylemlerini gerçekleştirebilir der ve netice itibariyle us beden probleminin etken ve edilgen taraflarıdır bu der ve diyor ki usumuzda, daha doğrusu bilincimizde bir yandan efendim maddeden bağımsız ama bir yandan da onunla ilgili bir durumla karşı karşıyayız der ve netice itibariyle bunun bilinemeyecek, ayrılamayacak bir mesele olduğunu söyler. Yani bir taraftan maddesel dünya tarafından etkilenen ama öbür taraftan maddi dünyayı etkileyebilen, maddesel olmayan bir şeye sahibiz der. Aslında Cürcani de, klasik alimlerimizden Cürcani de meşhur tarifatında şöyle söyler. Maddeden, dolayısıyla insan bedeninden soyut, ancak tedbir ve tasarruf yönüyle insan bedeniyle ilgili bir cevherdir der akla. Dolayısıyla beynin zihni oluşturma işinin nasıl gerçekleştiğini bilinemeyeceğini söyler. Bunun tek ve basit bir yanıtının olmayacağını söyler. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan ayıran akıl, bir taraftan dini mükellefiyetin esası sayılmış, diğer taraftan bilim yapma aracı olarak değerlendirilmiştir. Objektif bir gerçeklik olan bilim de, subjektif bir gerçeklik olan sanat da, mutlak bir gerçeklik olan din de canlılar arasında sadece insana özgüdür ve bu duyusal, duygusal ve bilişsel algının merkezi akıldır ve kalptir demişlerdir. Evet. Dilerseniz şöyle yapabiliriz. Elimdeki notlarda işte Ragıb el-İsfahani'den İmam Şafii'ye, Gazali'ye kadar alimlerin konuyla ilgili görüşleri var. Vaktimiz müsaitse bunlara da yer verebiliriz.
1: Olur tabii hocam.
2: Sağduyulu akıl.
0: Şimdi Ragıb el-İsfahani Aklı şöyle tanımlar. İnsanın ilim yapmaya

0: ya ilim elde etmeye yarayan yeteneğidir der. Ve Hazreti Ali'ye atfen doğuştan ve sonra kazanılan olmak üzere iki kısmı olduğuna değinir. Matbu ve mesmu akıl, bunu az evvel arz etmiştik. İmam Şafii de eşya ile zıtlarını birbirinden ayıran ve değişik şeyler arasındaki, eşya arasındaki farkı gösteren bir araç olarak değerlendirir. Efendim İmam Maturidi de aynı nitelikte olanları bir tasnif sürecinden bahseder. Aynı nitelikte ve farklı nitelikte olanları ayıran ve onları tasnif edebilen yetenek gözüyle bakar. Dolayısıyla ünlü felsefeci merhum Mengüşoğlu'nun ifadesiyle bu tanımlar aklın en çok bilinen fenomenleri olan tasnif, kıyas, analiz ve sentez gibi hususlarına karşılık gelmektedir. Gazali aklı ilmin kaynağı ve temeli olarak tanımlar ve dört maddeye atıfta bulunur. İnsanı canlılardan ayırıp onu teorik bilgiler elde etmeye ve bazı hüner ve sanatları uygun hale getiren özelliğidir der. Birinci madde olarak. İkinci madde olarak caizlerin caiz, muhal olanların da muhal olmasını bilmesi gibi mümeyyiz çocuğun zatında ortaya çıkan bilgilerdir der. Tecrübelerden elde edilen bilgiler olduğunu söyler. Bir başka tanım olarak da yine gelip geçici zevke ve şehvete çağıran dürtülerin kontrol altına alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmesini de akıl çerçevesinde belirtir ki çoğu aslında mutasavvıflar aklı meat dediğimiz insanın bu dünyaya değil de ahireti tercih ettiğini ve ahirete dönük bir hazırlık süreci içerisinde hayatını disipline edebildiği bir meleke anlamı yüklerler akla. Gazali de bunlara değinmiş oluyor. Yine Seyyid Şerif Cürcani tarifatında şöyle bir tanım yapar. Zatında maddeden mücerret ancak zatın fiili halinde maddeye yakın olan bir cevherdir der ve kişinin ben sözüyle işaret ettiği nefsi natıka ve bu nefsi natıkanın efendim bir yeteneğidir der. Yine az evvel değinmiştik maddeden, dolayısıyla da insan bedeninden soyut ancak tedbir ve tasarruf yönüyle insan bedeniyle alakalı bir cevherdir tanımını yapar. Yine Cüccani'nin bir tanımı olarak kalpte bulunan ve hakkı batılı tanıyan bir nur olduğunu söyler ve sonuç itibariyle aklın, nefsin, zihnin bir olduğunu, akla idrak eden olduğu için akıl, nefse tasarruf eden olduğu için nefis, zihne de idrak yeteneği olduğu için zihin adı verildiğini söyler. Yine eşyanın hakikatlerini, özünü, nasıllığını, keyfiyetini akledip bağlayabilen bir kabiliyet olarak harici arazlardan soyutlanmak suretiyle külli ve cüzi olanı idrak etmektir der. Yine son dönem felsefecilerinden büyük felsefe lügatinin müellifi Mustafa Namık Çankı bu Ragıp'tan başlayarak Cüccani'nin, Gazali'nin, Ebubekir'in, Tehanevi'nin tanımlarını aktarır ve aklın çok da açık ve sarih bir anlamı yoktur der. Çünkü hakikaten insan denen meçhul bir batılı yazara atıfta bulunarak, onun eserine atıfta bulunarak insan denen meçhulün meçhul bir Kur'an tabiriyle ruhun, nefsin, aklın, zihnin, beynin, kalbin yer aldığı, kendisine toplandığı insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar ruhun melekeleridir. Ruh da Kur'an tabiriyle hakkında çok az bilgi verilen bir özelliktir. Dolayısıyla açık bir tanımını elbette yapmak çok kolay ve
1: Evet.
0: mümkün değil.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Dediğiniz gibi hocam, yani ruhla ilgili verilen bilgi bize az.
0: Evet.
1: Fıtraten haliyle insan ne kadar çalışsa, gayret etse de Allah vermedikten sonra, onu kısıtladıktan sonra tam olarak künhüne vakıf olamıyorsunuz. Fakat söylediklerinizden şunu anlıyorum hocam. O zaman bizim nefisle mücadelemizi insanın seyri sülükünde, kemalatında en büyük dostlarından, en büyük kozlarından bir tanesi aslında akıl. İnsan Evet. Akli melekelerini güçlü tutmak zorunda o zaman.

0: Evet.
1: Yani çünkü orayı zayıflattığı zaman daha çünkü nefsi bir şey başlıyor. Nefis biraz daha galebe çalmaya başlıyor. Tabii. O zaman anladığım kadarıyla.
0: Zaten şöyle bir karşılaştırma yapmıştır ulema düşünce geleneğimizde. Sorumlu varlıklar olarak insan, melekler ve cinler vardır. Aha. Malumlarınız. Yani mesul tutulan dini mükellefiyet açısından, cezai sorumluluk açısından sorumlu varlıklar insanlar, melekler ve cinlerdir. İnsanlara hem akıl hem nefis verilmiştir. Hı hı. Meleklere sadece akıl verilmiş, nefis verilmemiştir. Hı hı. Hayvanlara nefis verilmiştir ama akıl verilmemiştir. Der ki alimlerimiz, insan eğer aklını nefsine galip getirir de aklı ile hareket etmeyi başarabilirse meleklerden de yüce bir konuma çıkabilir. Çünkü meleklere nefis verilmemiştir. Yok eğer tersi olur, nefsini aklına galip getirirse maazallah hayvanlardan da daha aşağı bir konuma gelebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e göre insanın aklını kullanmamanın sonuçlarından bir tanesi yeryüzünde dolaşan canlıların en şerlisi olmak derecesine, konumuna düşmektir denilebilir. Bu çerçevede tam da akıllı kimse kimdir o halde? Kime akıllı denilir? Den isterseniz devam edelim sorunuzun bir ikinci kısmı olarak. Şöyle denilmiş, işini yani eylemini ve fikrini yani düşüncesini birleştirip işlerini programlayabilen, dinin esaslarına muttali olan, Allah'a iman ve Hazreti Peygamber'i tasdik edip Allah'a itaat eden, Allah'tan korkarak nefsini zapt edip hevasından dönen kimsedir denilmiş mesela. Hmm. Akıllı kimse. Yine Rabbinden korkup nefsini hesaba çeken, adımını atmadan önce bastığı yeri bilen, ahireti için dünyadan vazgeçen, tam da aklı meat dediğimiz. Hmm. Yani ahiret aklı, dünya aklı değil. Aha. Ahiret aklı denilen, efendim ahireti için dünyadan vazgeçebilen, dünya kendisini terk etmeden kendisi dünyayı terk edebilen, kabre girmeden önce kabrini mamur edebilen, hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çeken ve Allah'ın yanına almadan önce kendisinden razı olduğu kimselerdir denilmiş. Yine bu da benim çok hoşuma giden bir tanımdır. Bilgiyi, ameli ve edebi dengeli bir şekilde yapabilen ve yürütebilen insan akıllıdır denilmiş. Bir kimsede ilim yani bilgi yani teori, amel yani eylem ve hareket ve bu eylemin de edep çerçevesinde olması bulunursa o kimse akıllıdır denilmiş. Bilir ama amel etmezse, eylemezse akıllı sayılmaz. Bilir, eyler ama edepli eylemezse yine akıllı sayılmaz. Amel eder ve belki edepli de davranabilir ama bunun teorik altyapısına da sahip değilse o kimse de çok akıllı sayılmaz denilmiştir. Dolayısıyla böyle akıllı kimse kimdir sorusunun cevabı etrafında aklın teorik, pratik tanımları, psikososyal tanımları hep yapıla gelmiştir.
1: Hocam yani verdiğiniz örnek gerçekten çok güzeldi. Hem tanımlar hem böyle örnekler aklı tam olarak nereye koymamız gerektiğini zihnimizde biraz daha yer etti. Evet. Özellikle bu hayvan, melek, insan örneğinde hani böyle matematikte fonksiyon vardır ya, fonksiyona ne hangi rakamı koyarsanız ona göre işlem değişir. Aklı oraya fonksiyona koyduğumuz zaman işte meleklerden de yukarı çıkabiliyoruz demek. Eyvallah. Ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu çok derin ve uzun bir konu. Biz programımızın bu bölümünde biraz daha düşünce tarihimizde aklı alalım dedik. Başka bir bölümümüzde Kur'an-ı Kerim'de aklı da konuşacağız ama programımızı kapatmadan bu bölümle alakalı ekleyeceğimiz bir şey varsa diye son bir kez daha size sorayım.
0: Eyvallah. Belki Gazali'yi burada anmak gerekecek.
1: Tabii hocam.
0: Gazali duyusal, duygusal ve bilişsel algıdan söz eder. Hı hı. Duyusal algı yanılırsa yani duyu, duygu yani aslında hissi selim, zevki selim ve aklı selim ya da kalbi selim dediğimiz şeyi tanımlamış olur. Duyular yanılabilir der Gazali. Duyular yanıldığı zaman onu düzeltecek bir akıl vardır

0: der. Mum Kızı'nda çok muhallet eseri, kısa ama çok özlü eserinde. Akıl da yanıldığı zaman onun bir akıl üstü idrak kabiliyeti olan kalp vardır der. Çünkü duyular adeta aklın askerleridir, bilgi toplayıcılarıdır. Akıl vezir konumundadır der. Ama vezir karar veremez. Ölçer, tartar, SWOT analizlerini yapar. Onu padişaha arz eder. Arz ettiği padişah da kalptir der. Son kararı kalp verir der. Belki bir sonraki programda buradan devam etmek gerekebilir.
1: Çok derin bir yerde bıraktınız hocam. Eyvallah. Yani hani kalbi sadece böyle bir kan pompalayan bir organdan çıkarıp padişah konumuna koyduk bu denklemde.
0: Buradan devam etmek sanırım daha faydalı olacak.
1: Tamamdır. Evet sevgili dostlar, bugün tefsir ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamızla birlikteydik. Sağduyulu akıl gündemimiz kapsamında bir programa başladık. Program böyle düşünce tarihimizde akıllı konuşurken çok böyle derin bir yere geldik ve bıraktık. Bundan sonrası oradan devam edeceğiz ve Kur'an-ı Kerim'de aklı konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'de sağduyu konuşacağız. Diğer bölümümüzde biz ayrılan sürenin sonuna gelmemiz hasebiyle de şimdilik müsaade istiyoruz. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Saygıyla selamlarım. Cümleyi dinleyeceğimiz.
1: Evet sevgili arkadaşlarımız, akra dinleyenleri bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den diğer bir hadis-i şerif nakledelim. Mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size hem oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Akra Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam. Akra. Akra. Akra.

0: Fıkra. Umman'dan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel Akibetü Muttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: Yemekte doğrusu bile herkes kalkmadan daha yiyecekler vardır mesela. İştahları vardır. Sen çekilince onlar da utanır. Kalkarlar. Onun için sen de kalkma. Hep beraber elini uzatırsın. Az bir şey alırsın. Yemekte evvela büyüklerin ve alimlerin yemeğe el uzatması şart. Tabaklarda da olsa evvela bir büyük başta Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra diğerleri de Bismillahirrahmanirrahim girler. Halbuki şimdi devrimizde çok acayip haller oldu. Her gelen hemen mutfaktan gidiyor, tabağına yemeğini alıp yiyip gidiyormuş. Yemeğini alıp gidiyor. Bu evde bereket de olmaz. Yemek de yetmez. Çok masa dolur. Halbuki sofraların vakti vardır. O vakitte herkes toplanır. Güzelce yiyirler. Oh, ne güzel. Tatlı tatlı. Yemekte külfete katliyen girmemeli. Yemekte misafir de olsun ne olursa olsun. Katliyen külfete girmemeli. Yemekler borçla veya meşakkatle yapılmamalı. Misafir gelecek mesela. Para da yok bende, şuradan borç alayım da misafirlere bakayım, şunu bunu yer. Yok, evde ne var? Bu meşakkatli yemeklerin yapılmasını da istememeli. Biz bu akşam geleceğiz ama sana, biz şunu da isteriz, bunu da isteriz gibi böyle terbiye harici şeyler olmamalı. Hazreti Ali Efendimiz'i yemeğe davet etmişler. Hazreti Ali Efendimiz'i. Bu da üç şartla gelirim demiş. Üç şartla gelirim demiş. Birisi, çarşıdan bir şey almayacaksın demiş. Evdekilerden de bir şey saklamayacaksın. Çarşıdan almayacaksın, evdekilerden de saklamayacaksın. Evde ne varsa onu getireceksin. Bu hususta aileni de görmeyeceksin. Bunlara da bize yedirdiğinden ayıracaksın. Bu şartla gidelim demiş. Eski devirdeki Müslümanlar kendilerini ziyarete gelen kimselere evlerindeki yiyecek her şeyi çıkarırlar, önlerine korlarmış. Eskiden tabii hep kışlıklarını yaslanında hazırlarlar. Her şey ise evinde mevcut. Meyvesi de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık Hazretleri ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu'l Heysem adında ve Eyyub'l Ensari Hazretleri'nin evlerine yemek kastıyla gitmişler. Hadi bakalım biz aç geldik, karnınızı doyur demişler. Misafiri kapıya kadar da uğurlamak lazımdır. Uğurlar olsun diye yapma. Kapıya kadar fikstik olmasınlar diye efendim, güzel sözlerle uğurlamak. Sünnet. Misafir hane sahibinin izni olmadan evden de çıkması da sünnetten değildir. Ben doydum hadi Allah'a sorduk. Olmaz be. Doydun. Ev sahibi sana izin verirse ne adam. İzin vermedikçe oturacaksın. Tabii o da verir izin ama izin istemek lazım yani. Ev sahibine izin istemek lazım. Misafire ziyaretçiye ancak evde hazır bulunanlar takdim olur. Enes ve sair ashab-ı kiram radıyallahu anh evlerinde olan şeyleri çıkartır ve topluca yemek yerler ve Kur'an okurlarmış. Yemek için toplanmak da mekârim ahlaktandır. Bu akşam

0: Bize toplum, buyurun da beraber yemek yiyelim demek mekârimi ahlaktandır diyorlar. Güzel. Ashab-ı kiram hazretleri Kur'an okumak ve zikrullah yapmak için toplanırlar. Ve yemek ama istemezlermiş. Bu bizim için belki biraz şey, acıca. Biz böyle bir şey yaptık mıydı? Gözümüz bakalım ne getirecekler diye bakarlar. Bakarız. Bu olmaz. Biz Allah için geldik, okuduk. Zikrullah yaptık. Ölülerimize, bizim ölülerimize Allah rahmet eylesin. Bizim kastımız bu. Ama ev sahibi canı istemiş de bir şey ikram etmiş. O ayrı. Ancak ikram olur da buna da kanaat ederlermiş.
1: İbadet sağlıklı olur. Hayatlı olur. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözleri, sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz demiş. Sıhhat ilmini bilmeyen fakih olamaz. Onun için el ilmi ilman. İlmül ebdan, ilmül edyan. Birisi vücut ilmini bilmek, sağlık ilmini bilmek, din ilmini bilmek kadar lazım. Din ilmini bilmeyen, bilin işte namazı, bütün ibadet taatları bilmek nasıl borcumuzsa, sıhhat kaidelerine böyle devirmek vazifemiz. Bunda ihmal, canım Allah'tan, Allah'tan şüphesiz her şey Allah'tan ama sen sebep oluyorsun bu hallerin başına gelmesine. Nasıl ki, mesela namaz kılmamız Allah'tandır. Ama biz namazı kılmazsak, girmezsek, o zaman da Allah halketmez kudreti. Onun için sıhhat kaidelerinde büyüklerin yazdıklarına size biraz okuyacaktık. İnsan aciz mahluk. Başka mahluklara pek de benzemez. Onun için o Kanun Süleyman nasıl demiş? Olmaya, cihanda olmaya devlet bir nefes sıhhat demiş. Cihanda. Yani en şey, siz Allah muhafız etsin diye nefes alamayan insanlar var şimdi. Nefes alamıyor ve veremiyor. Sıkıntı var içerisinde. Bunaltı. Çok zor Allah'a diyor. Bunların en çoğu hep mide bozukluğundan ileri gelen şeyler. Onun için Kanun Sultan neyi söylemiş? En güzel şey sıhhat. Sıhhatın kıymetini de hasta bilir diyorlar. Hasta olduktan sonra da kıymeti yok zaten. Sen bilirsen bitti artık. Ne yazık ki bu vücudu bize teslim eden Allah-u Teala bunu korumayı, muhafızayı da bize emanet etmiş. Bak ben sana verdim bu vücudu. Hadi bakalım sen de koru. Büyü bana kulluk et. Bize lazım olan vazifelerden mühimi de midesidir. İnsan en çok iki şeyden tesir olur. Birisi soğuk, birisi de mide. Üşüldür kendisini, bir hasta olur. Bir de midesini bozar, bu da hasta olur. Neden bozulur mide? Lüzumsuz şeyler yiyiz, ağır şeyler yiyiz. Hazmedemez, fazla da yiyiz. O da demirden de olsa bozuluyor işte. Demir değil ki et parçası. Onu bozacak her şeyden son derece sakınmak gerekir. Onun için Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu marifet namesinde güzel yemek listesi yapmış. Güzel yemek listesi yapmış. Bunları ye, bunları yeme diyerek. Ama biz bugün bunların hiçbirisini kulak astığımız yok işte. Ne bulursa onu yiyoruz. Bilmek başka. Yapmak da başka. Bilirsin de bakın can ister. Can ister, yiyeyim der. İştah doldur insanı genç. Ama ileride bunun zararı olacak ya. Yapma yeter. Buna hakim olamaz insan işte. Canı istedi miydi? Mesela bal, kaymak, güzel şey. Canı ister. İyi ama zarar eder arkasında. Hani bal çıkmadı ya, şifamı kararınca. Kararını kaçırdın mı, bu sefer de zarar olur. Burada demiş ki içkinin, sigaranın zararını bilmeyen hemen hemen yok gibidir. Hatta doktorlarımız ne kadar sigara müptelası oldukları herkese malumdur. Bu iptilalar ekseriyetle gençlik devirlerinde alışıp sonra da adetleşen bir beladır ki terki pek büyük mücadelelere bağlıdır. Zaten bu yemek meselesinde de usule riayet edemediğimizin sebeplerinden birisi de aile arasındaki alışkanlıktır. Bu alışkanlığa tabiat-ı saniye. Tabiat-ı saniye diyorlar ki kurtulmak için yine büyük mücadelelere bağlıdır. Çünkü nefis daima alıştığı şeyi ister. Vermesen elinden gelmez. Vermezseniz sizi rahatsızdır. Artık çok azizim, sebat sahibi olmak gerek ki nefsin elinden yakayı kurtarabilesin. Bu nefsin elinden kurtulmadıkça da insanlıkta tekemmül denilen, olgunluk denilen, dürüstlük denilen, üstünlük denilen şey olmaz. Okumuşsun başka, biliyorsun başka. Ama o Allah-u Teala'nın istediği üst, olgun bir kul nefsi hakimiyetin üstünde.

0: Bu nefsin elinden kurtulmadıkça, onun için büyükler, bazı tavsiye ederim, Müzekkiyü Nüfus diye bir kitap okumuştum gençlik devirlerinde, çok hoşuma gitmişti. Onun için galiba yeni yazıya da çevirmişler. İnsanın nefsini veya terbiye ediyor yani. Bu insan tekemmül denilen, olgunluk denilen şey kolay bir şey değil yani. Zengin olmak kolay. Para sahibi olursun başka. Bilgi sahibi o da olur, o da başka. Ama insan olarak peygamberin istediği, Allah'ın istediği güzel bir kul olabilmek. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Enes diyor, ben 10 sene onun hizmetkarlığını yaptım da bana bir kere niçin yaptın veya niçin yapmadın demedi. Bu kolay bir şey mi? Onun için üstünlük mümkün değil demiş, olgunluk. O da yedikçe azdıran bir canavar. Şimdi o da yedikçe azdıran bir canavar. Hayat hakkından gelemez. Onun hakkından ancak açlık gelmektedir. Başka hiçbir şeyden korkmaz. Onun için koşu atlarını bile, koşturacakları vakitten biraz şeye çekerler onları. Az yemeği çekerler. İhtimalen eskiden besler, sonra koşacağı vakitte onu yemeğini keser. Yemeği yedirirse koşamaz aynı zaman. Nasıl yaparsa. Ahiret yolcularına da yakışan ilk şey kendisini açlığa alıştırmaktır. Kanaat. Hastahanedeki hastaların bazısına doktorlar fehriz verirler. Bu herhalde onları öldürmek için değil ya. Hastalığının icabı buna muhtaçtır. Yoksa ölüme sebep olsun diye değil.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Bir de tabii biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bu günde. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun. Ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrep dinleyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen, gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin.

0: Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
1: Akran. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Ebu Said el-Huduri'den İbn-i Hibban ve Tayalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fideler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene böyle hoş olacak. Arkasındaki hadis-i şerif: Men vakara sahibe bid'atin fakat e'ane ala hedmil İslam. İki tane hadismiş bu aşure günüyle ilgili. Manası ikisinde aynı. Bir tanesini söylemiş olduk. İkisinin de manası aynı kapıya çıkıyor. Diyor ki ikinci hadis-i şerifte, kim aşure gününde kendisine ve ailesine genişlik, bolluk sağlarsa, demek ki kendisi de biraz bolca böyle şey yapacak, ikram edecek kendisine de. O zaman Allah bütün senesi boyunca, aşureden sonraki bütün senesinde ona bolluk nasip eder diye. Demin okuduğum hadis-i şerif, men vakara sahibe bid'atin. Kim bir bid'at sahibine tiram ederse, hürmet gösterirse, saygı gösterirse, dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Şimdi bid'at, dinde aslı esası olmayan, keyiften, efendim şeyden, kafadan, kembeden, efendim insan

çıkarmış olduğu yalan yanlış usuller. Bizim bütün gayretimizde dinin asliyetini korumaya çalışmamız gerekir. Biliyorsunuz duvarcılar duvar yaparken ne yaparlar? Bir tarafa bir kazık çakarlar, oraya bir ip bağlarlar, bu tarafa da bir kazık çakarlar, o ipe göre tuğlalarını dizerler. Birkaç tuğla yükselttikten sonra yukarıdan bir çekil sarkıtırlar. Efendim, tuğlaları hep o çekile göre yerleştirirler. Duvar muntazam olur. Öyle yapmasa duvarın bir yeri girinti olur, bir yeri çıkıntı olur, bir yeri içe doğru olur, bir yeri dışa doğru olur, eğri büğrü olur. Yani ona bakmasa, hizaya bakmasa. Biz de bu duvar işçiliği gibi İslam'ı neye göre yapacağız? Peygamber Efendimiz'in tarifine göre, Peygamber Efendimiz'in sünnetine göre, Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşayacağız. Herkes aklından bu iyi olsa gerek, kanaatimce bu doğrudur diye bir yol tuttursa ne olur? Tuğlada, her tuğlada bir santim bir santim oynaya oynaya duvarın yıkıldığı gibi bu din yıkılır. Hepimiz bütün gayretimizle sünnet-i seniyeye sarılacağız. Sünnetin zıttı bid'attır. Bid'atın doğrusu sünnettir. Yani Efendimizin yoluna bağlanacağız, sünnete bağlanacağız, dinde yeni bir usul çıkartmama dikkat edin. Şimdi hatırıma geldi, büyüklerden, din büyüklerimizden bir tanesi, hani Ramazan'ın hilali göründü mü, görünmedi mi? Yarın oruç tutalım mı, tutmayalım mı? Acaba Şaban'ın 30'u mu olacak? Yoksa Şaban 29'da kalıp da yarın Ramazan mı olacak diye bir tereddütlü gün var. Ona yevmişek derler. Acaba Ramazan mı değil mi falan diye. Şimdi ihtiyaten acaba oruç tutsak mı? O büyük zat diyor ki vallahi tutmam. Çünkü diyor Hristiyanlar öyle yapa yapa dinlerini bozdular. Yani usul neyse o usulü aynen yaparım. Ne az yaparım ne fazla yaparım. Dinin özünü muhafaza ederim. Hepimiz o titizlikte olur. Yani sünnetten fazla yapmak da doğru değil, az yapmak da doğru değil. Sünnete uygun yapmak esas. Bursa'nın valiliğini yapmış merhum paşalardan bir tanesi demiş ki bu caddeyi başından şu türbenin yanına kadar ağaçlandırın. Emrindeki şahıslar girişmişler çalışmaya. Bir zaman sonra teftişe gitmiş. Binmiş paytonuna paşa. O caddeden şöyle yürümüş. Türbenin yanına kadar gelmiş. Bakmış ağaçlar daha ileriye kadar dikilmiş. Buradan ilerideki ağaçları sökün demiş. Neden efendim demişler. İşte daha yani dediğinden de fazlasını yaptık ileriye doğru. Demiş ben sizi bilirim. Bugün bir bahane bulursunuz fazlasını yaparsınız. Yarın bir bahane bulursunuz dediğim kadar da yapmazsın. Tam söz dinlemeye alış. Bu bir fıkra yani ama güzel bir şey. Tam yapmaya alışmak lazım. Nasreddin Hoca'nın kazan tencere hikayesine döner. Yani komşudan ödünç kazan almış. Ondan sonra verirken içine bir tencere koymuş öyle vermiş. Komşusu soruyor. Ne oldu diyor bu tencere ne oluyor? Demiş tam sizin kazan bizdeyken doğurdu demiş. Bu tencere onun yavrusu doğurdu. Adam sevinmiş tabii bir kazanla beraber bir de tencere geldi diye. Bir zaman sonra gene kazan istemiş Nasreddin Hoca. Bildiğiniz fıkra ama yani şeye uyuyor. Seve seve vermiş. Oh bir tencere daha gelecek diye beklemiş. Kazan geri gelmiyor. Demiş Hoca Efendi biz size bir kazan vermiştik. Ha demiş sorma. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Öldü kazan demiş. Hoca kazan ölür mü? Doğurduğuna inandın da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yapmamıştır ama böyle bir şey yani bir fıkra güzel bir şey. İnsanoğlu kendi tarafına geldi mi diyor aleyhine oldu mu istemiyor. Sünneti tam şey yapacağız. Az da değil fazla da değil. Efendim Peygamber Efendimiz 4 rekat kılın demiş. Ben 8, 16, 32 direkt olmaz. Yani daha fazla yapıyorum. Hayır. Ne dedi ne kadar dediyse o kadar yap. Ölçüye uygun olsun. Çünkü onun ölçüsünde şey vardır. Efendim Resulullah Efendimiz 33 Sübhanallah diyeyim demiş. Ben daha fazla derim. Tam diyelim diye bak dedelerimiz tesbih çıkartmışlar. 33 rakamı tam olsun diye dedelerimiz tesbih yapmışlar. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Rakam tutsun diye, şaşırmayalım diye tesbih yapmış. Sözü tam tutmak için. Oradan şey yapar. Efendim 33 yerine 35 olursa ne olur? Söz yerini bulmamış olur. Söz dinlemeye alışacağız. İşi muntazam yapmaya alışacağız. Bir yere gideceksek saatinde gitmeye alışacağız. Efendim yarın saat 3'te seninle buluşacağım. Tamam. O 3'te başına taş yağmadığı takdirde orada buluş. Sözünü yerine getir. Yarın sana şunu vereceğim. Şunu yapacağım. Ya vaat etme ya inşallah de ya şüpheli söyle ya da yap. Yapamazsan da yani bir büyük özür olsun. Elinde olmayan bir sebepten ne yapayım arabaya bindim araba kaza yaptı hastaneye gittim kendimle değilim hani o zaman karşı tarafta tamam der haklısın der ama bu intizama alıştırmalıyız kendimizi. Ümmiyette böyle bizi tenkit ediyorlar diyorlar ki bu Müslümanlar zamanın kıymetini bilmez. Halbuki ne demek bilmemek bizden önceki Müslümanlar çok iyi biliyordu zamanın kıymetini. Zaman bir kılıç gibidir iyi kullanmazsan seni keser demiş. Zamanın kıymetini bilmeyi bizim büyüklerimiz asıl tavsiye etmiştir ama biz o büyüklerin iyi talebeleri değiliz de onlar. Gevşedik biz. Sosyal yapımız sarsıldı. Eski töreyi kaybettik. Yeni töreyi almadık. İki cami arasında beynamaz durumuna düştük. Yani sünnete sımsıkı sarılacak.

bid'atlardan korunacağız. Yaptığımız işin bir aslı, esası, delili var mı, ona göre yapın. Şimdi bana soruyorlar, hocam Ayet-el Kürsü'yü okuduktan sonra tesbihe bir üfleniyor. Neden? Tesbihe üflemek yok ki. O üfleme Ayet-el Kürsü'den sonra kendisini hıfz etmek için olan üflemedir. Yani okuduğu duanın Ayet-el Kürsü, tesbihe üflemek değil o. Ama kimse bilmiyor şeyini, öyle tutturmuş, öyle gidiyor. Efendim, Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyurmuş ki sabah namazının arkasından her kim 3 defa Euzu billahi semi'l alim mineşşeytanirracim dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim Sure-i Haşr'ın sonundaki 3 ayeti Hüvallahi lezî okursa 70 bin melek ona akşama kadar dua eder. Şimdi kimisi başlıyor Euzu billahi semi'l alim mineşşeytanirracim Euzu billahi bilmem ne ondan sonra bilmem ne ondan sonra bilmem ne. Peki Efendimiz böyle demedi ki. Efendimizin dediğini yapmak lazım. Başına ayet ekliyor, sonuna ayet ekliyor. Efendimiz söylemedi ki, daha gerideki efendim Hadid suresinin ayetlerini ekliyor sonuna. Daha evvelki şeyler. Yani sünnete uyacak her şeyimiz, bid'at olmayacak. Hele itikatta bid'at olmamasına, amelde de bid'at olmamasına çok itina edeceğiz. Böyle titiz Müslüman olun. Saat gibi ne az ne fazla. Şimdi bir fabrikatör tanıdık anlatıyordu. İhale açmış askeriye. Battaniye alacak. 110 dirençli. Şimdi bizim battaniyemizi biz diyor götürüyoruz diyor, ölçüyor vuruyor, 125 çıkıyor. Alıyor adam. Tabii 125 daha sağlam demek. Yani 125 kilo taksam bile yırtılmıyor battaniye. 130 çıkıyor. Daha sağlam oluyor ama biz ziyan ediyoruz. Yani daha çok iplik harcamışız, daha şey yapmışız, zarar bizden. O alıyor tabii. Ölçüyor, 90 olursa almıyor. Bu zayıf diye almıyor diyor. Bizimki bir öyle geliyor, bir öyle geliyor. Kimisi ıskataya çıkıyor, kimisi iyi oluyor filan. Filanca efendi dedi, fabrikası ciddi. O geldi, battaniyeleri koydu. Tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110, tartıyorlar 110. İntizam Müslümana yakışır. Yani her şeyi, çünkü Allah bize intizamı öğrenelim diye namaz vakitleri koymuş, belirli vakitlerde ibadetler koymuş. Bizim her şeyimiz saat gibi çalışmalı. Onun için kim bir bid'at sahibine hürmet ederse dinin yıkılmasına yardım etmiş olur. Çünkü o bir bid'at çıkartır, alkış toplar, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır, alkış toplanır, beğenilir. Ötekisi bir bid'at çıkartır. Sonunda bu dinin doğrusu kalmaz ortada. Arnavutluk'ta adamlar rakı ikram etmişler giden. Böyle şey olur mu? Nereden nereye gitmiş yani? İslam nerede, içki nerede? O kadar bozulmuş. Onun için sünnete sımsıkı sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesine sımsıkı sarılacağız. Bid'attan uzak duracağız. Bid'at ehli bir insana da hürmet etmeyeceğiz. Senin bu yaptığın doğru değil. Hizaya gel. Benim sana sevgim senin dindarlığından, iyi halliliğinden, ahlakından. Edepsiz bir kimseyi alkışlarsanız edepsizliğini arttırır. Hatta çocuklara bile ben söylüyorum. Annesine babasına söylüyorum. Kızım gülme şu çocuğa. Yanlış bir şey yaptığı zaman gülme. Küçük çocuktur diye gülüyorlar. Ondan sonra huyu bozuyor. Men veliye burada hareketlemiş ama veliye de olabilir bu kelime. Min emrin nasi şeyen fe ahlaka babehu dünel miskini evil mazlumi ev zevil haceti ahlakallahu dünehu evzabe rahmetihi inde hacetihi ve fakkarahu inde hacetihi ve fakrihi efkaru ma yekunu ileyh. İbn Asakir ve Ahmed İbn Hanbel yazmışlar bu hadisi şerifeyi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Müslümanların, insanların diyor, nas diyor, insanlar. İnsanların başına bir memuriyetle bir insan getirilmişse, sen git falanca yere şu vazifenin başına geç, insanların tepesine çık, idareci ol diye bir vazifeye getirilmişse bir kimse. O da fe ahlaka babahu kapısını kapatmışsa. Kime karşı? Dunel miskini evil mazlumu ev zevil haceti. Fakir ve miskinlere karşı kapatmışsa. Zulüm gören insanlara karşı kapatmışsa. İhtiyaç sahibi kimselere karşı kapatmışsa. Yani fakir geldiği zaman ben açım açığım sen de buranın reisisin, valisisin, efendim beyisin, paşasısın. Sen ihtiyacın var. Ver. Diyemiyor ki kapı kapalı. Efendim veyahut mazlum birisi onu dövmüş, elinden malını almış. Efendim nereye şikayet edersen et korkmuyorum diyor. O da gelmiş o yüksek adama şikayet edecek kapı kapalı. Yanına giremiyor adamın. Derdini anlatamıyor. Zulme uğramış derdini anlatacak yer yok. Veyahut bir başka işi var. Başka bir ihtiyacı var. Efendim kapısı kapalı. Ha, sen misin? Hem memuriyete geçmişsin, bir vazifeyle vazifelendirilmişsin hem de yanına adam yanaştırmıyorsun, kapıları kapatmışsın, nöbetçileri dikmişsin, kimseyi yanına sokmuyorsun. Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Ne zaman? İnde hacetihi ve fakrihi. Allah'ın rahmetine
çok ihtiyacı olduğu zaman, çok muhtaç olduğu zaman, çok sıkıntıda olduğu zaman Allah da ona kapısını kapattı. Sana rahmetini vermiyorum, nasip etmiyorum. Sen o zaman kapattın o ihtiyaç sahiplerine karşı kapını diye. اَفْكَرُ مَا يَكُونِ اِلَيْهِ Yani en çok muhtaç olduğu zamanda Allah da ona rahmetinin kapılarını kapatır. Bu da deminki hani o Müslümanların hizmetine koşmanın karşılığında bir hadis-i şerif. Koşmamanın cezası. Demek ki memuriyetler, amirlikler, idarecilikler halka hizmet içindir. Halka hizmet için koşacaklar, gayret edecekler ve şikayetleri dinleyecekler. Şikayetleri dinleyecekler, ihtiyaç sahibinin kendisine ulaşmasına yardım edecekler. Allah cümlemize her hususta, her yerde böyle salih arkadaşlar, unuttuğumuz zaman bize hatırlatacak, hatırladığımız zaman onu yapmakta yardımcı olacak, güzel dostlar nasip eylesin. İşleri böyle şevkle, zevkle yapıp Allah'ın rızasını kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife malum.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Ahenk, şiirin müziği, edebi eserlerde özellikle şiirde okuyucunun kulağına hoş gelen, bir musiki etkisi yaratan ses düzenine ahenk denir. Ahenk yalnızca kulağa hitap eden bir özellik değildir. Aynı zamanda şiirin duygusunu, anlamını ve estetik gücünü derinleştiren önemli bir unsurdur. Bu yönüyle şiirdeki ahenk, müzikteki makama benzetilebilir. Kelimeler tek başına da ahenkli olabilir ancak esas olan bu kelimelerin cümle ya da mısra içinde birbiriyle kurdukları ses ilişkisidir. Şiirdeki ahenk, kafiye, redif, aliterasyon, nasonans ve ölçü gibi teknik araçlarla sağlanabilir ancak bundan daha öte bir şeydir. Şiirin ruhudur adeta. Umumi ahenk, taklidi ahenk ve tasviri ahenk olmak üzere belagat kitaplarında üç kısma ayrılmıştır. Klasik belagat kitaplarında ahenk kavramı farklı terimlerle de karşılanmıştır. İnsicam, uyum, tecanüs, ses benzerliği, teellüf, uyum sağlama, selaset, akıcılık. Bu da ahengin ne kadar önemli ve çok yönlü bir mesele olduğunu göstermektedir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur İslam. Çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgusu hal olacak, ortaya dökülecek.

Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takviminin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babilliler haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük

hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani şabata kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş, bazen günler eksik kabul edilmiş, bazen artık günler oluşmuş, bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

Muammer Musuli Göz Hastalıkları Tedavisi. ...11. asır Müslüman tıp alimidir. Asıl ismi Ebu'l-Kasım Ammar bin Ali el-Musuli'dir. Bazı kayıtlarda Mavsili diye de bahsedilmiştir. Batı dünyasında ise Cana Musali adıyla tanınmıştır. Önceleri Irak'ta, sonra Mısır'da oturdu. Kitabında anlattığına göre uzak ülkelere seyahatlerde bulunmuş ve gittiği yerlerde doktorluk ederek ameliyatlar yapmıştır. Ammar, meşhur göz hekimi Ali bin İsa'nın çağdaşıdır. Fatimi hükümdarı Hakim Bi'emrillah'ın hükümdarlığı döneminde Mısır'da bulunmuş, göz hastalıkları ve tedavisiyle ilgili meşhur eserini yazmıştır. İslam aleminde yetişen en önde gelen göz hastalıkları tabip ve cerrahlarından olan Ammar, yaptığı yerinde teşhis, tedavi ve ameliyat metotlarıyla tanındı. Özellikle gözün görmemesine sebep olan katarakt hastalığını tedavi için keşfettiği 6 çeşit ameliyat usulü üzerinde durdu. Ortaya koyduğu bu çok mühim ameliyat usulleri kendi zamanına kadar bilinmiyordu. Yaptığı katarakt ameliyatı tekniği üzerine yapılan araştırmalar sonucu, modern tıbbın elindeki modern alet ve edevat ile yapılan katarakt ameliyatları ile Ammar'ın metodu birbirine çok yakın ve benzer bulundu. Hatta modern katarakt ameliyatları ile onun metodlarının prensip itibarıyla aynı kaidelere dayanmakta olduğu ispat edildi. Kendisinden 200 sene sonra yaşayan tabip İbni Ebu Usaybiya Ammar hakkında şunları söyler. O, meşhur bir göz tabibi ve sözü çok edilen bir zat idi. Göz hastalıklarının tedavisinde, tecrübe ve ameliyatlarda büyük maharet sahibiydi. Ammar, tıbbın oftalmoloji yani gözle ilgili ilim dalında çok değerli iki eser vermiştir. Bunlardan en meşhuru Kitabul Müntehab fi İlacil Ayn, göz tedavisinde kullanılan seçme maddeler adındaki eseridir. Asırlar boyunca göz yapısı, hastalıkları ve tedavisi konusunda eşsiz kalan bu eserin en belirgin özelliği, mantıki bir düzlem içerisinde özlü bir ifadeyle kaleme alınmış olmasıdır. Ammar'ı asıl üne kavuşturan kendine has bir metotla katarakt ameliyatını günümüzden 1000 yıl kadar önce ilk defa bir örneği olmaksızın gerçekleştirmiş olmasıdır. Ammar, yumuşak cinsten kataraklar için içi oyulmuş bir küp kullandı. Bu küple kataraktı emerek çıkarmayı başardı. Ammar'ın gerçekleştirdiği katarakt ameliyatı ardından yüzyıllar geçtikten sonra Batı'da ancak 1846 yılında Blanchett tarafından yapılabildi. Ayrıca göz bebeğinin ışığa karşı olan tepkisiyle kataraktın ameliyata müsait olup olmadığına dair karar verme tekniği geliştirmesidir. Aslında benzer teknik aynı zamanda yaşayan Ali bin İsa ve İbn Sina tarafından kullanıldıysa da Ammar tarafından gerçekleştirilerek tatbik edilmiştir.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aşure günüyle ilgili olarak hatırlatırsam faydalı olacak olan, bugün de eğer çoluk çocuğunuza evin içine efendim böyle çok şeyler alır da yiyecek içecek bolluk bereket hediye çok olursa bu da uygun olur, bunu da yapın. Bu hususta da iki hadis-i şerifi okumak istiyorum size. Efendim birisi Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden Tayalisi ve Mevahibillediniye ve diğer kaynaklarda İbn-i Mesud'dan ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den efendim rivayet edilmiş. İbn-i Abdülber'de, İbn-i Hibban'da, Beyhakkı'yı'da, İbn-i Adi'de şöyle metni: Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Manası şöyle: kim çoluk çocuğuna, aile halkına aşure gününde bir genişlik, bolluk sağlarsa, yiyecek, içecek, giyim, kuşam efendim hususunda evde şöyle bir şenlik, bolluk olursa, çarşıdan bir şeyler alınıp getirilirse eve, efendim Allah da ona, böyle yapan aile reisine bütün sene içinde tamamen bolluk bereket ihsan eder, genişlikler efendim, rızık ve nimet çokluğu bahşeder. Efendim bir hadis-i şerif bu. Aynı konuda diğer bir hadis-i şerif efendim Cabir radıyallahu anh'den: Men vessa'a ala nefsihi ve ehlihi yevme aşura'e vessa'allahu aleyhi saire senetihi. Aynı manaya geliyor tabi şey olarak, anlam olarak. Kim kendisinin bizzat kendi şahsı üzerine ve ailesi üzerine bolluk ve genişlik sağlarsa aşure gününde, yani nimet, yiyecek, içecek, giyecek filan konularında bol bol efendim cömertçe böyle ikram verirse, sağlarsa kendisine de, yani efendim Allah-u Teala Hazretleri o senenin öteki günlerinde de ona bolluk, bereket, genişlik, ihsan eyler. Demek ki aşure gününde çarşıya, pazara çıkacağız. Filelerimizi, çantalarımızı, efendim eskiden file kullanılmazdı. Zembil denilen, içine konulan şey görünmeyen şeylerle çarşıdan, pazardan bir şeyler getirilirdi. Bu fileler hafif oluyor tabii. O bakımdan güzel, çok şey alıyor, güzel. Fakat içindeki malzeme görülüyor. Eskiden alınan şeyleri göstermeyi alamayanların canı çeker, üzülürler diye büyüklerimiz uygun bulmamışlar, göstermemişler. Yani içi görünmeyen torbalarda veyahut zembil dediğimiz efendim kaplarda pazar malzemesi eve getirmişler. Yani ha üzüm var, işte bak efendim bilmem elma almış, işte efendim sebzelerden, meyvelerden, eyvah renk renk şunlar, şunlar, şunlar, ay şunu canım ne kadar istedi filan demesin alamayan fakirler diye. Böyle bir nezaket, serafet. Hatta yemek dükkanlarının bile şey tarafları boyalı olurdu. efendim sokak tarafları, yani parası olamayan, içeri giremeyen, yemek yiyenler görüp de ağzı sulanmasın diye. Bu eskilerin töresi. Tabii kendileri bir yemek yaptıkları zaman konu komşuya da dağıtmak vardı. Bunun kokusunu onlar da duymuştur. Canları çeker diye. Hadi bakayım kızım, al bu tabağı, şu komşu teyzenin kapısını çalıver, bunu ona hediye ediver. Hadi bakalım bir daha gel, ondan sonra şu tabağı da öteki komşuya efendim götürüver diye. Veyahut efendim böyle meyvelerden, şeylerden, bağdan, küfeden bir şeyler geldiği zaman etraftaki görenlere, komşulara verilirdi yani. Göz hakkı olarak burundan, şeyden duymuşsa kokusunu, canı çekmişse canı ister diye böyle iyilikler olurdu. Komşular arasında hediyeleşmeler olurdu. Tabii bir de bu Aşure gününde bizim örfümüzde bir şey daha var. Efendim buğday, efendim üzüm, fındık, fıstık, efendim bilmem çeşitli böyle kuru yiyecekler ve tatlı, incir vesaire, kayısı parçaları katılarak bir güzel tatlı

0: kokuyor. Efendim, hoş kokulu, gül kokulu, efendim, üzerine nar filan konuluyor, ceviz filan dövülüyor. Neyse, fındık, ceviz vesaire. Güzel bir tatlı oluyor. Buna da aşure tatlısı diyoruz. Aşure diyoruz. Efendim, kısaca tatlısını kullanmadan kelimeyi tek olarak da kullanıyoruz. Bu da evlerde efendim gelenek olarak, töre adet olarak yapılıyor. Konu komşuya da dağıtılıyor. Bir hayır olsun, sevap kazanılsın diye. Aşure günü efendim tatlı dağıtılıyor komşulara. Bu da güzel bir şey. Hem dedelerimizin güzel adetini devam ettirmiş oluruz. Hem de bazı kimseleri efendim sevindirmiş oluruz. Onun için inşallah böyle güzel güzel aşure tatlısını da yaparsınız. Kaselere, efendim tabaklara koyup konu komşuya hediye edersiniz. Çünkü hediyeleşmek muhabbetin artmasına sebep olur. İslam da muhabbete çok önem veriyor. Yani Müslümanlar arasında efendim muhabbet olması, insanlar, komşular arasında geçim olması, ailenin fertleri arasında sevgi saygı olması, milletin fertleri arasında efendim böyle uyum ve sevgi, bağlılık, muhabbet olması çok önemli.
1: Dostça bir tavsiye.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
3: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hazreti Ebubekir'in Rafi bin Ebir Rafi'ye öğütleri. Zat-ı Selasil seferine katılan mücahitler arasında bulunan Rafi bin Ebir Rafi Et-Tai der ki, ben Hristiyan dininde bulunan bir adamdım. Sergis adıyla anılırdım. Halka kılavuzluk eder, onlara şu kum yığınlarının yerlerini gösterirdim. Cahiliye devrinde deve kuşu yumurtalarının içine su koyar, kum yığınlarının bir köşesine saklardım. Sonra halkın develerini yağmalar, kum yığınlarına sokardım. Beni arayıp bulmaya kimse güç yetiremezdi. Deve kuşu yumurtalarının içine koyduğum sulara uğrar, onları çıkarır içerdim. Müslüman olduğum zaman Resulullah Aleyhisselam'ın Amr bin As'ı gönderdiği Zat-ı Selasil seferine ben de katılmıştım. Kendi kendime, vallahi ben kendime bir arkadaş seçeceğim dedim. Ebu Bekir arkadaş edindim. Hep onun yanında bulunuyordum. Kendisinin üzerinde fedek işi kalın bir harmanisi, abası vardı. İnip konakladığımız yere onu serer, hayvanımıza bineceğimiz zaman onun uçlarını dikenle iliştirip

elbise yerine üzerine onu giyerdi. Bunun için kendisine zatül abaet, abalı denirdi. Kafile ile Medine'ye yaklaştığımız sırada, ya Ebu Bekr, Allah'ın senin arkadaşlığını bana yararlı kılması için bana bazı öğütler ve bilgiler versen ya dedim. Ebu Bekir, benden sormamış olsan bile sen şunları muhakkak yapmalısın. 1. Kendisine hiçbir şeyi şerik koşmaksızın Allah'ı tevhid etmeni, 1. bilmeni, 2. namaz kılmanı, 3. zekatı vermeni, 4. Ramazan orucunu tutmanı, 5. şu Beytullah'ı hac ve ziyaret etmeni, 6. cünüplükten gusledip yıkanmanı, 7. Müslümanlardan iki kişinin bile başına geçmek arzusunda bulunmamanı sana emir ve tavsiye ederim dedi. Kendisine, ey Ebu Bekir, vallahi ben hiçbir zaman Allah'a kimseyi şerik koşmayacağımı umarım. İnşallah namazı da hiçbir zaman bırakmayacağım. Malım olursa inşallah onun zekatını da öderim. İnşallah Ramazan orucunu da tutacak, hiç bırakmayacağım. Hacı da gücüm yeterse inşallahü teala yapacağım. Cünüplük oldukça inşallah yıkanıp ondan arınacağım. İnsanların başına geçmeye gelince, ey Ebu Bekir, görüyorum ki halk Resulullah Aleyhisselam'ın yanında da, insanlar yanında da ancak bununla şerefleniyorlar. Sense beni ondan nehyediyorsun dedim. Ebu Bekir, sen benden görüşümü sordun, öğüt istedin. Ben de sana görüşümü anlatmaya çalıştım. Sana şunu da haber vereyim ki, Yüce Allah Muhammed Aleyhisselam'ı şu İslam diniyle peygamber gönderdi. O da bu din uğrunda olanca gücüyle çalıştı. Nihayet halk ister istemez ona girdiler. Girince de Allah'a sığınmış, onun komşuluğuna ve himayesine girmiş oldular. Sakın Allah'ın komşuları hakkındaki ahdini bozayım deme. Allah ahdini bozanları ukubete uğratır. Allah'ın komşuluğundan dolayı gazabıysa çok şiddetlidir dedi. Yanından ayrıldım. Resulullah Aleyhisselam vefat edip Ebu Bekir halkın başına getirildiği zaman yanına vardım ve ona, ey Ebu Bekir, sen beni Müslümanlardan iki kişinin bile başına geçmekten nehyetmemiş miydin diye sordum. Ebu Bekir, evet ben bu sözümün üzerinde duruyor, seni şimdi bile ondan nehyediyorum dedim. Kendisine, ya seni halkın işini üzerine alıp yürütmeye sürükleyen şey ne ola diye sordum. Ebu Bekir, Muhammed ümmetinin ihtilaf ve tefrikaya düşüp helak olmalarından korktum. Bunun için bana tevdi ve emanet ettikleri vazifeden kaçmak, kurtulmak yolunu bulamadım dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Amr bin As'ı sorguya çekişi. Medine'ye döndükleri geldikleri zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına, Amr'ı nasıl buldunuz diye sordu. Sahabiler onu hayırla andıktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam haber salıp Amr bin As'ı yanına çağırdı. Gelince ona sordu. Amr bin As, Müslümanlara ateş yaktırmadığı ve düşmanları takip ettirmediği hakkında yapılan şikayet üzerine de, ey Allah'ın peygamberi, Müslümanlar azlık idiler. Düşmanın onları az görmelerinden korktum. Düşmanları takip etmekten de onları nehyettim. Çünkü onlar için pusu kurulmuş olmasından, kendilerinin pusuya düşürülmelerinden korktum dedi. Amr bin As'ın bu davranışı da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hoşuna gitti. Ve Amr bin As'tan şikayetlenenlere, görüyor musunuz, arkadaşınız hem kendisini hem sizi nasıl düşünüyor buyurdu. Amr bin As'ın Peygamberimiz Aleyhisselam'a en çok kimi sevdiğini soruşu. Yine Amr bin As der ki, Resulullah Aleyhisselam beni askeri bir birliğin başında Zat-ı ile göndermişti. Askeri birliğin içinde Ebu Bekir ve Ömer de bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın katında benim yerim daha üstün olmasa herhalde Ebu Bekir ve Ömer'in başında beni kumandan dikerek göndermezdi diye içime doğdu. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varıp, ya Resulallah, halkın sana en sevgilisi hangisidir diye sordum. Ayşe'dir buyurdu. Erkeklerden kimdir diye sordum.

0: Ayşe'nin babasıdır buyurdu. Ondan sonra kimdir diye sordum. Ondan sonra da Ömer'dir buyurdu. Bir takım erkeklerin isimlerini daha saydı. Kendi kendime artık bu sorumu tekrarlamayayım dedim. Beni en sonraya bırakmasından korkup sustum.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Dünkü bölümde Arapların büyük şairi Ka'b bin Züheyr'in iman edişini ve Peygamber Efendimiz için yazdığı şiiri takdimini okuduk. Bu güzel şiirin bedeli asırlarca saklanacak peygamber hırkası olmuştu. Ve son olarak konuşan kütüğü okuduk. Halife Muaviye hicretin 50. yılında hacca gelmişti. Muaviye, Allah Resulü'nün mübarek hırkasını şair Ka'b'ın çocuklarından 20 bin dirheme aldığı gibi peygamberimizin asasını da satın aldı. Daha sonra da Allah Resulü'ne ait minberin sökülerek Şam'a taşınmasını emretti. Mervan adlı bir kişi bu minberi sökmek için mescide gittiğinde Medine'de çok şiddetli bir fırtına başladı. Güneş tutuldu. Hava öyle karardı ki güpegündüz yıldızlar görünüyordu. İnsanlar büyük bir paniğe kapıldı. Bunun üzerine Muaviye, ben o minberin güveler tarafından yenmesinden korkmuştum. Bunun için söktürmek istemiştim diyerek bu işten vazgeçti. Böylelikle minber yerinde kaldı. Onlar seni öldürür. Urve bin Mesud, Taif halkının önde gelenlerinden biriydi. Yaptığı kılıçlarla tanınırdı. Taif seferinden sonra Müslüman olduğunda, ''Ya Resulallah, izin ver Taif'e gidip halkımı İslam'a davet edeyim.'' dedi. Peygamberimiz, ''Onlar seni öldürürler diye korkarım.'' buyurunca, ''Ya Resulallah, onlar beni severler. Beni uyurken görseler, uyandırmaya kıyamazlar.'' diyerek yola çıktı. Taif'ten bir süre uzaklaşanlar geri döndüklerinde önce Rabbe putunu ziyaret eder, daha sonra saçlarını kazıtıp evlerine giderlerdi. Urve bin Mesud Taif'e döndüğünde o puta uğramadı. Üstelik de onları İslam'a çağırdı. Taifliler kendisine hücum ettiler. Atılan bir ok bilek damarlarını parçaladı. Akrabaları onu kurtarmak için yanına koştu. Fakat kanı bir türlü dinmek bilmiyordu. Allah Resulü benim öldürüleceğimi haber vermişti. Sakın benim yüzümden birbirinizle çarpışmayın diyerek vefat etti. Peygamberimiz onun vefatını haber alınca, Urve bin Mesud, Yasin suresinde adı geçen kişiye benzer ki, o da kavmini Allah'a iman etmeye çağırdığı için öldürülmüştü. Çok şükür ki ümmetim arasında böyle biri var, dedi. Urve bin Mesud'un şehit edilmesi üzerine bazı akrabaları Medine'ye gelerek Müslüman oldu. Daha sonra bu sayı giderek artarak Taiflilerin Müslüman olmasıyla sonuçlandı. Urve'nin daveti boşa gitmedi. Hicretin 9. yılı içinde asıl adı Aşema olan Habeş Meliki Necaşi vefat etti. Peygamberimiz Habeş ülkesiyle Medine arasında yüzlerce kilometre ve bir de deniz bulunmasına rağmen Aşeme'nin vefatını aynı anda duyurup, ''Bugün Allah'ın salih kulu Aşeme vefat etti. Kardeşiniz için Allah'tan af dileyiniz.'' buyurdu. Daha sonra da ''Arkamda saf olunuz.'' buyurarak cenaze namazını kıldırdı. Habeşistan'dan günler sonra gelen bir atlı Necaşi'nin vefat ettiğini haber verdi. Peygamberimiz Aşeme'den başka hiç kimse için gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştı. Aşeme'nin mezarı üzerinde bir nur parlayıp dururdu. Peygamber Odası. Hazreti Ömer Efendimizin inzivaya çekildiği odasını şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü'nün Meşrebe adıyla bilinen odasına girerek selam verdim. O sırada bir hasırın üzerindeydi ve hasırın örgüleri göğsüne iz yapmıştı. Hasırla bedeni arasında bir döşek yoktu. Başının altında da içi hurma lifleriyle dolu bir yastık vardı. Odaya göz gezdirdim. Bir köşede sadece bir avuç kadar ekmeklik arpa duruyordu. Başucuna da henüz tam kurumamış

bir pösteki asmıştı. Vücudundaki hasar izlerini gördüğümde ağlamaya başladım. "Ey Hattaboğlu, neden ağlıyorsun?" diye sorunca, "Ya Resulallah, vallahi çok iyi biliyorum ki sen bütün Kisra ve Kayserlerden çok daha şereflisin. Onlar refah içinde yaşarlarken sen çok fakir bir hayat sürüyorsun. Uzandığın şu hasır göğsünü ezmiş, izler bırakmış. Odan da ne eşya var ne de yiyecek. Bu yüzden ağlıyorum," diye cevap verince, "Ey Ömer, bu dünya onların, ahirette bizim olsun. İstemez misin?" dedi. "İsterim," dediğimde, "O halde bu duruma razı ol," dedi. "Ya Resulallah, hiç olmazsa ümmetine dua et de geçimleri kolay bir hale gelsin. Allah'ı inkar edenler bu sıkıntıyı çekmiyor," diye konuşmaktayken yerinden doğrularak, "Ey Hattapoğlu, yoksa sen şüphe içinde misin? Müşriklerin nasipleri bu dünyadadır. O da hemen geçecektir," buyurdu. Tebük Seferi, Cömertlik İmtihanı. Hicretin 9. yılı yaşanmaktayken Hristiyan Araplar Rum kralı Heraklius'a bir mektup yazıp Müslümanların kıtlık ve yoksulluk içinde kıvrandıklarını, Allah Resulü'nün öldüğünü, kısacası onlara saldırmanın tam zamanı olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Heraklius 40 bin kişilik bir orduyu yola çıkardı. Müslümanlar için Rumlardan daha tehlikeli bir düşman yoktu. Çünkü onların sayıları, silah ve atlarının çokluğu gelip giden tüccarlardan duyulmaktaydı. Peygamberimiz Müslümanların savaş hazırlıklarına başlamasını söyledikten sonra onları askerler için yiyecek ve binecek yardımında bulunmaya çağırdı. Bunun üzerine bir hayır yarışı başladı. Parası olan para, devesi olan deve, hurması olan hurma getirmekteydi. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir hayır yapma konusunda yarışırlardı. Hazreti Ömer, "Bugün onu geçeceğim," diyerek servetinin yarısını bağışladı. Peygamberimiz, "Ey Hattapoğlu, ev halkına ne bıraktın?" deyince, "Ya Resulallah, servetimin yarısını bıraktım," dedi. O sırada Hazreti Ebu Bekir gelip bütün serveti olan 4000 dirhemi verdi. Allah Resulü ona da ailesi için ne bıraktığını sorunca, "Ya Resulallah, onlara Allah ve Resulünü bıraktım," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ağlamaya başlayıp, "Ya Ebu Bekir, anam babam sana feda olsun. Hayır yolunda hangi yarışı yaptıysak hepsinde beni geçtin. Artık seni hiçbir şeyde geçemem," dedi. Tebük seferi için en fazla bağışı Hazreti Osman yaptı. Peygamberimizin mescitte yaptığı yardım çağrısına ilk önce o katılıp, "Ya Resulallah, ben Allah yolunda sırt çuvalları ve semerleriyle birlikte 100 deve vereceğim," deyince Efendimiz ona tebessüm etti. Hazreti Osman bu tebessümün cennete bedel olduğunu biliyordu. "Ya Resulallah, 100 deve daha," diyerek bağışını artırdı. Peygamberimiz tekrar tebessüm edip, "İslam ordusunu donatan kişiye cennet vardır," buyurdu. Hazreti Osman bu müjde üzerine 100 deve daha vaat etti. Daha sonra da bir elbise dolusu altın getirerek peygamberimizin kucağına boşalttı. Efendimiz, "Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol," diye dua etti. Hazreti Osman bu bağışlarının dışında İslam ordusunun yarıya yakınının yiyecek ve içecek ihtiyacını karşıladı. Kadınlar da bağış için yarış halindeydi. Ümmü Sinan el-Eslemiye bu yarışı şöyle anlatmaktaydı. Hanımların yaptığı bağışlar Hazreti Ayşe'nin evinde toplanmıştı. Oradaki bir kilim, fil dişinden yapılmış bileziklerle, kollara takılan pazubentlerle, ayak bileklerine geçirilen halhallarla, küpe ve yüzüklerle, kısacası Müslümanların savaşa hazırlanmalarını sağlayacak takılarla dolmuştu. Hatta develerin ayaklarını bağlayacak kayışlara kadar her şey bulunuyordu. Tebük seferinin düzenlendiği günlerde hava dışarı çıkılamayacak kadar sıcaktı ve kuraklıktan ötürü kıtlık vardı. Bu yüzden Müslümanlar büyük bir cömertlik ve fedakarlık sınavı içindeydi. Bu arada münafıklar seferden kaçmak için bahane arıyordu. Peygamberimiz bunlardan biri olan Cedd bin Kays'ı görünce, "Ey Cedd, bu sefere sen de gelmez misin?" dedi. "Ya Resulallah, izin ver gelmeyeyim, yoksa beni günaha sokarsın," deyince sahabiler çok şaşırdı.
Ced bu sözüne bir açıklama getirerek, "Ya Resulallah, kavmim iyi bilir ki kadınlara benim kadar düşkün bir insan yoktur. Rum kadınlarını görüp günaha girmekten

0: korkuyorum dedi. Ceddin oğlu Abdullah iyi bir Müslümandı. Babasına giderek Allah Resulü'nün teklifini niçin reddettin? Oysa ki Beni Selimeler içinde senden daha kuvvetli ve zengini yoktur deyince Cedd bu sefer de havaların çok sıcak gittiğini ve savaştan korktuğunu söyledi. Daha sonra da kendisi hakkında Kur'an ayeti ineceğini söyleyen oğlunun ağzına ayakkabıyla vurdu. Abdullah hiçbir şey söylemeden geri döndü. Cedd kavminin yanına gidip bu sıcakta sakın evden çıkmayın dedi. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Onlardan bazıları bana izin ver de fitneye sokma diyor. Haberin olsun ki onlar zaten fitnenin ta içindedir. Cehennem o kafirleri çepeçevre kuşatmış durumdadır. Tevbe suresi 44. ayet-i kerime. Allah Resulüne karşı gelerek gazaya çıkmayanlar evlerinde oturmaktan çok hoşlandılar. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad etmekten kaçınıp bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlayabilselerdi. Tevbe suresi 81. ayet-i kerime. Ceddin oğlu Abdullah bu ayetler indiğinde babasına koşarak, senin hakkında Kur'an ayeti ineceğini söylemiştim deyince babası, bundan sonra sana bir şey vermeyeceğim, sen bana Muhammed'den daha katı bir düşmansın diyerek onu evinden kovdu. Baş münafık Abdullah bin Ümey ise, vallahi Muhammed'in askerlerini Rumlar tarafından ikişer ikişer bağlanmış görüyorum diyerek Müslümanları ümitsizliğe düşürmek istiyordu. Peygamberimiz hicretin 9. yılındaki Recep ayında Perşembe günü 30 bin kişilik bir orduyla akşam serinliğinde yola koyuldu. Bu sırada bazı askerler geri kaldı. Bu durumu haber alan Peygamberimiz onları çağırmayın. Geride kalan kişiler hayırlı insanlarsa Allah onları bize ulaştırır. Hayırlı değillerse şerlerinden kurtulursunuz dedi. Ebu Zer anlatıyor. Yola çıktığımızda devem çok yavaştı, arkada kaldım. Kendi kendime onu birkaç gün besleyip dinlendireyim, sonra koşar yetişirim diyordum. Öyle yaptığımda bir de baktım ki eskisinden daha yavaş gidiyor. Ne yapıp ettiysem fayda vermedi. Onu çölde bırakıp yollara düştüm. Bütün eşyalarımı sırtıma yüklenmiştim. O kadar sıcaktı ki susuzluktan neredeyse bayılmak üzereydim. Birkaç gün sonra ordunun konakladığı yere ulaştım. Beni gördüklerinde Allah Resulüne koşup haber verdiler. Peygamberimiz bana tebessüm edip, Allah Ebu Zer'e merhamet etsin. O yalnız başına yürür, yalnız başına yaşar, yalnız başına ölür, yalnız başına diriltilir buyurdu. Daha sonra da, ey Ebu Zer, bana gelip kavuşuncaya kadar attığın her adıma karşılık Allah senin bir günahını affetti dedi. Ebu Zer, Allah Resulünün belirttiği gibi yalnız yaşadı, yalnız başına öldü. İslam ordusu Tebü'ye gidene kadar 19 yerde konakladı. Bunlardan birisi de Semud kavminin helak edildiği Hicr Vadisi'nin yakınlarıydı. Allah Resulü Semudluların taştan oydukları evlerin önünden geçerken yüzünü elbisesiyle kapadı ve burası kaçılacak bir yerdir diyerek devesini koşturdu. Evleri ve vadiyi hızla geçti. Fakat bu arada bazı askerler Hicr Vadisi'ndeki kuyulardan su almışlardı. Peygamberimiz bu durumu mola verdiklerinde öğrenince, o kuyunun suyundan içmeyiniz, abdest de almayınız. Eğer o suyla hamur yoğurmuşsanız hamurları develere veriniz dedi. Ebu Humet Es-Saidi o gece olanları şöyle anlatıyordu. O gece konaklarken taş evlerden uzak yerleri seçtik. O sırada Efendimiz bizlere seslenerek, bu gece şiddetli bir kasırga kopacaktır. Sizlerden hiçbiriniz tek başına yerinden ayrılmasın. Devesi olanlar da devesinin dizlerini bağlasın dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emir

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü's Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: 22. paragraf 66. sayfada Kale Şakik'in ve bir isnadihi Kale Şakik'in aynı rivayet senediyle Şakik'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiş. Tahhir kalbeke min hubbi urudid dünya hatta yedhule fihe hubbul ahire ve sevabullahi azze ve celle. Tavsiye ediyor karşısındakine Şakik Hazretleri ki tahhir kalbeke min hubbi urudid dünya. Dünya metaının, dünya metalarının sevgisini gönlünde çıkar, gönlünü temizle. Dünya metalarının aradı dünya, arat cemiye urud geliyor. Yani eşya, meta demek. Dünya metalarının sevgisini kalbinden sür çıkar. Efendim, hatta yedhule fîhe hubbul ahire ki orası boşansın da

Oraya ahiret sevgisi o zaman girsin. Dünyanın metalarının sevgisini kalbinden çıkart ki, temizle ki kalbini, boşalsın, temizlensin ki o boşalan yere ahiret sevgisi girebilsin. Bir ve sevabullahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'ın sevabı da girebilsin, gelebilsin. Sevap ve ahiret sevgisini kazanabilmek için kalbinden dünya metalarının, efendim, malının, mülkünün, süsünün, ziynetinin hırsını, isteğini, sevgisini temizle, çıkart. Yani onları at dışarıya diyor. Bunu bir şair çok güzel söylemiş. Sevdiğimiz bir şiir olarak her zaman vaazda söylüyoruz. Aynı mananın Arapçası işte bu. Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak. Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Gönlünden şu dünyanın malı, mülkü, hırsını, sevgisini çıkart bakalım. Hedef onlar olmasın. Gönlünden onları sür çıkart da tecelli etsin Cenab-ı Hak kalbine. Çünkü padişah hane mamur olmadan oraya misafir gelmez, harabeye gelmez, konağa gelir, temiz pak yere gelir diyor. Tabii padişahlar padişahı, Allah-u Teala Hazretleri'nin tecelligahı olan kalbin de masifa çirkabından, pisliklerinden, mülevvesatından temizlenmesi lazım. 23. paragraf ve bir hikale, yine aynı rivayet zinciriyle Şakik Hazretleri buyurdu ki: "Men lem yekun ma'ahu selasetu eşya'e la yencu minen nar. El emnu vel havfu vel ıttırabu." Şu üç şey yanında olmayan kimse cehennem ateşinden kendisini kurtaramaz. Yanında şu üç sayılacak şey olmayan kimse ateşten kendisini kurtaramaz. Nedir o bulunması gereken, ateşten kurtaracak olan üç şey? Bir, el emnu. İki, el havfu. Birisi emniyet, birisi korku, üçüncüsü vel ıttırap, üçüncüsü de çırpınma. Şimdi bunları biraz açıklamaya çalışalım. Emn, yani emniyet, güven duygusu olacak, korku duygusu olacak, bir de çırpınma olacak. Bu üç şey olmazsa, el emnu vel havfu vel ıttırabu, bu üç şey olmazsa cehennemden kendisini kurtaramaz. Emn, emniyet, güven duygusu ne olacak? Nereye karşı güven? Yani Allahu Teala Hazretlerine karşı efendim güvenme duygusu olacak. Ona tevekkül etme duygusu olacak. Efendim mutikul olursa Allahu Teala Hazretlerinin ona yardım edeceğini, Allah'ın kendisinden yardım isteyenleri mahrum bırakmayacağını dair içinde güven olacak. Yani duaları kabul edici olduğunu, Erhamur Rahim'in olduğunu bilecek Allah'ın. Bu duygu olmazsa mahvolur insan. Bu duygu insanda ümit meydana getirir. Yani korku ve ümit diyoruz, havfu reca diyoruz. Bu insanda ümit meydana getirir. Allah nedir? Ekremül ekremindir. Yani kerem sahiplerinin en üstünü. Allah nedir? Erhamur Rahim'indir. Yani merhametlilerin en merhametlisi. Allah nedir? Allah mücibud davat, duaları kabul edicidir. Allah nedir? Gaffarü zünub. Allah günahları çok mağfiret edicidir. Bunlara itimadı olacak insanın. Duaları kabul ediyor Allah. Yolunda gidene yardım ediyor Allah. Yani mesela Musa aleyhisselam kaçmış Firavun'un zulmünden. Firavun kovalamış ordusuyla. Önlerine deniz gelmiş, derya gelmiş, su gelmiş. Gidememişler daha ileriye. Arkalarından Firavun'un ordusu tozu toprağa katarak geliyor. Gale ashabı Musa inna le müdrekun. Musa aleyhisselamın yanındaki arkadaşları, ashabı dediler ki eyvah, yakalanacağız. İnna le müdrekun. Muhakkak yakalanacağız. Eyvah, kaçacak yer kalmadı. Orada arkamızdan geliyor dediler. Gale kella. Hayır. Asla ve kata inne ma'ye rabbi seyyehdin. Yanımızda Rabbimiz var. Rabbim benimle beraber. O bize bir çıkış yolu gösterecek. Musa aleyhisselamın Allah'a güvenine bak. Yani önü deniz, düşman üstüne geliyor. Maddi bakışla çare yok. Çaresizlik içinde ötekilere bir korku düşüyor. Eyvah, yakalanacağız, mahvolacağız. Bizi kesecek bu Firavun diye korkuyorlar. Musa aleyhisselam kella diyor. Kella ne demek? Çok kesin bir ifadeyle reddetmek. Hayır! Asla! Kella İnne, hiç şüphe yok ki ma'ye, yanımda Rabbi, benim Rabbim seyyehdin. Hiç şüphe yok ki Rabbim benim yanımda. O bize bir yol gösterecek. Peygamber Efendimiz mağaraya girmiş.
Düşmanlar iz sürmüşler, mağaranın ağzına kadar gelmişler. Efendim, Ebu Bekir Sıddık

0: Hazretleri telaş içinde. Yakalanırsak Peygamber Efendimiz'e bir zarar verirler diye korkuyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La tahzen innallaha me'ane. Ya Ebu Bekir mahzun olma, telaş etme. Rabbimiz yanımızda. Buyuruyor. Güven bu. Yani Allah müti kullarına yardım eder. Mümin kullarına yardım eder. Allah'a dayanan, Allah'a güvenen efendim, kula Allah yeter. Kafi gelir. Allah'a dayanan kulun yaveri haktır. Bu duygu Allah-u Alem. Birisi bu. Allah'a güvenme hissi sağlam olacak. İkincisi havf. Allah'a asi olursa Allah'tan ceza geleceğini, azabına uğrayacağını bilecek. Şımarmayacak da yani. Allah Erhamur Rahim'indir diye, Allah affeder diye, Gaffar-ı Zünüp'tür diye şımarmayacak da, korkacak gene. Ya Allah'a karşı bir suç işlersem, ya Allah'ın sevmediği bir duruma düşersem diye ödü de patlayacak, korku da olacak. Vel ıztırap diyor. Iztırap çırpınmak demek. Yani tabii neden ıztırap duyduğunu söylemiyor. Yani ben şöyle sezinliyorum ki kendisi Allah'ın rızasını kazanmak hususunda da bir gayret gösterecek, çırpınacak. Şey durmayacak yani. Gevşek ve hareketsiz ve tembel durmayacak. Şöyle bir telaş ve çırpınma içinde olacak. Belki bu kelimeyi şu bakımdan kullanıyor. Yani zaten ne yapıyoruz? Allah'a karşı yaptığımız şeyleri toplasan, incirin çekirdeğini doldurmuş bir kaşıcık bir şey yapıyoruz. Yaptığımız nedir? Ne fedakarlığı yapıyoruz. Ama hani karıncaya demişler ki nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Bu adımcıklarla mı? Ben yolunda olayım da demiş. Yani varırım veya varmam. Yani çırpınacak tabii Allah'a layık bir şey kimse yapamaz. Hiçbirimiz Allah'a layık bir güzel şey yapamayız. Canımızı versek can onun. Malımızı versek mal onun. Yani biz ne yapacağız Allah için? Ne yapabiliriz? Ama çırpınacak. Yani şöyle bir telaş, bir çırpınma, bir gayret, bir istek olacak ki Allah onu seviyor. Bir şey yapacağımız yok. Ne yapacağız? Aciz kullarız ama o çırpınma, o ızdırap, o gayret olacak. 24.sü ve bir hikale aynı rivayet zinciri senediyle söyledi ki Şakik Hazretleri es-sabru ve rıda şeklani izâ teammette fil ameli fe inne evvelehu sabrun ve ahirehu rıda. Yine Hatemi Esam kanalıyla gelen rivayete göre Şakik-i Belhi Hazretleri buyurmuş ki es-sabru ve rıda şeklen. Sabır ve rıza hoşnutluk. Sabır ve rıza. Sabır ve rıza iki şekilden ibarettir. İzâ teammette fil ameli, yani bir ibadete, bir amele kastettiğin zaman, yapmaya giriştiğin zaman o işi, fe inne evvelehu sabrun. Baş tarafı sabırdır. Yani o işi yapmak için uğraşacaksın, didineceksin. Sabır lazım. Evveli sabırdır. Ve ahirahu rıda. Sonu da rızadır. Yani sabredeceksin, başı bu. Sonu iyi oldu veya kötü oldu. Ne yapacaksın? Rıza. Sonu rıza, başı sabır. Yani şöyle de anlaşılmak mümkün aslında. Sen bir hayırlı işe sabredip başladın mı sonunda Allah senden razı olur. Ama birinci mana daha şey. Yani sonuç nasıl tecelli ederse etsin. Sen cihanı kurtarmak istedin de ömrün boyunca efendim uğraştın didindin veya filanca arkadaşı doğru yola çekmek için uğraştın didindin, filanca arkadaşı kurtarmak için uğraştın didindin, uğraştın didindin, hiçbir faydası olmadı. Ne yapalım yani? Veyahut şöyle yapayım böyle yapayım diye hacca gitmek için uğraştın didindin, maniler çıktı gidemedin. Yani neyse, sonucu Allah'ın takdiri. Yani sen bir işi yapmaya çalışıyorsun ama Allah nasip ederse olur, nasip etmezse olmaz. Allah'ın takdiri olduğundan Allah'ın takdirine rıza göstermek de kulun işi. En mühim işlerden birisi de budur. Demek ki sabır ve rıza iki şekildir. İşin başında ve sonunda bulunurlar. Bir işe giriştiğin zaman evveli sabırdır, sonu rızadır. Yani biz Müslümanlar olarak hayırlı işlere girişeceğiz ve sabredeceğiz. Sonucunda da rıza duygusu içinde olacağız. İsyan ve itiraz ve ahvah veya tüh duygusu içinde olmayacağız. Hay Allah, olmadı da saç baş yolma falan. Necim yok, ne yapalım? Böyleymiş kader. Demek ki trenin kaçması kaderde varmış. Kaçtı, ne yapalım? Koştuk ama yetişemedik falan. 25.sü ve bihi kale aynı rivayet senediyle buyurdu ki İza eredte entekune fi rahetin fekül ma asabte ve velbes ma vecette verde bima kadallahu aleyke. Diyor ki rahat içinde olmak istiyorsan İza eredte entekune fi rahetin, rahatta olmak istiyorsan, huzur ve rahat içinde memnun ve mesrur olmak istiyorsan Fekül ma asabte, eline geçeni ye, ama kuru ekmek, ama tuz ekmek, ama arpa ekmeği, ama efendim baklava, börek, çörek, neyse. Kül ma esabek, esabte, eline geçeni ye, tabi helalinde, ne bulursan, haram helal ye manasına değil de, yani nasip olan helalini ye, efendim tuz ekmek bulduysan, ah baklava, börek, kebap filan deme, efendim olana razı ol. Vel besma vecette, bulduğunu giy, yani işte bürünecek bir şey buldum elhamdülillah, de bulduğunu giy, ver da bima kadallahu aleyke, ve Allah'ın sana takdir ettiği takdirini, ne kısmetine, kazasına razı ol. O zaman rahat edersin. Bulduğunu yersin, eline geçmeyen için üzüntü duymazsın. El adem mükellef sonralarda neler içiyor, neler yiyor. Biz şöyle oturmuşuz efendim, bilmem suyun içine kuru ekmeği banıp yiyoruz vesaire bilmem ne. Allah işte bunu nasip etmiş. Çok şükür bu halime. İşte bulduğunu ye, bulduğunu giy, Allah'ın takdirine razı ol diyor. 26. paragraf. Gale ve kale şakikun. Hatemi Esam dedi ki, Şakik-i Belhi şöyle söyledi. Men dara havlel uluvi fe innema yeduru havlen nar ve men dara havle şehevati fe innehu yeduru bi derecatihi fil cenneti liyeküleha ve yunkasaha fid dünya. Men dara havlel uluv, yüceliğin etrafında dönen, devreden, cehennemin ateşinin etrafında dönüyor demektir sadece ve sadece. Yani yücelik, üstünlük isteyen, onun etrafında dolaşan, cehennemin etrafında dolaşıyor demektir. Çünkü yükseklik çeşitli tehlikeler getirir insana. Mevki, makam, efendim, yükseklik duygusu, ululanma duygusu, kibirlenme, gururlanma duyguları insanı cehenneme götüreceğinden, yani onun etrafında dolaşan, ateşin etrafında dolaşıyor demektir. Ona uğramayayım diye yanından kaçan ateşten kaçıyor demektir. Ve men dâre havlel şehevat, şehvetlerin etrafında dolanan da efendim, o da fe innehu yedur bi derecati fil cenneti liyekülaha, cennette onun dereceleri etrafında dolaşıyor demektir. Ve yunkasaha fil dünya, dünyada efendim elinde geçmiyor, dünyada nakıs, noksan oluyor, eline geçmiyor, cennette eline geçecek demektir. Sanıyorum buradaki devirden murat, yani yan çizmek, hedef almamak, ondan vazgeçmek gibi bir mana. Ona göre tercümeyi yapalım başından beri. Ululuk, yücelik istemeyip de ondan yan çizen, böyle yanından giden, efendim cehenneme düşmekten yan çizmiş olur. Çünkü ululuğu elde etse, mevki, makam, rütbe vesaire, o zaman tehlikeler olacak demek. Şehvetlerden de yan çizen, o zaman cennette onları yemek için yan çiziyor demektir. Dünyada mahrum olmasına rağmen, yani dünyada ondan yan çiziyor, yemiyor, ama cennette derece derece ne kadar vazgeçiyorsa onları elde ediyor manasına anlaşılmalı bu. Yani nasihat olarak bize çıkan ders, yücelik, mevki, makam, böbürlenme, ululanma ve böyle şeyleri istemeyeceğiz. Çünkü onlar tehlikelerle dolu. Şehvetlerden kaçınacağız. Yani nefsin arzuları, istekleri, yeme içme, zevk, sefa, eğlence. Çünkü onlar ahirette olacak. Burada ne kadar eksik olursa, şey yapılmazsa, ahirette o kadar derecesi yüksek olarak ele geçecek. Dünyada yaptığı korunma, perhiz ve sakınma nispetinde ahirette eline geçecek gibi bir mana. Ve sonuncu paragraf, burada bitiriyoruz. Bitiyor çünkü şey. Şakik-i Belhi Hazretlerinin sözleri ve bölümü. Ve bir isnadihi kale şakikun, yine aynı rivayet zinciriyle, Hatem-i Esam'dan gelen rivayet zinciriyle Şakik-i Belhi buyurdu ki, Cealallahu ehle taatihi ahya'en fi mematihim ve ehlel maasi envaten fi hayatihim. Allahu Teala Hazretleri taat ehli kullarını, kendisine itaat eden muti, ibadette taatte olan kullarını ahyaen ahya'e fi mematihim, yani ölümlerinde diri kıldı. Ve ehlel maasi, günah ehlini de envaten fi hayatihim, hayatlarında ölü kıldı. Bunu biraz açıklayalım. Yani Allah Celle Celaluhu kendisine ibadet eden, itaat eden, sözünü tutan, buyruğunu tutan, onun yolunda yürüyen kulları efendim vefatlarında, öldükten sonra onları diriltti. Yani ahirette büyük mükafatlara erecek efendim ve namları yürüyecek, şanları devam edecek, veyahut yani ölü gibi efendim bir takım lezzetlerden uzak durdular, yemediler, içmediler, uyumadılar vesaire filan. Hayat mı bu ya? Ölümden beter filan dedikleri gibi bazılarının. Yani ölü gibi ama işte o ölü gibi olma durumunda onları canlandırdı, diriltti, ahya, ihya eyledi. Efendim, öteki günah ehlini de hayatta olmalarına rağmen efendim onları ölü gibi eyledi. Çünkü günah ehlinin kalbi ölüdür. Yani ölü gibidir onlar. Manevi bakımdan ölülerdir. Ötekiler manevi bakımdan canlı ve dirilerdir. İtaat ehli manevi bakımdan diri ve canlıdır. İsyan ehli de manevi bakımdan yaşadığı halde ölü gibidir. Yaşayan ölülerdir yani. Ölmüş yani, kalpleri ölmüş, işleri bitmiş. İşte güya kendilerini hayatta sanıyorlar. Bundan sonraki bölüm sağ olursak mütakip hafta gelmiş olan bölüm 8. Tercüme-i Hal Tabakat-ı Sufiye'de 8. Tercüme-i Hal Ebu Yezid el-Bistami Hazretlerinin hayatı. Ebu Yezid el-Bistami. Yezid gayrimünsariftir. Ebu Yezid el-Bistami denilecek. Yani Yezid'in şeyi üstündür harekesi. Ebu Yezid memnumine sarf olduğu için. Onu okuyacağız sağ olursak. Burada şey bitmiş oldu. Şakik-i Belhi Hazretlerinin efendim bölümü 66. sayfada bitti. 67. sayfaya gelmiş olduk. Allah şefaatlerine nail eylesin.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle. İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum

0: yani içtimai nehireyn, kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay, yani yeni ay, batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rü'yet-i hilal, kısaca rü'yet adı verilmektedir. İki içtima ya da rü'yet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rü'yet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin ay hicret takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Maide suresinde hangi konuları bulabiliriz? Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de sofra anlamına gelen bir sureyi anlatacağız bugün. Maide suresi. Adını surenin 112-114. Ayetlerinde geçen havarilerin Hazreti İsa'dan Rabbinden istedikleri sofradan almakta. Medine döneminde Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra nazil olan sure 120 ayet. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslam'ı beğenip seçtim. Ayeti surenin 3. ayetinde yer almaktadır. Ve Peygamber Efendimizin vefatından 2 ay öncesinde veda haccında inmiştir.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
2: Maide suresinin genelinde kurallar, sınırlardan bahsedilir. Kurtubi'ye göre surenin içinde 19 tane farz geçmekte. Kur'an-ı Kerim'de abdest ve teyemmümün ayrıntılı olarak tarif edildiği tek ayet bu surede yer almakta. Surede helal gıda, yemin, içki, kumar, kurban, hac, vasiyet konuları ve kuralları anlatılıyor. Son ayet şöyle biter. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Eşhedü en la
1: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
2: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
3: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbinle çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
2: Ben niyet ettim, çalıştım.
3: Dur evlat, niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
2: Peki doğru niyet nedir?
3: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
2: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektim. Karşılaştırma ektim. Daha fazlası hırsa ektim.
1: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
2: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
3: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin, sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan, hayat onu sana geri verir.
2: O zaman ben yanlış ekmişim.
3: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
1: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
2: Ben yeniden başlayabilir miyim?
3: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
2: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
3: O zaman toprak da değişir, hayat da.
2: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
1: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
3: Evlat, dünya tarladır. Ama hasat, kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
1: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbin ne ekti?

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp

insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele. İnsanlara mutluluk götürecek bir mücadele. Kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele. İyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim.

toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Burada hani ahiretin tarlasıdır. Ne ekersiniz? Hasatınızla beraber gideceksiniz. Hasatınız ölçüsünde de değerlendirileceksiniz. Dolayısıyla burada yani ne ekmeliyim, ne biçmeliyim ya da bu ekip biçme işlemini yaparken ondan sonra hayatımda neler var, hayatta neler var? O yüzden hani her şeyin başı niyettir deriz ya. Bu Gandhi'nin, Mevlana'nın söylemiş olduğu bir şey var. Belki de ne nasıl dönüşür diye hani biz kader anlayışımız falan diye der ki düşüncelerinize dikkat edin, hisleriniz olur. Hislerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. Onun için burada düşüncenin de temelinde ne vardır? Düş vardır. Yani öncelikle niyet aslında nedir? Yönelmektir. Deriz ya hayatta yok yoktur diye. Şimdi biz bir şeyde hani Hicri yılbaşına girdiğimiz zaman hayatta her şeyin olmuş olduğu bir şeyde biz neleri aslında hedefliyoruz, neler almamız gerekiyor? Bir sene sonrasına ya da 5 sene sonrasına ya da işte bir amaç uğruna. Yapmış olduğumuz şeylerden duymuş olduğumuz mutluluk ya da planlı programlı yaşamış olduğumuz zaman da onun getirmiş olduğu bir haz vardır. Burada hani insan nasıl ki 5 vakit namazını kıldığında ya da hani gün bakınca işte 24 saat içerisinde değişik zamanlar vardır. Yani burada şunu hani bizim kişisel planımızı belirlerken aslında mesela neden 5 vakit namaz ve bu vakitte neden var diye. İşte uyku saati ya da işte 8 saat ibadet, 8 saat uyku, 8 saat iş mesela. Bunlar verilirken acaba hikmeti neydi? Niçin bunlar? Diğer taraftan baktığınız zaman biraz daha soyut düşündüğümüz zaman aslında insan bilinçaltı kişiyi eğer isterse o kodlama yaparsanız 1 saat uyutup sanki her gün 8 saat uyumuş gibi dinç hale getirebilirsiniz. Fakat bir tarafta bir şey var hani zuhurat dedik ama bir de zahir hayat vardır. Yani zahirde bedenimiz için bunların ihtiyacı vardır. Bedenimizin ya da işte sosyal çevreyle nasıl uyumlu hale gelebiliriz. O yüzden kişisel planımızı yaptığımız zaman öncelikle bizim niyetimiz çok önemli. Bu geçmişte ben bu sene bilançomu yaptığım zaman bilançomu yaparken öncelikle yaşım, acaba yaşımın olgunluklarını hani gösteriyor muyum? Ya da işte ibadet aşamasında acaba ne kadar kârda ya da zarardayım? Neleri yapmam gerekiyordu ama neleri yapamadım? Bu neleri niçin yapmam gerekiyordu ama neden yapamadım? Kontrol edemediğim. Eğer ki yani bir önceki seneden zarar vermişsem dikkat etmediğim bir takım detaylar vardır. Gözden kaçmıştır ki zarar etmişimdir. Bir şeyi yönetiyorsunuz ya marka değeriniz yönetirken bilmediğiniz bir şey yönetemezsiniz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Müminlerin annesi Ümmü Seleme, bu programımızda misafir ettiğimiz sahabe ve validemiz. Babası Mahzum kabilesinin beğenilen kişilerinden ve Arapların sayılı cömertlerinden birisidir. Öyle ki ona yolcu doyuran denilirdi. Çünkü yolcular onun evine gittiklerinde veya onunla yola çıktıklarında yanlarına yol azığı almazlardı. Kocası ise Abdullah İbni Abdülesed'dir ve İslam'a giren ilk 10 kişiden birisidir. Çünkü ondan önce sadece Ebu Bekir ve sayıları iki elin parmaklarına ulaşmayan birkaç kişi Müslüman olmuştu. Kendi ismine gelince Hint'tir. Fakat Ümmü Seleme lakabını aldıktan sonra bu lakap Hint'ten daha çok tutunmuştur. Kocası da kendisi de ilk Müslümanlardandı. Nübüvvetin ilk günlerinde halkın keşmekeş olduğu zamanlarda Hakk'ın nerede olduğunu anlayıp İslam halkasına girmişti. İlk önce halasının oğlu Hazreti Ebu Seleme İbni Abdülesed ile evlenmişti. Ümmü Seleme kocasıyla birlikte Müslüman olmuştur. O da kadınlardan İslam'a ilk girenlerdendi. Ümmü Seleme ve kocasının İslam'a girdikleri haberi yayılır yayılmaz Kureyş allak bullak oldu. Onlara işkence yapmaya başladılar. Ama ikisi de hiç gevşeklik göstermediler ve inançlarından vazgeçmediler. Onlara yapılan eziyet artınca Resulullah ashabının Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Yine onlar hicret edenlerin en ön sıralarındaydılar. Ümmü Seleme ve kocası gurbet diyarına gittiler. Bütün bunların karşılığını Allah'tan bekleyip, onun hoşnutluğu için bunu az bile görerek, evlerini, şan ve şereflerini, köklü soylarını Mekke'de bırakıp gittiler. Ümmü Seleme ve kocası Habeşistan kralı Necaşi'den himaye görmelerine rağmen, bir müddet sonra Habeşistan'daki muhacirlere Mekke'de Müslümanların sayısının arttığı, Hamza İbni Abdülmuttalip ile Ömer İbnül Hattab'ın İslam'a girmelerinin onları kuvvetlendirip Kureyş'in eziyetine biraz engel olduğuna dair arka arkaya haberler geldi. Hasret ve özlem içinde olan bir grup Mekke'ye dönmeye karar verdi. Ümmü Seleme ve kocası yine ilk önce dönenler arasındaydı. Fakat Habeşistan'dan dönenler kendilerine ulaşan haberlerin abartılmış olduğunu, Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra Müslümanların yaptığı hareketin Kureyş'in daha büyük bir saldırısıyla karşılık gördüğünü anlamakta gecikmediler. Müşrikler Müslümanlara korkutmada her yolu denediler. Önceden görmedikleri eziyetleri de onlara tattırdılar. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının Medine'ye hicret etmesine izin verdi. Ümmü Seleme ve kocası dinlerini kurtarmak ve Kureyş'in eziyetinden kurtulmak için muhacirlerin ilki olmaya niyet ettiler. Fakat Ümmü Seleme ve kocasının hicreti zannettikleri kadar kolay olmadı. Onların hicreti çok zor ve acı oldu. Geride yanında her trajedinin hafif kaldığı bir trajedi bıraktı. Medine'ye geldikten sonraki yaşadıklarını kendi dilinden aktarıyoruz. Ebu Seleme ile Medine'ye gelmeye karar verdik. Bir devemiz vardı. Bu deveye çocuğumuz Seleme ile birlikte binmiştik. Ebu Seleme de devenin yularını tutmuş yürüyordu. Benu Mugayra mıntıkasına geldik. Bunlar benim baba tarafından aşiretimdiler. Ebu Seleme'ye eziyet etmeye başladılar ve "Bizim kızımızı sen neden böyle fena bir durumda bulundurursun?" dediler. Yuları Ebu Seleme'nin elinden aldılar ve beni kendileriyle alıp götürdüler. O ara Ebu Seleme'nin aşireti Benu Abdülesed halkı da çıka geldi. Onlar da oğlum Seleme'yi aldılar ve Beni Mugayrelilere şöyle dediler. Madem ki siz kendi kızınızı kocasından ayırıp almak istersiniz, biz de kendi çocuğumuzu elbette ki sizin yanınızda bırakmayız. İşte bu şekilde ailemiz dağıldı. Üçümüzden her birimiz bir tarafta, birbirimizden ayrıldık. Beni çekişmeler esnasında hırpaladılar, fenalık geçirdim. Hicret hükmü verilmiş olduğundan Ebu Seleme Medine'nin yolunu tutup yola devam etti. Çünkü Ebu Seleme ne kendi aşiretine ne de benim aşiretime söz anlatamamıştı. Yapayalnız Medine'ye vardı. Ben de kendi aşiretime geldim. Sabahleyin evden çıkar, bir toprak yığınının üzerine oturur, akşama kadar ağlardım. Bir sene böyle geçti. Bir gün bu perişan halimi gören biri bana bir şeyler olmasından korkarak aşiretin ileri gelenlerini toplayarak
siz ne biçim insanlarsınız? Bu zavallı kadından ne istersiniz? Niçin bunun çocuğundan ve kocasından ayırırsınız? Niçin bunları birbirine kavuşturmazsınız? Adamcağız bunları öyle içtenlikle söylüyordu ki herkes tesir altında kaldı. Bana acıdılar ve kocamın yanına gitmeme müsaade ettiler. Beyimin aşireti de bunun üzerine çocuğumu getirip teslim ettiler. Bana bir deve, bir havdeç temin ettiler. Oğlumla yapayalnız yola koyulduk. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İşte o sırada Osman İbni Talha çıka geldi. Nereye gitmek istediğimi sorup neden yalnız başıma kaldığımı öğrenmek istedi. Ben de kimsem olmadığını ve başımdan geçenleri anlattım. Bana yardım etti. Konakladığımız zaman çeker gider, uzakta bir ağacın altında istirahat ederdi. Medine yakınlarında Kaba mevkiine geldiğinde Ebu Seleme'yi bulup beni teslim ederek kendisi Mekke'ye döndü. Hazreti Ümmü Seleme, Osman İbni Talha'nın bu iyiliğini her zaman hatırlar.

ve bu hususta hep şöyle derdi: "Ben Osman İbni Talha'dan daha yüksek seciyeli ve iyiliksever bir insan görmedim." Uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerinden ayrı düşenler bir araya geldiler. Ümmü Seleme kocasına kavuştuğu için çok sevindi. Ebu Seleme de karısının ve çocuğunun gelişine çok sevindi. Sonra olaylar göz açıp kapar gibi hızla geçmeye başlar. İşte Bedir Savaşı. Ebu Seleme de bu savaşa katılıyor ve diğer Müslümanlarla birlikte kesin ve açık bir zafer kazanmış olarak dönüyor. İşte Uhud Savaşı. Ebu Seleme ona da katılıyor. Kahramanca dövüş çıkarıyor fakat savaştan büyük bir yara alarak dönüyor. Onu tedavi ederler ve yara iyileşmişe benzer. Aslında yara için için devam etmektedir. Bir müddet sonra yara açılır ve Ebu Seleme'yi yatağa düşürür. Ebu Seleme yarasını tedavi etmekte olan karısına şöyle der: "Ümmü Seleme, Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Bir Müslümanın başına bir felaket geldiğinde o Müslüman felaket anında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okur ve Allah'ım bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır. Allah'ım felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver" diye dua ederse Allah onun dileğini yerine getirir. Ebu Seleme günlerce hasta yatağında kaldı. Bir sabah Resulullah onu ziyaret etmek için yanına geldi. Ziyaretini bitirip daha evin kapısından çıkmadan Ebu Seleme hayata veda etti. Resulullah mübarek elleriyle sahabesinin gözlerine yumdu. Gözünü semaya dikip şöyle dedi: "Allah, Ebu Seleme'yi bağışla. Onu kendine yakın gözde kullarından eyle. Onun çoluk çocuğunu sen gözetle. Bizi ve onu bağışla. Ey alemlerin Rabbi, onu kabrinde rahat ve nur içinde kıl." Ümmü Seleme ise kendisine Ebu Seleme'nin Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi hatırlatıp, "Allah'ım başıma gelen bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır." Fakat onun gönlü, "Allah'ım bana bu felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver" demeye razı olmadı. Çünkü o kendi kendisine sorup duruyordu: kim Ebu Seleme'den daha hayırlı olabilirdi? Fakat çok geçmedi, duayı tamamladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin cenazesinin başı ucuna geldiler ve cenazesinin hazırlanmasıyla bizzat meşgul oldular. Cenaze namazını kıldırdılar ve namazda 9 tekbir aldılar. Halk neden böyle yaptıklarını sorunca buyurdular ki, "Bu zat 1000 tekbire müstahaktır." Güzel bir eserin hemen ardından Seleme'nin annesinin nasıl ümmetin annesi olduğunu paylaşacağız sizlerle efendim.

Muhacirler ve Ensar'ın hepsi Ümmü Seleme'nin üzerlerindeki hakkını anladılar. İddeti bittiğinde Ebu Bekir onunla evlenmek için geldi. Ümmü Seleme onun isteğini kabul etmedi. Daha sonra Hazreti Ömer İbnül Hattab geldi. Hazreti Ebu Bekir gibi onu da reddetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ümmü Seleme ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim üç özelliğim var. Ben çok kıskanç bir kadınım. Senin hoşuna gitmeyecek bir şey yaparım da bu yüzden Allah'ın beni cezalandırmasından korkarım. Ayrıca ben yaşı hayli ileri bir kadınım. Bir de çocuklarım var. Resulullah şöyle cevap verdi. İleri sürdüğün kıskançlığı senden gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Söylediğin yaş meselesine gelince benim de yaşım ilerledi. Senin çocuklarınsa benim de çocuklarım demektir. Böylece Resulullah Ümmü Seleme ile evlendi. Allah Ümmü Seleme'nin duasını kabul edip ona Ebu Seleme'den daha hayırlısını vermişti. O günden itibaren Mahzumlu Hint yalnız Seleme'nin annesi olarak kalmadı. Bütün müminlerin annesi oldu. Hazreti Ümmü Seleme Resulullah'la evlendiği ilk gün bile kendi eliyle yemek pişirmişti. Aynı gün kadın sahabilerden Hazreti Zeynep binti Huzeyme vefat eylemişti. Evlenir evlenmez onun evine gidip yokladıktan sonra derhal işe girişip hemen bir tencere alır, bir parça yağ eritir, daha önce öğütüp hazırlamış olduğu unu ve tatlıyı karıştırıp gayet nefis ve lezzetli bir yemek hazırlar ve bu yemeği yerler. Hudeybiye anlaşması sırasında zat-ı saadetleri halka hitap ederek "Burada kurbanlarınızı kesin, dönelim" dedikleri zaman zahirde anlaşma şartları Müslümanların aleyhine görünüyordu. Bunun için Müslümanların çoğu üzüldüler. Resulullah 3 kere hükmü nebeviyi tekrarladılarsa da kimse yanaşmadı. Bunun üzerine çadırlarına teşrif buyurdular ve meseleyi Hazreti Ümmü Seleme'ye açtılar. Dirayetli hatun şöyle arz etti. Hiç kimseye hiçbir şeyi buyurmayın. Kurbanınızı kesip ihramdan çıkın ve saçınızı kesin. Fahri Kainat Efendimiz de Hazreti Ümmü Seleme'nin söylediğini dikkate aldılar ve öyle hareket ettiler. Ashab da Efendimizin böyle yaptığını görünce aynısını yaptılar. Haccetül Veda'da Hazreti Ümmü Seleme rahatsız olmakla beraber yine dini farizeyi ihmal etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maiyeti saadetlerine katıldı. Yürüyemiyordu. Tavaf hakkında Efendimiz'e sordu. O da ey Ümmü Seleme, sabah namazından sonra sen devene bin de deveyle tavaf eyle buyurdu. Hazreti Peygamber'in son hastalıklarında hastalık uzun sürüp de Hazreti Ayşe'nin odasına teşrif ettiklerinde Hazreti Ümmü Seleme sık sık ziyarete gelirdi. Bir ara Resulullah'ın durumu ağırlaşır ve Hazreti Ümmü Seleme kendini tutamaz ve aniden feryada başlar. Fahri Kainat mani olurlar ve buyururlar. Böyle yapman Müslümanca bir iş değildir. Böyle yapmayacaksın. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh,

bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevap elde edeceğim? Buyurdular. Evet, sevap elde edeceksin. Hem de çok. Çok ile açıktı. Başkalarını da cömertliğe davet ederdi. Kendisinden rivayet edilmiş birçok hadis kitaplarda mevcuttur. Hadis dinletmek ve öğretmek hususunda çok meraklıydı. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son vefat eden hanımıdır. Vefat ettiği zaman 84 yaşındaydı. Hicretin 63. yılıydı. Cenaze namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmıştı. Zamanın idarecisi de namazına iştirak ederdi. Ancak Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, valinin namazı kıldırmaması için vasiyet etmişti. Medine valisi o zaman Velid İbni Utbe'ydi. Ümmetin annesi cümlemize şefaat eder dileriz. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Esen kalın.

Muharrem ayı Arabi 12 ayın, yani Arabi ay kameri aylar, yani hilalin tekrar görünmesine kadar geçen bir zaman, bir ay sayılıyor Araplarda. Bu bizim milli ve dini takvimimiz olmuş yakın zamana kadar. Sonra şemsi takvime geçilmiş. Hicri takvimde ayların mevsimlere göre zamanı seneden seneye 10 gün değişerek fark ediyor. Ve Ramazan onun için 30 küsür senede bir bakarsınız, yaza gelir, bakarsınız kışa gelir. Yani senenin bütün mevsimlerini değişir. Şimdi bizim bu Muharrem ayı bizim için 3 bakımdan önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim

aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. 2. Yılbaşı olduğu için önemli. 1. Mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. 2. Üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli. Akra.

hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur

ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden, aşer eden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar girmiş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz.

0: Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir.

0: Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Aşure günüyle ilgili olarak hatırlatırsam faydalı olacak olan, bugün de eğer çoluk çocuğunuza evin içine efendim böyle çok şeyler alır da yiyecek içecek bolluk bereket hediye çok olursa bu da uygun olur, bunu da yapın. Bu hususta da iki hadis-i şerifi okumak istiyorum size. Efendim birisi Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden Kayalisi ve Mevahibille Dünniye ve diğer kaynaklarda İbn-i Mesud'dan ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten efendim rivayet edilmiş İbn-i Abdülber'de, İbn-i Hibban'da, Beyhakî'de, İbn-i Ali'de şöyle metni: men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Manası şöyle: kim çoluk çocuğuna, aile halkına aşure gününde bir genişlik, bolluk sağlarsa, yiyecek, içecek, giyim, kuşam efendim hususunda evde şöyle bir şenlik, bolluk olursa, çarşıdan bir şeyler alınıp getirilirse eve, efendim Allah da ona, böyle yapan aile reisine bütün sene içinde tamamen bolluk bereket ihsan eder, genişlikler efendim, rızık ve nimet çokluğu bahşeder. Efendim bir hadis-i şerif bu. Aynı konuda diğer bir hadis-i şerif efendim Cabir radıyallahu anh'ten: men vessa'a ala nefsihi ve ehlihi yevme aşura'e vessa'allahu aleyhi saire senetihi. Aynı manaya geliyor tabi şey olarak, anlam olarak. Kim kendisinin bizzat kendi şahsı üzerine ve ailesi üzerine bolluk ve genişlik sağlarsa aşure gününde, yani nimet, yiyecek, içecek, giyecek filan konularında bol bol efendim, cömertçe böyle ikram verirse, sağlarsa kendisine de, yani efendim Allah-u Teala Hazretleri o senenin öteki günlerinde de ona bolluk, bereket, genişlik, ihsan eyler. Demek ki aşure gününde çarşıya, pazara çıkacağız. Filelerimizi, çantalarımızı, efendim eskiden file kullanılmazdı. Zembil denilen, içine konulan şey görünmeyen şeylerle çarşıdan, pazardan bir şeyler getirilirdi. Bu fileler hafif oluyor tabii. O bakımdan güzel. Çok şey alıyor. Güzel. Fakat içindeki malzeme görülüyor. Eskiden alınan şeyleri göstermeyi alamayanların canı çeker, üzülürler diye büyüklerimiz uygun bulmamışlar, göstermemişler. Yani içi görünmeyen torbalarda veyahut zembil dediğimiz efendim kaplarda pazar malzemesini eve getirmişler. Yani ha üzüm var, işte bak efendim bilmem elma almış, işte efendim sebzelerden, meyvelerden, eyvah renk renk şunlar, şunlar, şunlar, ay şunu canım ne kadar istedi filan demesin alamayan fakirler diye. Böyle bir nezaket, serafet. Hatta yemek dükkanlarının bile şey tarafları boyalı olurdu. Efendim sokak tarafları, yani parası olamayan, içeri giremeyen, yemek yiyenleri görüp de ağzı sulanmasın diye. Bu eskilerin töresi. Tabii kendileri bir yemek yaptıkları zaman konu komşuya da dağıtmak vardı. Bunun kokusunu onlar da duymuştur, canları çeker diye. Hadi bakayım kızım, al bu tabağı, şu komşu teyzenin kapısını çalıver, bunu ona hediye ediver. Hadi bakalım bir daha gel, ondan sonra şu tabağı da öteki komşuya efendim götürüver diye. Veyahut efendim böyle meyvelerden, şeylerden, bağdan, küfeden bir şeyler geldiği zaman etraftaki görenlere, komşulara verilirdi. Yani göz hakkı olarak burundan, şeyden duymuşsa kokusunu, canı çekmişse, canı ister diye böyle iyilikler olurdu. Komşular arasında hediyeleşme.

0: günler olurdu. Tabi bir de bu Aşure gününde bizim örfümüzde bir şey daha var. Efendim buğday, efendim üzüm, fındık, fıstık, efendim bilmem çeşitli böyle kuru yiyecekler ve tatlı incir vesaire kayısı parçaları katılarak bir güzel tatlı yapılıyor. Efendim hoş kokulu, gül kokulu, efendim üzerine nar filan konuluyor, ceviz filan dövülüyor. Neyse fındık, ceviz vesaire güzel bir tatlı oluyor. Buna da Aşure tatlısı diyoruz. Aşure diyoruz efendim kısaca. Tatlısını kullanmadan kelimeyi tek olarak da kullanıyoruz. Bu da evlerde efendim gelenek olarak, töre adet olarak yapılıyor. Konu komşuya da dağıtılıyor. Bir hayır olsun, sevap kazanılsın diye. Aşure günü efendim tatlı dağıtılıyor komşulara. Bu da güzel bir şey. Hem dedelerimizin güzel adetini devam ettirmiş oluruz. Hem de bazı kimseleri efendim sevindirmiş oluruz. Onun için inşallah böyle güzel güzel aşure tatlısını da yaparsınız. Kaselere, efendim tabaklara koyup konu komşuya hediye edersiniz. Çünkü hediyeleşmek muhabbetin artmasına sebep olur. İslam da muhabbete çok önem veriyor. Yani Müslümanlar arasında efendim muhabbet olması, insanlar komşular arasında geçim olması, ailenin fertleri arasında sevgi saygı olması, milletin fertleri arasında efendim böyle uyum ve sevgi, bağlılık, muhabbet olması çok önemli.
1: Dostça bir tavsiye. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında.

Akre FM frekanslarından sizlere seslenirken bugünkü programımızda 6 Ülülazm peygamberlerden üçüncüsü olan Nemrut'un ateşe attırdığı ancak Allah'ın dilemesiyle yanmayan İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyenler, hayatıyla ilgili hayli bol bilgi içeren kaynaklar olması, menkıbeleri dilden dile dolaşan peygamberlerin önde geleni olması nedeniyle İbrahim Aleyhisselam'ı iki bölüm halinde anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki buna rağmen eksik ve kusurlarımız elbette olacaktır. Sürçülisan edersek affola diyor ve bugün vereceğimiz ilk bölüme başlıyoruz efendim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden, Ulul Azm adı verilen 6 peygamberden üçüncüsü olup, Keldani kavmine gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlerin,

ve insanların en üstünüdür. İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir. Allahü Teala ona Halilim, dostum buyurduğu için Halilullah veya Halilurrahman olarak bilinir. Hazreti Nuh'un vefatıyla Hazreti İbrahim arasında iki peygamber, Hazreti Hud ve Hazreti Salih vardır. Bu fasıla rivayete göre 1143 senedir. Hazreti Hud'la Hazreti İbrahim arasında da 630 yıllık bir fasıla olduğu bildirilmiştir. İbrahim aleyhisselamın soyu kadim kaynaklarda şöyle sıralanmaktadır. İbrahim bin Tarah veya Azer, bin Nahur, bin Saruk veya Şaruk, bin Ravu veya Ergu, bin Falı, bin Abir, bin Şali, bin Şalı, bin Erfahşet, bin Sam, bin Nuh aleyhisselamdır. Hazreti İbrahim ve soyunun seçilmişlerden olduğu ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu da yoldan çıkmışlardır. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Hazreti İbrahim, orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler yüzlü, yumuşak huylu, açık alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallıydı. Ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailce peygamberimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme insanların en çok benzeyeniydi. Hazreti İbrahim, geçimi için kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış. Yaşadığı yeri değiştirince de çiftçilik yapmaya başlamıştır. Hazreti İbrahim'in yumuşak huyluluğu Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde haber verilmektedir. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Bazı kaynaklarda İbrahim aleyhisselam henüz doğmadan, annesi ona hamileyken babası Tarah'ın vefat ettiği, annesinin de Tarah'ın kardeşi Azer'le evlendiği, yani Azer'in aslında amcası olduğu, asıl babasının mümin bir kimse olan Tarah olduğundan bahsedilmekte ise de Tarah'la Azer'in aynı kimse oldukları belirtilmektedir. Geçimini put yaparak temin eden bir put yapımcısı olup Nemrud'un yakınında bulunurdu. Onun bir dediğini iki etmezdi. Nemrud'un Azer adlı putunun bakıcısı olduğu, onu çok sevdiği nedeniyle ona bu adın takıldığı ve daha çok bununla tanındığı da tefsir alimlerince kaydedilmektedir. Aslında konu net olarak Kur'an-ı Kerim'de açıklanmakta, Hazreti İbrahim'in atasından, babasından Azer olarak bahsedilmektedir. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, ''Sen putları ilah mı ediniyorsun?'' Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Bu ihtilafın çözümünü ancak evvel ve ahir, malik ve kerim olan Allah bilir. İbrahim aleyhisselamın babası Tarah, Azer, bugün Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe olan ve Suriye sınırında bulunan Harran halkındandı. İbrahim aleyhisselamın annesi ise Erfahşet bin Sam, bin Nuh oğullarından, Kenba bin Kusa'nın kızı Nuna ve Efraim bin Ergu, bin Falı, bin Abir, bin Şalı, bin Efrahşet, bin Şam, bin Nuh'un kızı Ebyuna'ydı. Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimizin dedelerindendir. Çünkü ilk oğlu Hazreti İsmail Arapların, ikinci oğlu Hazreti İshak da İsrail oğullarının ceddi yani dedesidir. Hazreti İbrahim'in Keldani memleketi olan Babil'in, doğu tarafında ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgede doğduğu, 175 veya 200 yaşlarındayken Kudüs'te vefat ettiği kaydedilmektedir.
Değerli dinleyenler, Hazreti Nuh'dan çok sonra Babil'de hüküm süren, yıldızlara ve putlara tapan Keldani kavminin o devirdeki kralı Nemrut'tu. Nemrut ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazargeler kuran ve ameliyeler yapan, Kabil'den sonra ilk defa ateşe tapan kimseydi. İnsanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden de oydu. Rivayete göre bir gece gördüğü rüyayı, müneccimler doğacak bir erkek çocuğun yeni bir din getireceği ve onun saltanatını yıkacağı şeklinde tabir edince, Nemrut yeni doğan erkek çocukların öldürülmelerini ve hamile kadınların hapsedilmelerini emretti. Doğan çocuklar erkekse öldürülecek, kızsa bırakılacaktı. Bu suretle 100.000 masum bebeğin öldürüldüğü nakledilmiştir. O sırada Hazreti İbrahim'e hamile olan annesinin hamileliği zayıf fiziğinden dolayı belli olmadığı için fark edemediler. Doğum vakti gelince gizlice şehir dışında bir mağaraya gitti ve orada Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. İbni Asakir'e göre İbrahim aleyhisselam bugünkü Irak topraklarında Babil'in Kusa köyünde halen kendisine nispet edilen makamda doğmuştur. Annesi yeni doğan bir çocuk için ne yapmak lazımsa hepsini yaptıktan, sarıp sarmaladıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine döndü. Durumunu bilen Azer'e çocuk çok zayıf doğdu ve hemen öldü dedi. Bundan sonra gizli gizli mağaraya gelip Hazreti İbrahim'i emzirip geri eve dönerdi. Böylelikle oğlunu mağarada gizledi ve orada büyüttü. Yanına gittiğinde onu parmağını emerken bulur ve doymuş görürdü. Oğlunun emdiği kendi parmaklarından süt ve bal gelirdi. Allahü Teala Cebrail aleyhisselamı göndererek bu gıdaları cennetten parmaklarına akıtırdı. Rivayetlere göre Hazreti İbrahim mağarada 7, 13, 16 veya 17 yaşına kadar kaldı. Hazreti İbrahim büyüyüp aklı ermeye başladığında anne ve babasına sorduğu sorular ve aldığı cevaplar şöyle rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim mağaradayken annesine "Benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Annesi "Benim" dedi. İbrahim aleyhisselam "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Annesi "Babandır" dedi. İbrahim aleyhisselam "Babamın Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi "Nemrut'tur" dedi. İbrahim aleyhisselam "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi "Sus" dedi ve Hazreti İbrahim sustu. Hazreti İbrahim'in annesi kocası Azer'in yanına dönüp Hazreti İbrahim'i nasıl dünyaya getirdiğini, onu nasıl büyüttüğünü ve bugünkü sorularını anlattı. "Gördün mü? Halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur" dedi. Azer Hazreti İbrahim'in yanına gidince ona da "Ey babacığım, benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Azer "Annendir" dedi. Hazreti İbrahim "Annemin Rabbi kimdir?" diye sordu. Azer "Benim" dedi. Hazreti İbrahim "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Azer "Nemrut'tur" dedi. Hazreti İbrahim "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sordu. Azer ona bir tokat vurup "Sus" dedi. Bir vakit geldi Azer gidip Hazreti İbrahim'i mağaradan dışarı çıkardı. Hazreti İbrahim mağaradan çıkınca yeryüzünde gezen, dolaşan hayvanlara, yaratıklara bakıyor. Bakıyor da deve hakkında "Bu nedir?" diye soruyor. Babası da onun deve olduğunu haber veriyor. "Bu devedir" diyordu. Hazreti İbrahim ineği görünce soruyor. Babası "İnektir" diyordu. Hazreti İbrahim atı görünce soruyor. Babası "Attır" diyordu. Hazreti İbrahim koyunu görünce soruyor. Babası "Koyundur" diyordu. Nihayet Hazreti İbrahim yeryüzünde gezip dolaşan hayvanları görünce kendi kendine "Herhalde şu yaratıkların bir Rabbi olması gerekir" diyordu. Hazreti İbrahim mağaradan çıkışında gün bitimiydi. Hava kararınca yıldızlara, sonra aya, sabah olduğunda da güneşe bakan Hazreti İbrahim, bunları yaratanın eşi ve benzeri olmayan bir yaratıcının olduğunu anladı. Hazreti İbrahim hakkında Allahü Teala "Halilim" demiştir. Bu da onun Allah'ı arayıp bulmasındandır. Bundan sonra Hazreti İbrahim Keldani kavmine gelerek
taptıkları putların ve yıldızların ilah olmadığını anlayabilecekleri açık delillerle anlatmaya başladı. Hazreti İbrahim'in bu dönemini anlatan ayeti celileler şöyle sıralanmaktadır. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim bu he dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim bu he dedi. O batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu he, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'ı eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değil. Bu hadise bir bakıma Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcıdır. Artık bu olayla birlikte Hazreti İbrahim kavmine Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başlamış ve birçok delil göstererek onları tevhid dini İslam'a çağırmıştır. Hazreti İbrahim'in dininin hakikat dini olduğu, onun seçilmiş olup dünyada ve ahirette iyilerden olduğu Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim her fırsatta kavmine putları kötüleyip Allah'ın birliğini anlatmaya başlayınca Babil halkı çocuk yaşta olan ve putlarına karşı çıkan Hazreti İbrahim'i Azer'e şikayet ettiler. Azer, Hazreti İbrahim'i azarlayarak bu işten vazgeçmesini istediyse de Hazreti İbrahim onun sözlerini hiç aldırmayıp "Benden delil isteyin göstereyim. Bana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allahu Teala beni sizden ayırdı. Sizin içinde bulunduğunuz sapıklığa düşürmedi. Sizi ve putlarınızı sevmiyorum." dedi. Putlara tapmanın manasız olduğunu Azer'e de söyledi. Azer hiddetlenip Hazreti İbrahim'in yanından uzaklaşmasını istedi. Hazreti İbrahim ile babası arasında geçen bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha." dedi. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, "Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir." İbrahim bunu ancak "beni yaratana ibadet ederim" cümlesini daima kılacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. "Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki" dedi, "siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı?" "Hayır" dediler.

gayet açık bir şekilde göstermek istedi. Hazreti İbrahim'in bu tevhid ve tebliğ gayretleri ayeti kerimelerde şu şekilde dile getirilmektedir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin. Onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun için de bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap vardır. Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkımda bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan iki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

İbrahim, içimdeki putları devir elimdeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırdı.

Değerli dinleyenler, Keldani kavminin her sene bir araya gelerek kutladıkları bir bayramları vardı. Bir gün her sene yapa geldikleri bayramı yapmak üzere bir yere toplandılar. Onlar gittiği zaman Hazreti İbrahim, üvey babası ve puthanenin bekçisi olan Azer, onu da bayram yerine gitmeye zorladı. Hazreti İbrahim hasta olduğunu söyleyerek gitmedi. İnsanlar bayram yerinde toplandıkları zaman 70 kadar putun bulunduğu puthaneye girdi. Getirdiği bir baltayla bütün putları kırıp parça parça etti. Sadece en iri putu kırmadı ve baltayı bunun boynuna asarak oradan uzaklaştı. Keldani kavmi bayramdan dönünce puthaneye girip putların kırılıp parça parça edildiğini görüp şaşırdılar. Bunu kim yaptı diye bağırmaya başladılar. Bu işi İbrahim yapmıştır diyerek onu yakalayıp halkın önünde sorguladılar. Ey İbrahim, putlarımızı sen mi kırdın deyince Hazreti İbrahim, bu işi olsa olsa ben varken bu küçük putlara niçin tapıyorlar diyen şu iri put yapmıştır. Siz ona sorunuz deyince putperestler, putlar konuşmaz ki, sen bize ona sor diyorsun dediler. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, o halde daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, size hiçbir faydası olmayan bu putlara ilah diyerek niçin tapıyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Size ve bu taptığınız putlara yazıklar olsun dedi. Burada yine sözün en doğrusu ayeti celilelere dönüyoruz. Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim.

Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona ey İbrahim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de hayır belki şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından biriydi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz, neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Putlarını Hazreti İbrahim'in kırdığını anlayan Keldani kavmi onu hapsettiler. Durumu da ilahlık iddiasında bulunan kralları Nemrut'a bildirdiler. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı yanına getirmelerini emretti. Hazreti İbrahim Nemrut'a götürülürken sıra sıra dizilmiş, süslenmiş meclis üyesi ve askerlerine bakarak ''Ey kavim, siz neye tapıyorsunuz?'' diye sordu. Nemrut da ona şöyle dedi. ''Ey İbrahim, sen üzerinde bulunduğum dinime gir ki seni ben yaratmışımdır ve rızkını da ben veriyorum.'' İbrahim aleyhisselam ''Ey Nemrut, sen yalan söylüyorsun.'' O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren de O'dur. Deyince Nemrut da, halk da tutula kaldılar. Nemrut'la Hazreti İbrahim arasında geçen bu olay, ilahi dille şöyle anlatılmaktadır. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara, Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu denilir? Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri, Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz sizi, putları, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Bizi o uydurduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş yolu olsa da inananlardan olsak. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler.
Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.''

0: Kıymetli dinleyenler, Nemrud'un huzuruna getirilen Hazreti İbrahim, Nemrud'u Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Nemrud ise bunu reddettiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine secde etmesini istedi. Bu karşılaşma ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. İbrahim şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince o kafir Nemrud şaşırıp kalmıştı. Allah hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Hazreti İbrahim Nemrud'a secde etmeyince onu hapsettiler ve ateşte yakılmasına karar verdiler. Günlerce yığılan odunlar ateşlendi. Şiddetinden yanına yaklaşamadıkları ateşe Hazreti İbrahim'i mancınıkla attılar. Ateşe atılırken Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani bana Allah'ım yetişir, o ne iyi vekildir, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Hazreti Cebrail gelip bir dileğin var mı diye sorunca var, fakat sana değil Rabbim beni görüyor, biliyor dedi. Onun bu hali Kur'an-ı Kerim'de övülüyor ve sözünün eri olan İbrahim buyuruluyor. Allahu Teala'nın dilemesiyle ateşin içi yemyeşil bir bahçe kesildi. Cebrail Aleyhisselam da kendisine arkadaş oldu. Cennetten gömlek ve yaygı getirdi ve onu cennet nimetleriyle doyurdu. Ateşte 7 gün kaldığı rivayet edilir. Rivayete göre Hazreti İbrahim'i merak edip bakan annesi onun yanmadığını görünce seslenerek onun yanına gitmek istediğini, bunun için Allah'a dua etmesini söyledi. Ateşi geçerek Hazreti İbrahim'in yanına gidip onu öpüp kokladı, konuştu ve geri döndü. Yine sözün doğrusu Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz burada. Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız bırakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Halbuki sizi de bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı deyince onlar kızdılar. Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları en aşağı duruma düşürdük. Kavminin İbrahim'e cevabı onu öldürün veya yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Ateşin Hazreti İbrahim'e bir şey yapmadığını gören Nemrud, onun ateşten çıkmasını istedi. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nemrut'la adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen Hazreti İbrahim'in davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler. İman edenler arasında Hazreti İbrahim'in kardeşi Haran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah'la Hazreti İbrahim'in amcası Büyük Haran'ın kızı ve sonra hanımı olan Hazreti Sare de bulunuyordu. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Sare ile evlenmesine vahyetmişti. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif etti. Hazreti İbrahim de bu şartla onunla evlendi. O zaman Hazreti İbrahim 37 yaşındaydı. Bu olaydan sonra Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Nemrud'un ülkesinden ayrılıp kutsal Dımaşk topraklarına doğru gitmesini emretti. Hazreti İbrahim'le kendisine tabi olan sahabeleri de küfür diyarını ve putperestleri kendi başlarına bırakarak Dımaşk'a, bugünkü Şam, bir başka rivayette de Filistin'e hicret etmiştir. Hazreti İbrahim'in bu dönemdeki tebliğ ve duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim kavmine dedi ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur. Bunun üzerine ona, İbrahim'e, önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Allahü Teala Nemrut ve kavmine sivrisinekleri musallat etti. Sinekler onların kanlarını emdiler ve kuru kemik haline getirdiler. Sineklerden birisi de Nemrut'un burnundan girip beynine yerleşti. Uzun zaman azap ve ızdırap verdi. Hatta sineğin verdiği rahatsızlığı hissetmemek için başını tokmakla dövdüre dövdüre öldü. Böylece Allahu Teala nefsinin esiri olarak tanrılık iddia eden Nemrut'u en aciz mahluklardan birisi olan sivrisinekle cezalandırmış oldu. Yüce Mevlamız cümlemizi şaşırmaktan ve nefsimize tabi olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Hazreti İbrahim programımızın ikinci bölümünde buluşmak dileğiyle efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır veziri olması ve kardeşleriyle karşılaşması.
1: Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki, daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin haberlerinde sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılar ise de o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, ''Baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü tas tamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğini yaparız.'' dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koy. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz de onu ne pahasına olursa olsun koruyacağız dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz. Ve fazladan bir deve yükü de yiyecek arttırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğunuza vekildir dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Nazarı dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileğini yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, ''Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme.'' dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadi şöyle bağırdı. ''Ey kervancılar, siz hırsızsınız.'' Yakup'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. Dediler ki, ''Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır.'' O seslenen, ''Buna ben kefilim.'' dedi. Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz dediler. Onlar da eğer yalancı iseniz hırsızın cezası nedir dediler. Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Bunun üzerine Yusuf öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onun suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimiz kişiyi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa daha önce onun kardeşi de çalmıştı dediler. Yusuf bunun içine sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür dedi. Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Kardeşleri, ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyimser insanlardan görüyoruz dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babamızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvel de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Ben ise Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dedi ki, vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. Yakup, ben derin üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır dediler. Yusuf şöyle dedi. Siz cahillik ve gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tövbe ettiniz mi? Ah, yoksa sen hakikaten Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri, "Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk," dediler. Yusuf da, "Bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir," dedi. "Şu gömleğimi götürün. Onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte

0: bana gelin. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana buna da demeyin, dedi. Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim, dedi. Evlatları, ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik, dediler. Yakup, sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir, dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin, dedi. Babası ve annesini tahtın üzerine çıkartıp oturttu ve hepsi önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını iffetli, namusuna düşkün ve sifahtan nikahsız birleşme, faydalanma olan zinadan sakınan kimseler olarak mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, muta değil, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın, onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi

iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz. Aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur. O halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen, namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerinin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin. Evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rızayla, hilesiz, aldatmasız, dürüst bir ticaret olmaksızın aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek bu haram sayılanları yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Erkekler yeteneği oldukça ailede genel sorumlu olarak kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Bu da Allah'ın kimini kimine cihat, imamet ve aile reisliği gibi şeylerde üstün kılması ve bir de erkeklerin onlara mallarından sarf etme görevinin bulunması sebebiyledir. İyi kadınlar hem gönülden itaatli, saygılıdırlar hem de Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de kocalarının bulunmadığı zaman bile ırzlarını ve kocalarının mallarını koruyanlardır. Geçimsiz, kafa tutan, aldatmalarından endişelendiğiniz kadınlara gelince, onlara önce nasihat edin, günahı da hatırlatın. Sonra yola gelmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Daha sonra yine edepsizliğine ve gayri ahlaki davranışına devam ederse, disiplini için hafifçe, sembolik olarak vurun. Eğer size itaat eder, eş olarak saygı gösterirlerse, artık aleyhlerine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, haksızlıktan hoşlanmaz. Eğer karı kocanın artık iyice aralarının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar, onların aralarını gerçekten düzeltmek isterlerse, Allah aralarını bulmaya onları muvaffak kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve her şeyden haberi olandır. Allah'a kulluk edin. Hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak

haline getirip ona ortak koşmayın. Sonra sırasınca ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda, sokakta kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetkarlara iyilik edin. Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri sevmez. İşte onlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emir ve tavsiye ederler. Ve Allah'ın nimetinden kendilerine bol bol verdiğini gizlerler. Biz de bu nankörlere rezil edici ve alçaltıcı bir azap hazırladık. Üstelik onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde insanlara gösteriş olsun diye mallarını sarf ederler ki bunları Allah sevmez. Kime şeytan arkadaş olursa artık onun ne kötü bir arkadaşı vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden onun yolunda harcasalardı, onların aleyhine ne olurdu ki? Allah onları çok iyi bilmektedir. Şüphesiz Allah zerre miktarı haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu sevapça kat kat artırır ve kendi katından da büyük mükafat verir. Biz her ümmetten kendilerine bir şahit peygamber ve Resulüm, seni de onların hepsi üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfre sapanlar, inkar edenler ve Resul Muhammed'e karşı gelenler, onun getirdiklerini beğenmeyenler o gün yerle bir olmayı temenni ederler. Artık Allah'a karşı bir tek sözü bile gizleyemeyecekler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolculukta teyemmüm hariç gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın ve mescitlere girmeyin. Eğer hasta veya yolcuysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla cinsel temasta bulunup da su bulamamışsanız, o vakit temiz bir toprağa niyetle yönelin de yüzlerinize ve ellerinize, dirseklerinize kadar sürün, teyemmüm edin. Şüphesiz ki Allah çok affedendir ve çok bağışlayandır. Kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri ve onlar gibileri görmedin mi? Onlar sapıklığı tercih edip alırlar ve sizin de yoldan sapmanızı isterler. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Allah size bir dost olarak kafidir. Bir yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerin bir kısmı Tevrat'taki kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak peygamberlere karşı işittik fakat karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, rayina derler. Eğer onlar dinledik, sana itaat ettik, dinle ve bize de bak, gözet deselerdi, kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürlerinden dolayı onlara lanet etmiştir. Artık onlar pek azı hariç iman etmezler. Ey kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri belirsiz, dümdüz arkalarına çevirerek tıpkı enseleri gibi yapmazdan evvel veya kendilerine lanet ettiğimiz cumartesi ashabı, cumartesi gününe saygı göstermeyen Yahudiler gibi olmadan, yanınızdaki kitapların asıllarını tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'e inanın. Yoksa Allah sizi ters yüz eder. İnsanlık vasfınızdan çıkarır. Allah'ın emri daima yerine gelir. Şüphesiz ki Allah sıfatlarında ilahlık ve Rabliğinde kendisine ortak koşulmasını tevbe etmeden asla bağışlamaz. Bundan başkasını da dilediği kimselerden bağışlar. Kim de Allah'tan başkalarına bağlanıp onun dine aykırı buyruklarına itaat eder.

ederek Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. İnkar ve isyanlarını, İslam'a uymayan Müslümanlıklarını unutarak kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Halbuki ancak Allah dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin incecik ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Bak, nasıl yalan uydurup da Allah'a iftira ediyorlar. Bu onlara apaçık bir günah olarak fazlasıyla yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları, İsrail oğullarını görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, putlaşanlara ve tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlere inanıyorlar da, küfre sapanlar için bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah'ın lanetlediği kimselere de artık bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların yeryüzünde mülk ve saltanattan nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi. Yoksa onlar, lanetlenen İsrail oğulları, Allah'ın kendilerine lütfundan nimet verdiği, peygamber seçtiği Muhammed'e ve onun tarafındaki insanlara karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz İbrahim oğullarına kitap ve hikmet verdik. Hem de onlara büyük hükümranlık bahşettik. İşte onlardan kimi ona, İbrahim soyundan gelen Muhammed'e iman etti, kimi de bu İsrail'den değil diye ondan yüz çevirdi. Artık onlara alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler var ya, hiç şüphesiz onları ateşe atacağız. Derileri piştikçe her defasında yeniden azabı tatmaları için onları başka, taze derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de salih ameller işleyenleri içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine tertemiz eşler vardır ve onları en koyu gölgeliklere koyacağız. Şu bir gerçek ki Allah size emanet ve işleri mutlaka ehline, İslam'a göre ahlakı sağlam yeteneklilere vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve görendir. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şey hakkında çekişir, anlaşamazsanız, eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Kur'an ve sünnetle halledin. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara sözde inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Kendilerine onu inkar ve reddetmeleri emredildiği halde yine de tağutta Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler tarafından muhakeme olmak, yargılanmak isterler. Zaten şeytan da onları böylece hidayetten uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Kendilerine hadi hakem olarak Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'ine ve Resulüne gelin denildiği zaman münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Fakat elleriyle yaptıkları kötülükler yüzünden kendilerine bir felaket geldiği zaman biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl da Allah'a yemin ederek ve özür dileyerek sana gelirler. Onlar Allah'ın kalplerinde olan yalanı bildiği kimselerdir. Onları aldırma. Onlara yine de öğüt ver
ve kendileri hakkında

da tesirli söz söyle. Biz bütün peygamberleri ancak Allah'ın izni, emri doğrultusunda kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar o tağutta muhakeme olmaya gitmek isteyerek kendilerine yazık ettikleri zaman pişman olarak sana gelip Allah'tan bağışlanmalarını dileselerdi, peygamber de onlara mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı daima tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edici bulurlardı. Hayır, öyle dedikleri gibi değil. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümden içlerinde bir sıkıntı ve şüphe duymadan sana tam teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara İsrail oğullarına dediğimiz gibi kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış, farz kılmış olsaydık içlerinden pek azı hariç onu yapmazlardı. Oysa onlar kendilerine verilen öğütleri dinleyip uygulasalardı, kendileri için elbette daha hayırlı ve imanlarını daha kökleştirici olurdu. O takdirde elbette biz de kendilerine katımızdan büyük bir mükafat verirdik ve elbette onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Bu lütfa mazhar olanların kadirini bilici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma ve savunma tedbirlerinizi alın. Sonra düşman üzerine duruma göre ya bölük bölük veya hep birden seferber olun. İçinizden bir grup münafık harbe çıkma işini mutlaka ağırdan alacaklardır. Eğer size bir felaket gelirse, Allah bana hakikaten iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber değildim der. Eğer size Allah'tan fetih ve ganimet gibi bir nimet erişirse, o zaman sanki sizinle kendisi arasında daha önce hiçbir alaka ve sorun yokmuş gibi, keşke ben samimi olarak onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı ve ganimet kazansaydım der. Öyleyse dünya hayatını ahiret karşılığında satıp değiştirenler, ahiret hayatını ve sevabını fani dünya hayatına tercih edenler, Allah yolunda savaşsın. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Ey Müslümanlar! Size ne oluyor da, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize katından bir sahip gönder. Bize katından bir yardımcı lütfet diyen, ezilen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlar da Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran ve kendi emir ve yöntemlerini hakim kılmak isteyerek ilahlık taslayan, tağutu ayakta tutma uğrunda savaş verirler. O halde ey iman edenler, siz de şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi çok zayıftır. Savaş emredilmezden evvel kendilerine, size eziyet eden müşriklere karşı savaştan şimdilik ellerinizi çekin, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Kendilerini korumak için savaş yazılınca, farz olunca görürsün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkarlar ve ey Rabbimiz, bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen derler. Resulüm, onlara de ki, dünyanın geçici menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için

Resulüm, de ki, hepsi Allah tarafından var edilmiştir. Böyleyken bu topluluğa ne oluyor da Allah'ın muradına ait hiçbir sözü anlamaz hale geliyorlar? Ey insan! Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yine başına gelen her kötülükse kendi nefsindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Kim de itaatten yüz çevirirse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Münafıklar gündüz senin huzurunda sözlerine itaatkar gözüküp baş üstüne derler. Senin huzurundan çıktıkları zaman onlardan bir grup geceliğin senin söylediğinin tersine plan kurarlar. Allah da onların gece ne tasarlayıp kurduklarını bir bir kaydediyor. Onun için sen onlardan yüz çevir, aldırma, işi Allah'a havale et. Allah'a güvenip dayan. Allah vekil olarak sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, elbette içinde birçok çelişki bulurlardı. Onlara harpte müminler hakkında güven veya korkuya dair bir haber geldiği zaman, münafıklar aslını öğrenmeden onu yayıverir. Ortalığı telaşa verirler. Eğer onu peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere götürselerdi, elbette onlardan hüküm çıkarmada, işin iç yüzünü aslını anlamada maharetli olanlar onu bilirdi. Eğer size Resulünü göndermek, kitabını indirmekle Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, kamil akıllarıyla temiz kalan pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Allah yolunda savaş. Başkası dönerse dönsün. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Bir de bakarsın ki Allah küfredenlerin, İslam karşıtlarının gücünü kırar, şerrini önler. Allah'ın gücü daha şiddetli, azapla terbiyesi de pek çetindir. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir. Bir mümin tarafından İslami bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selama karşılık verin veya en azından verilen selamın aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını yapandır. Allah o gerçek ilahtır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Gelmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ve onların küfre saptıkları noktasında ittifak etmeyip iki grup oluyorsunuz? Halbuki Allah kazandıkları günahlarından dolayı onları tersine küfre çevirmiştir. Allah'ın niyet ve amelleri yüzünden sapıklıkta bıraktığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için bir yol bulamazsın. Onlar kendileri küfre saptıkları gibi sizin de küfre sapıp kafirlikte ve İslam'a karşı olma yolunda kendileriyle aynı olmanızı ne çok isterler. O halde onlar Allah yolunda ona teslim olup sizinle hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse o size düşmanlık yapanları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak sizinle aralarında bir antlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya kendi kavimleriyle beraber olup sizinle savaşmak ya da sizinle beraber olup kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler hariçtir. Onlara dokunulmaz. Eğer

Allah dileseydi onları sizin başınıza musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. Artık sizden uzak durup savaşmaz ve size barış teklif ederlerse o takdirde Allah onlara saldırmanız için size hiçbir yol vermemiştir. Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin olmak isteyen diğer münafık kimseleri de bulacaksınız ki bunlar ne zaman kendi grupları tarafından fitne çıkarmaya çağrılsalar canla başla atılırlar. Bu kimseler şayet sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve her fırsatta size saldırmaktan ellerini çekmezlerse artık onları nerede bulursanız yakalayın ve öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki verdik. Bir müminin diğer bir mümini bir yanlışlık dışında öldürmesi düşünülemez. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine, mirasçılarına onlar bağışlamadıkça teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Ölenin yakınları sadaka olarak bağışlarlarsa o hariçtir, diyet gerekmez. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman bir kavimdense, öldürenin yalnız mümin bir köle azat etmesi gerekir. Şayet öldürülen kimse kendileriyle aranızda anlaşma bulunan bir kavimdense, yine mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve bir mümin köle azat etmek gerekir. Kim de bunları bulamazsa Allah'ın tevbesini kabul etmesi için birbiri ardınca 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiştir. Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman mümini kafirden ayırt etmek için her şeyi iyice araştırın. Size selam veren, Müslüman olduğunu söyleyen kimseye dünya hayatının geçici menfaatini arayarak hemen sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katındaki ganimetler pek çoktur. Unutmayın ki önceden siz de böyleydiniz de Allah size imanı lütfetti. O halde iyice araştırın. Sen mümin değilsin diye peşin hüküm vermeyin. Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar olandır. Müminlerden özürsüz olarak, izin alarak cihada çıkmayıp evlerinde oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda savaşanlar bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, derece bakımından oturan, savaştan geri kalanlardan kat kat üstün kıldı. Bununla birlikte Allah, her birine de salih kullar olmaları dolayısıyla en güzel şey olan cenneti vaat etmiştir. Allah, savaşanları, oturan, savaşmayanlardan büyük bir mükafatla üstün kıldı. Onlara kendi katından hem dereceler hem de bağışlanma ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İslam dışı bir yerde tavizler vererek ve hiç rahatsızlık duymadan tağutlarla uyum sağlayarak yerlerinde kalmakla kendilerine yazık edenlerin canlarını melekler alırken, dinde ne haldeydiniz derler. Onlar da biz o yerde baskı altında dinin emirlerini yapamayan çaresizlerden, ezilenlerdendik derler. Melekler, Allah'ın yeri geniş değil miydi? Oradan hicret etseydiniz ya derler. İşte dünya hayatının rahatını tercih ettiklerinden dolayı bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varılacak bir yerdir. Ancak hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için hiçbir yol bulamayan, gerçekten kudretsiz ve zavallı olan erkek, kadın ve çocuklar hariçtir. İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidilecek,
barınacak birçok yer ve her türlü genişlik bulur. Kim Allah ve Resulü yolunda hicret ederek evinden çıkar da yolda ecel gelip kendisini yakalarsa, onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman seferilik şartları yerine gelmişse, inkar edenlerin fenalık yapacaklarından korkarsanız ve korkulu olmasanız da namazı kısaltarak 4 rekatlı farzları 2 kılmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki küfre sapanlar, inkarcılar size apaçık bir düşmandır. Ey Resulüm! Sen de cephede içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Diğer grup düşmana karşı beklesinler. Namazda olanlar secde edip 1 rekat kılınca hemen arkanızda olup sizi gözlesinler. Bu defa namaz kılmayan diğer grup gelsin. 2. rekatı seninle beraber onlar kılsınlar. Silahlarını ve gerekli korunma tedbirlerini de alsınlar. Sonra yine her grup sırayla kılmadıkları 1 rekatı tamamlasın. İnkar edenler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gaflet edesiniz de üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur sebebiyle sıkıntı çeker veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de gerekli korunma tedbirlerinizi alın. Allah kafirler için rezil ve perişan edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerinde uzanmışken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitleri belli bir farzdır. O, düşmanlarınız olan inkarcı toplumu aramakta ve takip etmekte gevşek davranmayın. Siz yaralarınızdan acı duyuyorsanız elbette sizin duyduğunuz acı gibi onlar da acı duymaktadır. Halbuki siz Allah'tan onların ummadıkları yardım ve cennet gibi şeyler umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilici, bütün emir ve yasaklarında mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için bu kitabı sana gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak biz indirdik. Allah'ın dinine karşı batılı savunan hainlerin sözlerine inanıp onları savunucu durumda olma. Ve Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Günah işleyerek kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşma, bir çaba harcama. Çünkü Allah hainlikte ısrar eden günahkarları sevmez. Onlar insanlardan korkup, utanıp kötü işlerini gizlerler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Eğer korksalardı vazgeçerlerdi. Halbuki o, Allah kendisinin razı olmadığı sözü onlar gece kararlaştırırlarken kendileriyle beraberdir. Allah'ın ilmi onların yaptıkları, yapacakları her şeyi kuşatır. İşte siz, diyelim ki dünya hayatında o hainlik yapan, dinden sapanları savundunuz. Ya kıyamet günü? Allah'a karşı onları kim savunacak veya kim onlara vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek kendisine yazık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Kim bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanır. Allah her şeyi hakkıyla bilici, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, elbette o bir iftira, suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ey Resulüm!
eğer sana Allah'ın lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir grup seni vereceğin hükümde saptırmayı tasarlamışlardı. Onlar kendi nefislerinden başkasını saptıramazlar ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Sana Allah'ın lütfu ve yardımı çok büyüktür. Onların haince kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı veya bir iyiliği ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması hariç. Kim de bunları Allah'ın rızasını isteyerek yaparsa biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz. Her kim de kendisine doğru yol, İslam belli olduktan sonra Resul'e karşı tavır koyar, emirlerini beğenmez ve Resul'ü örnek alan müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü ve seçtiği o sapık yolda bırakırız. Sonra kendisini cehenneme atarız. O ne kötü bir gidiş yeridir. Şüphesiz ki Allah zatında, sıfatlarında ve hükmünde kendisine ortak koşulmasını, Allah'ın hükümlerinin aksine hüküm koyarak ilahlaşanları bağışlamaz. Bundan başka günahları da dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki o haktan tam uzak bir sapıklığa düşmüştür. Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını itiraf etseler de onu bırakıp ancak Lat, Uzza ve Menat gibi dişi isimli tanrıçalara tapıyorlar. Aslında onlar o inatçı şeytandan başkasına tapmış olmuyorlar. O şeytan ki Allah ona lanet etti, rahmetinden kovdu. O da şöyle dedi: elbette senin kullarından belirli bir pay ve intikam alacağım. Onları elbette saptıracağım. Mutlaka boş umut ve arzulara düşüreceğim. Onlara mutlaka emredeceğim. Onlar da putlar için ayıracakları kurbanlık hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine Allah'ın yarattığı tabii şekil ve hallerini değiştirmelerini emredeceğim. Ve onlar da bunu yapacaklar. İyi bilin ki kim de Allah'ı bırakıp şeytanı ve benzerlerini dost edinir, onun hoşlandığı şeyleri yaparsa gerçekten o apaçık bir ziyana uğramıştır. Şeytan, o kendisine dost olanlara söz verir ve onları boş umutlara düşürür. Şeytanın onlara söz verdiği hususlar bir aldatmacadan başka bir şey değildir. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamazlar. İman edip de salih amel işleyenleri de içinde ebedi olarak kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. İşte Allah'ın vaadi kesin bir gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Allah'ın vaad ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Ancak iman ve salih amelledir. Kim bir kötülük yaparsa tevbe edip bağışlanması hariç onun karşılığıyla cezalanır da artık kendisine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamaz. Erkek ve kadından mümin olarak kim de salih ameller işlerse işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İyilik ederek, İşi güzel ve doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Siz ancak O'nun verdiği kadarına sahipsiniz. Allah'ın ilim ve kudreti her şeyi çepeçevre kuşatır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor. Bu da kendilerine yazılmış olan mirastan haklarını vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yahut nikahlanmaktan kaçındığınız yetim kadınlarla zayıf çocuklar ve bir de yetimlere karşı haklarını koruma veya vermede adaleti yerine getirmeniz hakkında olup
kitapta size okunanlardır. Her ne

hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilicidir. Eğer bir kadın kocasının geçimsizlik ve huysuzluğundan veya kendisinin sevimsizliğinden dolayı yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar yaparak bir anlaşmayla kendi aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Barış hali geçimsizlik ve ayrılıktan daha iyidir. Zaten nefisler kıskançlığa, bencil ve cimri davranmaya meyillidir. Ey erkekler! Eğer iyi geçinir, nefislerinize uyarak kadınlara eziyet etmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun karşılığını size hakkıyla verecektir. Ey kocalar! Ne kadar arzu etseniz ve uğraşsanız, birden fazla eş aldığınızda kadınlarınız arasında sevgi bakımından tam adalet sağlayamazsınız. Eğer birden fazla hanım alma gereği ve zorunluluğu varsa, o halde birine tamamen yönelip diğerini muallakta hor görerek kocasızmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve gücünüz dahilinde haksızlıktan sakınırsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca artık çaresiz kalarak boşanıp ayrılırlarsa, Allah lütfu keremiyle her birini diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın lütfu geniştir. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun, onun emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının diye emrettik. Eğer küfre saparsanız ona zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi ancak Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'ındır. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderir, yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla kadirdir. Kim yalnız dünya mükafatını isterse, bilsin ki dünya ve ahiret mükafatı Allah katındadır. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın veya akrabalarınızın aleyhine olsa bile, adaleti titizlikle ayakta tutan ve sırf Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz, ister zengin, ister fakir olsunlar. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Haktan ayrılarak heva ve hevesinize uymayın. Eğer şahitlikte dilinizi eğip büker, yalancı şahitlik ederseniz veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki bu kul hakkını ihlaldir, zulümdür. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapıklığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Doğrusu iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman edip de sonra tekrar küfre sapanlar, sonra da küfürde ileri gidenler, küfür hallerini devam ettirenler var ya, Allah onları ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Resulüm, münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Onlar, inananları bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, veli, dost ve idareciler edinirler. Yoksa izzeti, şerefi, onur ve yüceliği onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz ki bütün izzet, yücelikler Allah'a aittir. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar
bu sırada onlara karşı gelemezseniz,

0: Siz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösterin. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi. Hiç şüphesiz Allah münafıkların ve inkarcıların hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar, münafıklar, hep sizin başınıza bir felaket gelmesini gözetirler. Eğer size Allah'tan bir zafer ve ganimet nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de pay verin derler. Eğer savaşta kafirlere zaferden bir pay olursa, bu sefer onlara, biz size yardım ederek üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı? Bize de pay verin derler. Artık Allah kıyamet gününde onlarla sizin aranızda hükmedecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhine asla bir yol, delil vermeyecektir. Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler. Halbuki o onların hilelerini başlarına geçirip cezalarını verendir. Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, özen göstermezler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da ancak pek az zikrederler, hatırlarlar. Onlar, münafıklar, müminlerle kafirler arasında kararsızdırlar. Ne bunlara ne de onlara dahil olur, bağlanırlar. Allah kimi sapıklık üzere bırakmışsa, artık sen ona bir çıkar yol bulamazsın. Ey hakiki iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları, inkarcıları, İslam karşıtlarını veli, sırdaş ve başlarınıza idareci edinmeyin. Bunu yaparak Allah yanında aleyhinize olacak, onlardan olduğunuzu gösterecek açık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz münafıklar ateşin en aşağı tabakasındadır. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edenler, hallerini düzeltenler, Allah'a, dinine sımsıkı sarılanlar ve dinlerinde Allah için halis ve samimi olanlar hariçtir. İşte bunlar müminlerle beraberdirler. Müminlere de Allah çok büyük mükafat verecektir. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükafatını veren, her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 5'i dinlediniz.
2: Akra dinle, farkında ol.

حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لم تغفلون عن أسلحتكم.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La yemutu ahadun min ashabi bi beledin min el buldan illa kana lahum nuran ve ba'athahullahu yevmel kıyameti seyyide ehli zalikel beled. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. İbn-i Asakir'in rivayet ettiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'den Peygamber sallallahu